bize karşı güzel veya çirkin davranıyorlar. Eğer her seferinde biz suçu kendimizde ararsak, ben bu kardeşimize ne yaptım da acaba bana böyle davrandı diye bakarsak, bizim yaptığımız bir şeylerle karşılaşırız. O zaman aslında başkalarını mutlu etmek ve başkalarına verdiğimiz mutluluk sebebiyle mutlu olmak bizim elimizdeyse neden bunu yapmayalım sevgili kardeşlerim? Eğer biz kendimize başkalarını mutlu etmeyi hedef alırsak, gayretimiz bu istikamette olursa %100 başaramayız tabii. O anda onların her birinin haleti ruhiyesine bağlı. Yani iş dünyasındaki duyduğu hissiyata bağlı. Başka birine kızmış olabilir, sizinle karşılaşmış olabilir. Ona duyduğu öfkeyle size kötü davranabilir. Siz de ona kötü davranmış olabilirsiniz. İşte kötü davrandığınız birisi. Sevgili kardeşlerim, eğer biz kendimize hakim olabilirsek, onun kötü davranışından negatif olarak tesir almadan, tesir almak yerine, bu sebeple ona kötü davranmak yerine, ona kendisini öfkeli gördüğümüzü, acaba böyle bir öfkeye düşmesi sebebiyle bizim kendisine bir faydamız dokunabilir mi? Beraberce, belki başka biriyle anlaşmazlık sebebiyle o noktadadır kardeşimiz. Acaba beraberce böyle bu problemi çözüp de iki tarafı birbirine bağdaştırabilir miyiz? Küslükleri yok edebilir miyiz? Hep bu istikamette davranışlarımız olmalı sevgili kardeşlerim. Hüzünlü bir kardeşimizi gördüğümüz zaman hemen yaklaşmalıyız yanına. Ben seni huzursuz görüyorum. Ben seni sıkıntılı görüyorum. Sıkıntının sebebi ne? Sana nasıl yardım edebilirim? Böyle bir yaklaşım ona hayat verecektir. O etrafında dostları olduğunu kesin olarak görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, dostluk, asıl dostluk kara gün dostluğudur. Yani bir insanın mutlu olduğu anlarda onunla dost olmak güzel bir dostluktur. Ama onun şartları negatif olduğu zaman, onu hüzün içinde gördüğünüz zaman, ona yaklaşıp da onun hüznünü yok edebilecek olan bir davranış biçimi gerçekleştirdiğiniz zaman, o kişi size karşı medyunu şükran olacaktır. Yani şükran borçlu olacaktır. Siz etrafınızdaki insanları seviyorsanız, hepsi için en güzelin oluşması istikametinde hedef tayini her zaman yapabilirsiniz. Ve bunu gerçekleştirdiğiniz zaman o duyacağınız mutluluğu hep duymak istersiniz. Sevgili kardeşlerim, madem ki başkalarına kötü davrandığımız zaman Allah Teala bize sıkıntı veriyor, huzursuzluk veriyor. Madem ki başkalarını mutlu ettiğimiz zaman Allah Teala bize de mutluluk veriyor. O zaman anahtar elimizde değil mi? İyi ama o bana kötü davrandı, ben de onun için ona kötü davrandım diyenler çıkabilir. Haksızlar mı? Haklılar. Ama mutlular mı? Hayır, mutsuzlar. Öyleyse haklı olup da bir başkasına kötü davranmak, ona verdiğiniz sıkıntı kadar size de huzursuzluk vereceği için hiçbir zaman derdinize ilaç olamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, yapabileceğimiz bir tek şey var. Kötülüğe karşı iyilik. Bize kötü davranan bir kardeşimize, öfkeli davranan bir kardeşimize hemen sormalıyız. Anladım ki senin bir derdin var sevgili kardeşim. Bir sıkıntın var. Acaba ben sana nasıl yardım edebilirim? Bir problemin varsa
Bana anlatır mısın? Başka kardeşlerimizin de yardımını alabiliriz. Sen huzursuz görünüyorsun. Bunu yok etmek üzere ben her zaman sana yardımcı olmaya hazırım. Benim bir davranış biçimi karşımızdaki kişiye çok güzel bir görüntü olmaz mı sevgili kardeşlerim? Hepimiz için aynı şey söz konusu değil mi? Seversek seviniriz. Öyleyse hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Bunun için Allah-u Teala kanunlar koymuş. Başkalarına iyi davranmamızı Allah-u Teala bu sebeple emrediyor. Çünkü kime bir güzel davranışta bulunarak onu mutlu edersek, onun ne kadar mutlu ettiysek aynı mutluluğu biz de yaşarız. Allah yaşatır. Kanunu böyle. Peki ya bir kişi değil de birkaç kişi ise onları mutlu ettiysek, önce A'yı mutlu ettik, sonra gittik. B'yle de konuştuk, onu da mutlu ettik. Sonra C ile konuştuk, onu da mutlu ettik. O zaman biz 3 kişilik mutluluğun karşılığını yaşarız. Ama öyle yapmayıp da 3 kişiyi de mutsuz etmiş olsaydık, onların sıkıntısının toplamı kadar sıkıntıyı gene biz yaşayacaktık. O zaman sevgili kardeşlerim, neden? Neden şeytana uyalım da başkalarına kötü davranalım, onları üzelim ve her birine verdiğimiz kadar üzüntüyü biz kendimiz yaşayalım? Bu akılcı bir şey mi? Allah'ın kanunu buysa, bu kanunlar değişmezse, Allah kanunu değiştirmezse, kanun her zaman geçerliyse, o zaman hepimize düşen bir görev var. Başka insanları sevmek, onları mutlu etmek, onların huzur içinde yaşamasını temin etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyum olmaz. Ama her şeyin bir sonu var. Sizlerle birlikte olmanın o büyük hazının sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek sevgili kardeşlerim, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyküm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Muhakkak ki Allah'ın yarattığı bütün mahlukatı içinde en çok sevdiği insandır. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmüş. Bu bize olan sevgisinin açık bir delili, insanlara olan sevgisinin açık bir delili. Sevgili kardeşlerim, Allah en çok sevdiği mahluk olan insanların mutlu olmasını istiyor. Bunun için ona ruhundan üfürmüş. Kainatta Allah'ın yarattığı her şey bir denge üzerine yaratılmıştır. İşte insanın da bir nefsi var, başlangıçta afetlerle dolu. İki, bir de ruhu var. Baştan aşağı hasletlerle dolu. Öyleyse ne kaküfte, o kağı ekmek. Denge tamamlanmış. Ama Allah-u Teala bu dengenin pozitife dönüşmesini istiyor. Yani ekmekle köftenin eşit olmasın değil, her tarafın bütünüyle hidayet olmasını istiyor Allah-u Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Dört ayrı hidayet ki bu %51 nurla oluşan insan nefsinin %100 nura ulaşması demek. Nefsin hasletleri var, nefsin afetleri var. Bu muhteva içerisinde insanın mutluluğuyla onun kalbindeki hasletlerin artışı paralel bir seyir takip eder. Ne kadar çok zikredersek nefsimizin afetleri o kadar azalır. Hasletlerse artar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin en güzelini yaratmış. İnsanları da çok seviyor. Çok sevdiği için sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse biz insanlar Allah'ın katında onun yarattığı mahluklar arasında en çok sevdikleriyiz. İnsanın serbest iradeyle yaratılmış olması dolayısıyla yolunu kendisinin tayin etmesi söz konusu. Bu yol Allah'a giden bir yol olmalı. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeli. Dilemediyse karanlıklar içinde kalmaya mahkum. Dilemediyse cehenneme gitmeye mahkum. Sevgili kardeşlerim, bir insan için cehennem, onlar cehennemi görmedikleri için
çok fazla önem taşımayabilir. Ama bir defa cehennemi görmüş olsalar da insanlar, herkes mutlaka, herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi. Dilerse ne olur? Dilerse cehennemden kişi kurtulmuş olur. Allah'a ulaşmayı dileyip bu standartta ölen bir kişi için birinci kat cennet söz konusu. Ama yaşıyor, yaşarsa mutlaka o kişi bir Allah tarafından kendisine verilecek olan bir mürşit sevgisine ulaşacaktır. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır ve ona mutlaka ulaşmak isteyecektir ve tabi olmak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, mürşitle mürit arasındaki mesafe hangi uzaklıkta olursa olsun, Allah Teala mürşidine ulaşmak isteyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, eğer ona yeteri kadar ömür vermişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insan adı verilen ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun hepsini cennetine alsın. Allah Teala cinleri de cennetine almak istiyor. Allah Teala'nın emir ve yasaklarını incelediğimiz zaman hedefin en üst seviye cennet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ölmek birinci kat cenneti ifade eder. Mürşide tabiyetten sonra ölmek mutlaka o kişinin ikinci kat cennete girmesini intihac eder. Ruhu Allah'a otomatik olarak ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmek üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak altıncı kat cenneti ifade eder. Beş ve bir. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. İradeyi Allah'a teslim etmek demek Allah'ın emrinde sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapmak demektir. İşte onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ve ilahi irade, cüz'i iradenin yerini almıştır. İlahi irade kişiye her şeyi yaptıracaktır. Nereye ulaşıyor böylece kişi? Yedinci kat cennete, adın cennetine. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah ile bir insanın dost olması halinde hayat gerçekten yaşanmaya değer bir hüviyet taşır. Kişi her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an ona sormak imkanının sahibidir. Her an ondan Allah-u Teala uygun gördüğü takdirde cevap almak imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ve bütün bunların ötesinde Allah'ın çok büyük yardımını hayatı boyunca alacak ve bundan büyük haz duyacaktır. Allah Teala insanları seviyor. En çok sevdiği mahluk insandır. Yalnız ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sevgisi bütün insanlar için geçerlidir. Ama en azdan en çoğa kadar herkese farklı bir
muhteva içinde bu sevgi oluşur. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'ı ne kadar seviyorsa Allah da onu Allah'ın ölçülerine göre o kadar sever. 100 üzerinden 21 sevgi, kişinin sevgisi Allah Teala'nın da 100 üzerinden 20'lik bir sevgisiyle sonuçlanır. Ama Allah'ın o sevgisi kişinin Allah'a sevgisinin belki 1000 katıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Sonsuzluğun içinde kainatı yaratıyor Allah Teala.

Göklerde gördüğünüz bütün yıldızlar kainatın bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, o yıldızlardan birinde de adı Dünya, bizler yaşıyoruz. Ve Allah-u Teala'nın bütün bu gezegenlere hayat vermek üzere vücuda getirdiği güneş sistemleri var. Bu güneş sistemlerinden bir tanesi de dünyanın da hayat aldığı güneş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insanlar yaşasınlar. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini mutlu etsinler. Mutluluğu alan taraf, mutluluğu veren tarafa kendisini borçlu hisseder. Ve de bu, onun da o mutluluğu kendisine verene mutluluk vermek üzere harekete geçmesini ifade eder. İnsanlar bir hissiyat müessesesinin sahibidir. Kendisine kötülük yapanları sevmez. Kendisine iyilik yapanları sever. Sevenler, sevdiklerine iyilik yapanlardır. Nefret edenler de, nefret ettiklerine kötülük yapanlar. Bir grup şeytanın emrinde nefretin sahipleri, bir grup Allah'ın emrinde sevginin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça, Allah Teala size eserlerini gösterdikçe Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. Allah'a karşı hoşlanma, sevgi, en sonunda da hayranlık söz konusu olur. Bu sevgi aşka dönüşür ve aşk sonunda hayranlığa dönüşür. O zaman bu noktaya ulaşan insan Allah'a hayran olan insan, herkese onu anlatmaya çalışır. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlere onun için sesleniyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sesleniyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Eğer bir televizyonumuz bir şeyler yapabiliyorsa o Allah aşkı için kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına şeytanın dostları her zaman düşman olmuştur. Ve de her zaman onu Allah dostlarını engellemeye çalışmışlardır. Bu devirde de aynı şeyler olacaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Olursa ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Sevgili kardeşlerim, artık bilgisayarlar var. İnsanlara seslenmek söz konusu. Allah-u Teala'nın dizaynı öyle güzel bir dizayn ki ona hayran olmamak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hayat verici unsuru
sevgi olmalı. Bütün insanlar başka insanlara yardım ederek mutlu

istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. İnsanlar hep şikayet ederler. Falanca bana kötü davranıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse normal standartlar altında başkalarına kötülük yapmadıkça onlardan kötülük görmeyecektir. Ama hep şeytan insanları kötülüğe doğru sürükler. Başka insanlara kötü davranmasını temin etmeye çalışır. Hedefi o bir başkasına kötü davranınca kendisine kötü davranılan kişi de ondan hakkı olan bir intikam alma talebine girecektir. Bu ne demek? Bu iki kişi arasında anlaşmazlığın oluşması ve sürmesi demek. Şeytan ne istiyor? Herkes birbirine karşı düşman olsun. Herkes birbirine her zaman bu istikamette kavgada olsun ve de devamlı huzursuz olsunlar insanlar. Ama bizi yaratan Allah, Allah ne istiyor? Allah sevgili kardeşlerim, insanların birbirleriyle en güzel davranışlar içinde olmasını istiyor. Onun için iradenin teslimine kadar giden bir dizayn içerisinde teslimler yükseldikçe kişinin başkalarına olan davranış biçimleri onları mutsuz etmeye değil, mutlu etmeye yönelik olacaktır. Ve öyle bir noktaya gelinecektir ki o kişi kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. Kendisine kötülük yapanlar da dahil olmak üzere hiç kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. O kişi kendisi mi o hale gelmiştir? Hayır, Allah Teala onu o noktaya ulaştırmıştır. Ama iyi niyetine dayalı olarak kişi bunu adım adım hak etmiştir. Allah'ın kanunlarını öğrenmiştir. Bakmıştır ki kalbindeki taleple Allah Teala'nın kanunları tam bir uyuşma halinde. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istemiştir, isteyecektir ve görecektir ki yerine getirdikçe daha mutlu olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, mürşidine tabi olandan mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu Allah'a teslim edenden mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi hepsinden mutludur. Ne oldu? Bu merdivenin 7 tane basamağı var. Bu basamakların çıkılması söz konusu. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar giden bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4.

Nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın en güzeli yansıttığını görüyoruz. Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun, Kur'an-ı Kerim'de olsun, dikkat edin, üç kitapta Allah Teala tarafından indirilmiştir. Muhtevaya baktığımız zaman yedi safa ve dört tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da mevcut olduğunu görürüz. İşte Amerika'da burada yaptığımız çalışmalar, kardeşlerimizin fedakarca çalışmaları, yedi sefa ve dört teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var oluşu, nüzul sırasına göre konuşuyoruz. Musevileri de, Hristiyanları da, İslam'ı da, aynı hedeflere yöneltti. Sevgili kardeşlerim, konunun aslına baktığımız zaman Allah'ın dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim ilk insan, ilk peygamber. Bu ilk peygamber Hazreti İbrahim Hanif dininin temelini Allah Teala'nın aldığı ilimle herkese açıklamıştır. Ve de bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Burada Amerika'da her çeşit milletten insanlar ayrı ayrı kiliselerde, sinagoglarda ve camilerde ibadetlerini hiç kimse kendilerine karışmadan en rahat standartlarda gerçekleştirirler. İnsanlar başkalarını dinlerinden dolayı kınamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlık Allah-u Teala tarafından bir hedefe yöneltiliyor. Önce Musevilerde, sonra Hristiyanlarda, sonra da İslam'da aynı şeylerin var olduğunu görüyoruz. Üçü de Allah-u Teala tarafından üç peygambere indirilen kitaptır. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de yedi safa ve dört teslimin ayetlerini bize göstermeseydi, bundan haberdar olmasaydık, dünya da haberdar olmayacaktı. Ama Allah Teala bize Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört tane teslimi, bu ayetleri birer birer işaret ederek gösterdi. Bu ne ifade eder? Tevrat'ın da Allah-u Teala tarafından indirildiğini, İncil'in de Allah-u Teala tarafından indirildiğini, Kur'an-ı Kerim'in de Allah-u Teala tarafından indirildiğini
gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun anlamı ne? Bunun anlamı üç kitaplı dinde Allah'ın dinidir. Ve başka bir dinin mensubu dediğimiz insanlar, zannettiğimiz insanlar aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensubu olarak aynı dinin temsilcileridir. Merasimler, ritüeller elbette asırlar geçtikçe değişimler göstermiştir. Allah Teala her bir topluluğa merasimlerini tebliğ etmiştir. Sonuç nedir? Sonuç 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bu Tevrat'ta da aynıdır. İncil'de de aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Ve Allah Teala eğer bu ayetleri birer birer bize gösterip not almamızı sağlamasaydı dünya böyle bir beraberlikten mahrum olacaktı. Burada Amerika'da yapılan çalışmalar üç kitaplı dinin mensuplarını birbirinin dostu kılmayı başardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelecekte sülh ve sükûnun bütün dünyaya hakim olduğunu göreceğiz. İşte o zaman dünya sulhu kurulacaktır. Biz hayattayken gerçekleşecektir. Allah Teala muhakkak ki hiçbir şeyi boşuna gerçekleştirmez. O her şeye kadirdir. O bizim sahibimizdir. Biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Başka bir şey değiliz. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimetidir. Hamdolsun ki hepiniz bu nimetin sahibisiniz. Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişide. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir ve o kişi sadece başkalarını
mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Öyleyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Ha, size düşmanlık edenler olmayacak mı? Olacak. Ama onların size zarar veremediklerini göreceksiniz. O düşman olanlar hep kendi kendilerini yiyecekler nefslerindeki afetler sebebiyle. İntikam hırsıyla yanacaklar. Neden? Çünkü siz Allah'ın dostusunuz. Siz Allah'ın dostu olduğunuz için şeytanın dostları size düşman olacaktır. Sizin mutluluğunuz onların daha çok mutsuz olmasına sebebiyet verir. Kıskançlık adı verilen bir afet bunu oluşturur. Allah'ın yolunda olmayanlar kıskançlık afetinin korkunç tesiriyle Allah'ın dostlarının düşmanı olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şeytan devrededir de ondan. Allah ister ki herkes birbirini sevsin, herkes birbiriyle dost olsun, herkes bu sebeple etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışsın. Şeytan da ister ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirinin kuyusunu kazsın. Herkes birbirine düşmanlık etmeye çalışsın. İşte düşman insanları gördüğünüz zaman birbirine düşman insanları onlarla konuşun. Yaptıklarının yanlış bir şey olduğunu, doğrunun kendisine düşman olan kişiyle hemen gidip konuşması olduğunu, bu konuşmanın neticesinde de karşısındaki negatif bir görüşün sahibi olsa bile onun kendisinden razı olduğunu ifade etmekle kişi doğruya daha güzele yelken açar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Size kötü davranan bir insandan kabahat tamamen onda olmasına rağmen siz gidip af dileseniz ne kaybedersiniz ki? Böyle bir şeyi yaptığımız zaman ilk defa bizimle karşılaşan o insanların büyük şaşkınlıklar geçirdiğini gördük. Ama neticede ne oldu? Onlar da bizi sevdiler. Sevgili kardeşlerim, sevmek, affetmek insanları mutlu etmenin temelini teşkil eder. Bütün insanlar için
bir tek görev vardır. Asli görev başkalarını mutlu etmek. Kim böyle bir gayretin içindeyse o sadece insanların mutluluğu için çalışan biridir. Yaptığı her davranış mutlaka etrafındaki insanlardan birine mutluluk ulaştırmak içindir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o açık ve kesin bir şekilde insanları seviniz diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki davranış biçimleri dizisi ele alındığı zaman hepimiz görevimizin insanları mutlu etmeyi mutlaka ihata ettiğini görürüz. Ve yaşarsak, bunu yaşarsak, etrafımızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursak, her mutlu ettiğimiz kişinin arkasından kendimizin mutlu olduğunu görürüz. Bu bizi daha çok insanı mutlu etmeye davet eder. Daha çok kişiyi, daha çok sayıda kişiyi mutlu ettiğimiz zaman biz daha çok mutlu oluruz. Öyleyse önümüzde bir güzellikler dizisi bizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Parola başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. Allah'ın kanununda en güzel mutluluk yolu budur. Hem de hudutsuzdur. Ne kadar çok insana, ne kadar çok yardımcı olursanız, ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, aynı miktarda mutluluğu siz yaşayacağınız için her birinin yaşadığı mutluluğun yüzlerce katını yaşayabiliriz. Her birine yaşattığınız mutluluğun yüzlerce katını yaşayabilirsiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek size başlamak istiyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah için yaşamalıyız. Allah için yaşayanlar birbirleri için yaşayanlardır. Allah için yaşayanlar başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer hedefimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekse, o zaman biz Allah için yaşayan birisi oluruz. Allah Teala bunu istiyor. İnsanları mutlu edin diyor. Onları kurtarmamız emrolunuyor. Ne demek istiyoruz? İşte sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartı. Ve bunların yeterli olduğu zannediliyor. Oysa ki dinimiz İslam dini. Yani teslim dini. Peki namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan neyini teslim etmiş? Hiçbir şeyini teslim etmemiş. Hani bu nasıl bir İslam dini? Sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmamış. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde İslam'ın 7 safhası vardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik ve den teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safha. En sonunda ne dedik? İradeyi de Allah'a teslim etmek dedik. İslam dini teslim dinidir. Şimdi namaz kılmak dediğimiz zaman bir teslim olayı var mı? Hayır. Oruç tutmak? Hayır. Zekat vermek? Hayır. Hacca gitmek? Hayır. Kelime-i şehadet getirmek? Hayır. Teslim falan yok ortalıkta. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse o kişi için teslim olmak olayı başlamıştır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi 7-8 aylık bir ömür vermişse ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıracak olan Allah sözü var. Sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla mümkün olmaz. O Allah. Her şeye kadirdir. Sözünü mutlak olarak yerine getirir. Şimdi bu standart içerisinde insanların sevgili kardeşlerim ulaşması lazım gelen şey nedir? Teslimlerdir. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Cennete girmek için bu teslimlerin yapılması
mutlaka gerekiyor mu? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daha bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır dese ve ölse bir kişi. Ne bir mürşide ulaşmış, ne ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Hiçbir teslim yok ortada. Ama bir talep var. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Dedi kişi ve öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldıracaktır. Kişi mürşidini görecektir. Dünyanın öbür ucunda da olsa oraya gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabi olmak ne olurmuş yani tabi olursa? Ne fark var ki tabi olanla olmayan arasında diyenler var. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini öğrenmişse ve o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılır. Ve 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını birer birer bu ruh aşar. Sitret-i Münta'ya ulaşır. Ve Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah-u Teala böyle olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte bütün insanlar için ermiş olmak. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına vasıl olmak, bu ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Sahibi olan Allah'a diyoruz. Neden? Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Biz ona ruhumuzdan üfürdük buyuruyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala ruhundan üfürüyor. İşte bütün insanlara doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından ruh üfürülür. Bu üfürülen ruhla beraber ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsü oluşur. Allah-u Teala'nın istediği ne? Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Allah-u Teala acaba niçin dinimize İslam dini diyor? Yani teslim dini diyor. Çünkü din dediğimiz müessese ruhun Allah'a teslimini, fizik bedenin Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini farz kılar. Peki koskoca bir İslam alemi nasıl mahvolmuş? Çok kolay mahvolmuş. Teslimler devreden çıkarılarak. Artık sadece tasavvuf mensupları bunu yaşıyor sevgili kardeşlerim. Geri kalanlar bize göre diyorlar, hala senin söylediğin gibi bir şey yok. Bize göre İslam'ın 5 tane şartı var. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca da gideriz paramız varsa ve kelime-i şehadet de getiririz. İşte İslam'ın 5 tane şartı. Bunları yaptınız mı, cennete girer misiniz diye sorduğumuzda diyorlar ki hayır, bir süre cehennemde kalırız. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarız, mutlaka cennete gireriz. Çünkü biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Sevgili kardeşlerim,
insanların Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılıyor. Mutlaka bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Bir defa daha sayalım: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Burada teslimlerle alakalı bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Ne yazık ki yok. Ama dinimiz de İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Hiç kimse mürşidine Allah'tan sorup da o mürşide ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılmaz. Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğa çıkmaz. 7 tane gök katını o kişinin ruhunun aşıp da 7. gök katında 7 tane alemden geçip Sitret-i Münteha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşması hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir şeyler istiyor bizden. Ne istiyor? Bizim teslim olmamızı istiyor. O kadar hayırhah ki, o kadar herkesin kurtuluşunu istiyor ki, daha bu konuda biz harekete geçtiğimiz an, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, birinci kat cenneti bize hemen teslim ediyor Allah Teala. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Onu mürşidine ulaştıracaktır. Davet tamamlanacaktır. Bu noktada ölse kişi, ikinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşamaya devam ederse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedik? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişinin içine namaz sevgisini, zikir sevgisini, bu hedeflere ulaşmak konusundaki bütün sevgileri yerleştiren Allah'tır. O kişi ne yapmıştır? O kişi en önemli olayı gerçekleştirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Allah Teala'nın sözü neydi? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Allah'ın sözü var, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini, hac sevgisini, kelime-i şehadet getirme sevgisini veren Allah olduğu gibi, hacet namazını kılarsa ona mürşidini göstererek mürşid sevgisini de verecektir. Taviyetin arkasından da Allah'a ulaşma konusunda yeni bir devre başlayacaktır. O kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde bu kişinin ruhu da diğer ruhlar gibi 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sonra dikey bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı budur. O ister ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bırakınız o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olmasını,
daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti Allah'ın katında hak etmiştir. Yaşarsa Allah Teala ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Kişi de bu sevgiyle birlikte idrak edecektir ki demek ki Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah Teala kendisine mürşid sevgisi vermiş. Ve bu sevginin tabii neticesi olarak kişinin ruhu Allah'a ulaşsın diye bunu gerçekleştirmek üzere Allah kişiyi mürşidinin bulunduğu yere ulaştırır. Tabiyet ruhun vücudundan ayrılmasını sağlar ve o ruhun Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'a doğru yola çıkan bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşar. 7. gökte gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçer. 7. alemden sonra Kevri Yolculuk'ta Sitetin Münta'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ruh, Allah'ın ruhu sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği bütün insanların cennete mutlaka ulaşmasıdır. Bunu bütün muhteva itibariyle ister. İnsanların cennete ulaşmasıysa İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman gerçekleşemez. Namaz kılmak farz mıdır? Farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Oruç tutmak farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama bunların hiçbirisi insanı cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Girerse ne olur? O kişi mürşidine tabi olursa ne olur? Otomatik bir olay cereyan eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da o mürşide tabi olmuşsa, mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Katılırsa ne olur? 7-8 aylık bir devre içerisinde bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp 7. gökte 7 tane alemden geçecektir. Sonra da 7. alemde dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselip Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu kişi ermiş evliya olmuştur. Nereye ermiştir? Allah'a. Nese ermiştir? Allah'ın kendisinde olan, bu zatta olan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama bu kişi ruhsuz kaldı. Evet, ruhsuz kaldı. Bütün ermiş evliyalar ruhsuz kalanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize ruhsuz kalasınız diye ruh üfürüyor. O ruhu şu dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırasınız diye ruh üfürüyor ki ermiş olasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmış, erdirmiş olasınız. Allah Teala bütün insanları sever. Bütün insanları kurtarmaya çalışır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a
ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi tane Safa ve dört tane teslimi ifade eder. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın en önemli hedefi budur. Bu dünyada ne kadar yaşarsınız sevgili kardeşlerim? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, 300 sene yaşayın. Ama orada binlerce sene yaşayacaksınız. Bu binlerce sene cehennemde yaşamak olabilir bir insan için veya cennette yaşamak olabilir. Allah Teala ise Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tüm insanların ne yapması lazım geldiğini açıklamıştır. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmaktır. Sıraya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek diye yedi tane safa söz konusu. Ruhu ve içi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dört teslimi tamamlamak demek. Bir insanın bütün emanetlerini, Allah'a ait olan bütün emanetleri, onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmesini muhtevasını alır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanların her açıdan yerine getirdiği, getirmek mecburiyetinde olduğu husus budur. Kim ölürse öldüğü an ruh vücudunu mutlaka terk edecektir ve Allah'a ulaşacaktır. Eğer kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmemişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine istiyor ki insan adı verilen bu mahluklarının cehennemden kurtulmasını, bir tek dilekleri "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demeleri onları cehennemden kurtarmak için Allah'ın katında yeterli. Ama insanlar normal hayatlarını yaşayacaklardır. Yaşıyorlarsa Allah Teala onlara mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların mürşitlerine ulaşmalarını da sağlamakta Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Ne demek istiyoruz? Nereden çıkardık yani bunu? Allah mutlaka yardım edecektir. Allah mutlaka yardım edecektir. Çünkü diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın vaadinden dönmesi mümkün değildir. Öyleyse kim böyle bir dileğin sahibiyse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, Allah-u Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O zaman o kişi de "Ya Rabbi, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor" diyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi sever. Çünkü onları Allah yaratmıştır.
ve sevdiklerinin de herkesin de cennete girmesini ister ve bunu bir tek dileğe bağlamış. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü ifade açık. Ne diyor? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, bundan sonra da 7-8 aylık bir ömrü olması, o kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlar. Çünkü bu Allah'ın sözüdür ki, sözünü tutmaması hiçbir standart içinde mümkün olmaz. Mutlaka Allah Teala verdiği sözü yerine getirir. Yeter ki kişi şartın sahibi olsun. Yani Allah'a ulaşmayı dileme şartının. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah'ın bizden istediği bir şey var. O ne? Bizim mutluluğumuz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor ve dünyanın en kolay şartına bağlamış. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bir dilek. Bu dileği gerçekleştiren, kalpten söyleyen herkes için 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah Teala ona o noktadan itibaren, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması garantidir. Allah garanti ediyor. Öyleyse hepimiz bir büyük garantinin içindeyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizleri seviyor ve kendisine ulaştırmayı biliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. İstediği şey ne? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Allah Teala herkesin kalbine bakar. Bu dilek kalptense bu dileğin yerine getirilmemesi mümkün değildir. Allah Teala'nın ona verdiği ömür 7-8 aylık bir devreyi ifade ediyorsa, talepten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şeye baktığımız zaman bunun hiç de zor bir şey olmadığını görüyoruz. Neden hiç de zor değil diyoruz? Çünkü Allah Teala söz veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun kalbini kendime ulaştırırım demesi Allah Teala'nın, insana verilen görevin sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu gösterir. Bu dileğin sahiplerini ise Allah kendisine ulaştırır. Bu dileğin sahiplerinin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlara, hepimizin bu büyük hakikati anlatmamız lazım sevgili kardeşlerim. Özellikle din adamlarına. Bir korkunç facia olarak bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerinin kurtuluşu için yeterli olduğunu zannediyorlar. Şeytan İslam alemine öyle büyük bir yanlışı kabul ettirmiş ki sevgili kardeşlerim, kimse bunu ispat edemediği halde buna inanmışlar insanlar. Allah Teala'nın söylediği ifadeye bakın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse
O kişinin ruhunu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Madem ki söz vermiştir, onun için hiçbir engel yoktur ki sözünü yerine getirmesin, getiremesin. Bütün şartlar, bütün imkanlar Allah'ın elinde. Öyleyse söz verdiği zaman ki sözünü verdiği kesin, Allah Teala o kişinin şartları ne olursa olsun verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, yedi tane cennetin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bir safhalar dizisi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek. Kaç safha oldu? Yedi safha oldu. Yedi safha, yedi gökleri ifade ediyor. Dört teslimde ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın vücuda getirdiği olay budur sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. İşte söz konusu olan Allah ise sevgili kardeşlerim, onun sözünü yerine getirmemesi düşünülemez. O kainatı yaratan, bütün kainat kanunlarını ortaya koyan Allah'tır. Unutmayın ki dünyamız sonsuzluk içinde bir noktadır. Kim bilir bizim dünyamızın dışında daha kaç tane dünyada, kaç tane gezegende hayat var? Şimdiye kadar dünyaya ulaşabilen işaretlerden bir tek gezegenin adı ortalıkta dolaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı sonsuz dizaynda insanlar için Allah Teala hedef tayin etmiş ve dinimize İslam dini adını vermiş. Gerçekten teslimlerden ibaret bir dünya hayatı söz konusu. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa, dört teslim var. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve bunun yedi safhada gerçekleşmesi, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesi kurtarmaya hazır sevgili kardeşlerim. Şeytanın İslam alemine oynadığı bu korkunç oyun, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret, beş şartta İslam'ın indirgenmesine sebebiyet vermiş. Ve hepsi farz gerçekten. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın nasıl korkunç bir yaratık olduğunu,
Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara inandırmış söylediklerini. İstiyor ki bütün insanlar cehenneme gitsin. Hiç kimse kurtulamasın. Allah Teala da istiyor ki herkes cennete gitsin. Hiç kimse cehenneme gitmesin. Ama insanlara serbest irade vermiş. Allah Teala'nın bunu istemesi, istese herkesi, hiç kimse istisna olmaksızın herkesi cennetine alır. Ama kanunlar koymuş. Kanunlar 7 tane safa içeriyor. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, 7 tane cennet. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yedili sistemin içerisinde kademelere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar uzayan bir muhteva görüyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kesin olarak bilin ki hepinizi seviyor. Bütün insanları çok seviyor. İstiyor ki herkes cennete girsin. Kanunlarını koymuş. Bunun hepsini yerine getireni 7. kat cennetine alacağını söylüyor. Muhtevayı yerlerine oturtmuş.

açık ve kesindir. Hiç kimseyi zora sokmayı istemez. En kolay şartlarda insanların ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırması söz konusudur. Bunu gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak, insanları sevmek, onları mutlu etmeye çalışmak hepinizin temel hedefi olmalıdır. Siz severseniz, insanlar da sizi sever. Şeytanın en büyük aldatmacısı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki bir inanç biçimidir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe insanların yaklaşması çok büyük bir hatadır. Allah Teala herkesin kurtulmasını istiyor. Herkesin cennete girmesini istiyor. Ve bir tek dilekle bunu yapmaya da hazır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha ne yapsın? Serbest iradesiyle bir insanın cehennemden kurtulmasını istiyor Allah Teala. Ama bunu serbest iradesinin talebiyle yapmış olması şart. Çünkü o zaman o kişinin kişilik muhtevası değişmiş olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dinlemenin şart olduğunu, farz olduğunu hepiniz anlatmalısınız. Bundan hiç vazgeçmemelisiniz. Sadece bir dilekte bulunsalar gene kurtuluşa mutlaka ulaşırlar. Ama onlar zannediyorlar ki namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek, kelime-i şehadet getirirsek Allah Teala bizi cennetine alır. İşte şeytanın bütün insanlara en büyük düşmanlığı bu olmuştur sevgili kardeşlerim. Son derecede kurnaz bir mahluk. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemeyi bütün insanlara mal etmeye çalışmaktır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes bir sıranın içindedir. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu Allah'ın çok sevdiklerine. Kim bu insanlar? Neden Allah Teala onları çok seviyor? Allah'a yaklaşmak isteyen, Allah tarafından sevilmek isteyen herkes için tek bir yol vardır. Allah'ın manevi yollarında yükselmeyi sağlayacak olan tek yol. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra kişi yalnız olduğunu hisseder. Bir mürşit ihtiyacı mutlaka onu kuşatacaktır. Ve sonuç, hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan istemek olacaktır. Kim bu ihtiyacı duyar da Allah-u Teala'dan mürşidini isterse, Allah-u Teala onun kalbine bakar. Kalbinde ne var sevgili kardeşlerim? Kalbinde gerçek bir mürşid aşkı, bir mürşid sevgisi, mürşid

iştiyakı mevcutsa Allah Teala ona hacet namazını kıldıktan sonra mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Yeter ki kişi buna layık olsun. Layık olmaksa son derece kolay bir şey. Talep etmek. Kalben Allah'tan mürşit talep etmek. Bu noktadaki seçim insanların kalplerinin temizliği, kirliliği değildir. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. %100 afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbin afetlerden korunması lazım. 19 tane afet kalbi bütünüyle kapkara bir istikamette gece karanlığı zifiri karanlık bir hale getirmiştir. Bu afetlerin hepsinden kişinin kurtulması hali nefsin tamamen aklanması demektir. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması demektir. Sevgili kardeşlerim, bırakınız böyle bir noktaya ulaşmayı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtaracak olan ilk adımı atmıştır. Allah'a göre bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, onun "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında bir talebinin oluşmasıyla hüküm ferma olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın yolları açısının arkasındaki asıl neden bu ayettir. Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Demek ki biz insanlara düşen şey sadece "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır." Bu büyük zevke, bu büyük huzura beni de vasıl et. Benim de ruhum bu dünya hayatını yaşarken sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa öldüğü zaman o kişinin ruhu otomatik olarak o vücudu terk eder ve Rabbi olan Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Ve kişinin ölümüyle birlikte o vücudun artık ona ihtiyacı kalmamıştır. Ruhun da o vücuda ihtiyacı kalmamıştır. O vücutta artık ruhun fonksiyonel bir işlev yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü sadece yarattıklar arasında insana ruhundan üfürmüştür. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte buradan baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi seviyor. Bu sevgiyi arttırmak istiyorsanız kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlarsınız. Kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler bize veya bizim vekillerimizden birine tabi olmuş olanlarsınız. Bu hedeflere
Ulaşmak için ilk adımı atomların muhtevasını oluşturduğu bir bütündür. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Allah, insanların bir tek dileğiyle, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesiyle o kişiyi birinci kat cennetine alıyor. Kişi bunu söyleyip ölse mutlaka birinci kat cennete girecek. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onca günahın hiçbir hüküm ifade etmediği bir muhteşem sonuç. Kişinin günahları var. Olsun. Olsun. Nasıl ama olsun dememiz. Sevgili kardeşlerim, o kişiyi Allah Teala mutlaka birinci kat cennetine alır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer kişinin birazcık ömrü varsa Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. O kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösteren gene Allah'tır. Ve Allah Teala o gösterdiği mürşide o kişiyi ulaştırmaya da her zaman hazırdır. Yeter ki kişi Ya Rabbi ben de hacet namazını kıldığımda bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ona tabi olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi, beni de mürşidime ulaştır. Ben de tabi olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine, affedersiniz kendisine değil henüz. Önce mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştırıyor ki tabi olur olmaz ruhu o kişiden ayrılsın da Allah'a doğru yolda olan kafileye katılsın. Bu kafilenin bir kısmı birinci kata kadar çıkabilir. En son girenlerdir bunlar. Oraya ulaşıp secdeye giderler ve yukarı çıkan kardeşlerini beklerler. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilir. Orada secdede beklerler. Bir kısmı üçüncü kata kadar çıkabilir, orada beklerler. Sonra dördüncü kata kadar çıkabilenler, beşinci kata kadar çıkabilenler, altıncı kata kadar çıkabilenler, hep yedinci kata çıkıp da yedinci katın yedi tane alemini geçen, o henüz Sitrett-i Münteha'dan yukarı çıkıp da Allah'a ulaşamamış olanlara, onları bekleyerek, onları özleyerek bakarlar. Ve Sitrett-i Münteha'ya kadar çıkanlar oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Sitrett-i Münteha, sitredeki yani son noktadaki münteha daki son noktadaki stresli ağaçtır. Sevgili kardeşlerim, eğer tasavvufu yaşarsanız ki mürşitsiz bir yaşam söz konusu değildir tasavvufta, hepimiz mürşidimize tabi olduk. Ondan sonra Allah-u Teala adım adım hedefleri birer birer geçirerek bizi bu noktaya ulaştırdı. Şimdi irşat makamında biz varız. Sevgili kardeşlerim, bu bapta her şeyin en güzeli Allah ile konuşabilmek yetkisinin
bir insana verilmesidir. Bu dünyadaki, şu dünyadaki yaşanacak olan en büyük mutluluktur. Bu öyle bir şeydir ki ne zaman istesiniz Rabbinizle konuşabilirsiniz. Hiçbir zaman o seviyeye ulaşmış olan birisine Allah-u Teala cevap vermemezlik etmez. O kişi Rabbi ile konuşmayı düşünmediği noktalarda da Allah-u Teala onunla her zaman konuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu düşünebiliyor musunuz? Allah ile Rabbinizle konuşmak imkanının sahibi olmak. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Etraftan size sorulan sualleri Rabbinize ulaştırmak, ondan gerekli cevabı alıp o kardeşlerinize ulaştırmak. Allah Teala'nın bir kulu ona sual sorarsa cevap vermemesi mümkün değildir. Allah Teala cevabı mutlaka ulaştırır. Bu o kişinin hoşlanacağı bir cevap olabilir, hoşlanmayacağı bir cevap olabilir. Bu hoşlanıp hoşlanmama meselesi kişinin manevi tekamülüne bağlıdır. İnsanlar Allah'ı eğer dikkate almıyorlarsa onlar dünya üzerinde ne kadar arkadaşlar olursa olsun yapayalnız olanlardır. Allah ile beraber olmadıkça bir bütünü oluşturmak mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki onu Allah'ı duyduğunuz zaman bu kulaklarınızla duymazsınız. Allah'ı işitmeniz kalbinizle ilgili bir konudur. Kalbiniz Allah ile konuşur. Kalbiniz Allah'tan onun dediklerini alarak işitir. Ve hepiniz aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim ne dersiniz? Size de öyle mi geliyor? Her şey dilinen tarifi gayrimümkün süs. Bir güzellik içerisinde Allah ile bir ilişkiniz mi var? Huşu içindesiniz. Huzur içindesiniz. Mutluluk içindesiniz. Allah Teala size her zaman mutluluğu verecektir. Dünyada problemleriniz bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Bitmeyecek ama o problemler sizi rahatsız edemeyecek. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak, Allah için yaşamak, asli ifadesiyle başkaları için yaşamaktır. Bir başka ifadeyle hayatını başka insanların mutluluğuna adamaktır. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır ki onlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamışlardır.
de o Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mutluluklarını gördükçe bundan büyük huzur duyarlar, mutluluk duyarlar, mutlulukları boylarını aşar. Bir mutluluk denizinde yüzmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, yüzmek güzel bir şey. Ama uçmak ondan çok daha güzel bir şey. İşte o uçmayı vücudunuz orada secde vaziyetinde dururken sizin oradan ayrılıp gökleri kat etmeniz işte o Allah-u Teala'nın size verdiği ruhun harekete geçişidir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah-u Teala ruhu size bu büyük güzellikleri yaşayabilmeniz için geri gönderir. Uçmak sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bu yüzden pilot olmayı falan kalkabilirsiniz. Biz öyle yaptık ve buradan bir tane büro aldık. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri öylesine seviyor ki bu sevgi dil ile anlatılamaz. Yaşamayan da o büyük zevki tadamaz. Oysa ki sadece bir dilek, ya Rabbi ben de vücudumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de vücudumu sana ulaştır demek bu konu için yeterlidir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa sonunda mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi gidip tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak ve Allah'a doğru adına seyri sülük denen bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını diğerleriyle birlikte adım adım aşacaktır. Bu konu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Bu ruhun gök katlarındaki yolculuğudur. Bu yolculuğun bütün detaylarını size defalarca anlattık sevgili kardeşlerim. 15 yıldan beri sizlere anlattığımız her şeyi bilgisayarın hafızasında muhafaza ediyoruz. Bizi dinlemeyenlere baştan dinlemelerini tavsiye ederiz. Ve adım adım insanlara güzellikleri nasıl anlattığımızı herkesin yaşamasını isteriz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı Allah-u Teala nasip edince bu güzellikleri fiziğin ötesini yaşayamayanlara sadece acırsınız. Ah, onlar da Allah'a yakın olsalardı, onlar da dünyada cenneti yaşasalardı, onlar da
vücutlarından ayrılıp o Allah'ın nasip ettiği yolculuğu yapabilseler de vücutları orada evlerindeki secdede secde vaziyetindeyken nasıl her tarafa gidebildiklerini, onu yaşamak, hatırlamak, bu büyük güzelliği bir ömür boyu devam ettirebilmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Onlar mutlaka bir gün melekleri göreceklerdir. Kanatlı melekleri. Arkalarında olan bu kanatlar yukarıya doğru yükselip başların üstüne kadar kapalı kanatlar halinde o insanların, meleklerin üzerinde görünür. Bu gözler her şeyi göremez sevgili kardeşlerim. Ama buranızda bir başka göz var. O Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Bu gözler herkese verilir. İnsan kötü de olsa, iyi de olsa bu gözlerde görür. Ama buradaki göz kötülerin sahip olamadığı bir gözdür. Sevgili kardeşlerim, uçmak herkese nasip olmaz. Uçtuğunuz zaman fizik vücudunuz secdede, secde vaziyetindedir.

Bu ticaretteki göreviniz bitince gelip birkaç saat uyumak için yattığınız zaman da aynı olayları yaşayabilirsiniz. O zaman uçmanın ne kadar muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah için olacaksınız. Her zaman uçmak isteyeceksiniz. Bu sizi fizik vücudunuzda uçmak istikametinde pilot olmaya kadar götürebilen bir şeydir, bir tutkudur. Ama o fizik vücudunuzla uçmanızı mümkün kılan bir olaydır. Oysa ki bu standartlara sahip olan kişi her gece uçabilir. Her gece bulunduğu yerden ayrılıp her tarafı gidebilir. Mesafeler onun için bir hiçtir. Onun fizik vücudundan bahsetmiyoruz. Nefsinden bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Her şey öylesine mutluluk verici ki. Bu büyük mutluluğu yaşayan bir insan Allah-u Teala'yı her geçen gün daha çok sever. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu nimetlere devamlı hamd eder, şükreder. Allah-u Teala insanlara her şeyi vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar bunu hak etsinler. İnsanlar vardır. Allah-u Teala'dan para isterler. Sonra bunu haklı veya haksız istikametlerde kendileri elde etmeye başlarlar. Allah-u Teala'nın helal parayla mükafatlandırdığı insanlar mutluluklarını bir ömür boyu devam ettirebileceklerdir. Allah'ın yolunda olmaları kaydıyla. Allah'ın yolunda olmak nasıl olur? Dünyadaki en kolay şeydir bu sevgili kardeşlerim. Sadece bir insan, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bu talepte bulunacak sadece. Allah-u Teala'nın kabul etmemesi mümkün mü? Mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bu kişi dünyadaki en büyük fenalıkları yapmış birisi de olsa, talebi kalbi talepse, gerçekten bunu diliyorsa, Allah-u Teala bunu anında bilir. Bu talep gerçekse o kişinin suçluluk derecesi ne olursa olsun Allah Teala o kişiye bunları sağlar. Sevgili kardeşlerim, hani bazen sizlere anlatırken söyleriz ya, kişi ah benim günahlarım keşke daha fazla olsaydı diyebilecek olan bir noktada olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala o kişi hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse ve o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o zaman Allah Teala onun bütün günahlarını af mı ediyor? Hayır sevgili kardeşlerim, sevaba çeviriyor. Yani ne demek istiyoruz? Kişinin istediği kadar günahı olsun, ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, birinci madde, Allah ona mürşidini göstermişse, ikinci madde, ve bu şartlara haiz olan bir adam, o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa,
Cinuma'da Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Allah'ın biz insanlara ne kadar çok değer verdiği belli değil mi? Düşünün ki insan adı verilen bu mahlukundan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece insan olarak yaratıldığımız bir vakaysa, bu bile tek başına bizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapmaz mı? Allah'ın ruh üfürdüğü mahluk sadece insandır. İşte insanların resulleri var. Cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Ama insanların ruhları var. Doğar doğmaz Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üflüyor. O zaman sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Neden? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Neden bahsediyor? Kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Bu konunun esasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek, eğer seviyorsanız insanları da seversiniz. O zaman sizin için düşman kalmaz. Size en büyük düşmanlık yapanlara bile siz düşmanlık edemezsiniz. Bilirsiniz ki size yapılan bütün kötülüklerin hesabı o kötülük gerçekleştiği anda görülmüştür. Siz o kötülüğün karşılığı olan size yapılan kötülüğün karşılığı olan derecatı kazandınız. O kötülüğü size karşı işleyenler de sizin kazandığınız derecat kadar derecat kaybetmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ölçüleri sıfır noktasının üstü ve altı olarak ikiye ayrılır. Kim bir tek derecelik bir sevapla ölse, yani günahları bilmem kaç milyon, 999, sevapları bilmem kaç milyon, 1000. 999 ile 1000 arasında bir tek derece farkı var. Ama o bir tek derece o kişiyi cehennemden kurtarıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne kadar bizlere karşı cömert davrandığı, bizlere karşı hayırhah davrandığı belli değil mi? İnsan olarak yaratıldınız, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayın sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. Allah'a hayran olan kişi insanlara kızamaz. Öfkelenemez. Kin tutamaz. Ona karşı düşmanlıklar yapılır. Ama o kimseye düşman olamaz. Ve Allah Teala'dan da Ya Rabbi sen onları da bağışla. Onlar bilmiyorlardı der.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle dememiş mi? Ya Rabbi onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı. Bütün devirlerde daima bir devrin imamı vardır. Allah ile en derin ilişkilerin içinde olan kişi o devrin imamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine insanları mutlu kılacak olan bir dizayn içerisinde oluşturmuş ki hayran olmamak mümkün değil. İnsan Allah'tan hoşlanır, Allah'ı sever, Allah'a aşık olur ve en üst noktada Allah'a hayran olur. Onlar kalp gözleri mutlaka açılmış olanlardır. Allah onlara her şeyi gösterir. Devrin imamı ise Allah'ın zatını da görendir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Orhan Veli'nin bir şiiri geliyor aklıma. Orada her şey çok kötü görünüyor. Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Biz de Allah Teala'nın bize yaşattığı şeyi söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Bilmem ki nasıl anlatsak, nasıl size Allah'ın bize yaşattığı güzellikleri, mutlulukları. Bir mutluluk ki dünyalara değer. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, öylesine sevgiyle dolu bir dünya ki, bu sevginin arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah size herkesi sevdirecektir. Siz de insanların çok büyük bir kısmı tarafından sevileceksiniz. Ama her zaman sizi kıskananlar, her zaman ve düşman olan şeytanın dostları olacaktır. Onlar da size karşı hep kin duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kendilerine ne kadar büyük bir kötülük ettiklerini bir bilseler, onlara diyoruz ki bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Bir gün öleceksiniz. Ve sonsuza kadar ölümden sonraki hayatınızı yaşayacaksınız. Ama bu dünyadaki yaptıklarınızla hükmolunacaksınız. O zaman cehennemde nasıl mutluluğu yaşayabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ki, şükrediyoruz ki bunca güzelliği bize nimet olarak vermiş. Bizi her açıdan mutlu kılmış. Arkasında bizim ona karşı
duyduğumuz sonsuz hayranlık söz konusu. O var arkasında. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a karşı duyduğumuz hayranlığın yanı başında sizlere karşı duyduğumuz o büyük sevgi var. Kim olursanız olun, bize nasıl bakarsanız bakın, bizden hoşlansanız da, bize kızsanız da, bizden nefret de etseniz, biz sizleri her zaman sevmekte devam ederiz, devam edeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah Teala'dan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Evet, söyleyin bakalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasılsınız? Oralardan haberler nasıl? Siz dünyanın dört bir tarafına dağıldınız. Biz de hepinize ayrı ayrı ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah Asya'ya hitap etmemiz çok yaklaştı. Artık gün meselesi gibi görünüyor. Biliyorsunuz önce Avrupa, Afrika, sonra Amerika, şimdi de inşallah Asya. Yani Afganistan, Hindistan, Bangladeş, Pakistan. Türk ülkeleri hepsi konunun içine inşallah giriyorlar sevgili kardeşlerim. Ondan sonra da bir okyanus yakalayacak. İnşallah Allah Teala oraya da ulaşmamızı nasip kılar. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın çok büyük bir zevki. Gerçekten öyle mi yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerden ayrı kalmak çok zor bir şey. Bu ayağımızın rahatsızlığı sebebiyle bir süre sizlerden ayrı kalmak söz konusu oldu. Hani var ya bir şiir, kaderde sizden ayrı kalmak da varmış. İşte kaderde varmış. Ama çok şükür bir süreden beri her şey en güzel standartlarda devam ediyor. İşte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Allah Teala hamdolsun ki bunu bize sağladı. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Bu sevginin boyutlarını hepiniz çok iyi bilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Dünyada şu sevgi denilen şeyin üzerine ne var ki? Allah'ın en çok istediği şey insanların birbirini sevmeleri. Allah nefreti sevmez, kini sevmez, düşmanlığı sevmez. Bunlar hep şeytanın sahip olduğu vasıflar. Bunlar nefsin afetleri. Sevgili kardeşlerim, siz siz olun. Sadece etrafınıza mutluluk vermeye çalışın. Eğer böyle olursunuz, öyle olduğu takdirde her şeyinizle en güzel bir dünyada yaşarsınız sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevmeyi öğrenin ve vazgeçmeyin. Size kötü davranmış olabilirler. Onları da sevseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Öyleyse her işin başında o var, sevebilmek. Eğer severseniz ne olur? Severseniz sevilirsiniz. Sizden çevrenize doğru dağılan bu güzel dalga boyları, mutluluğunuzu etrafa ulaştıran, onlara sevginizi onlara ulaştıran, sizin söylediğiniz her kelime
onların mutluluğu için birer sebep teşkil eder. Ve onların mutluluğu sizin de mutlu olmanızın temelini teşkil eder. Onlar mutluysa siz de mutluysanız geriye ne kaldı ki? Allah'ın hepinizden istediği şeyi unutmayın. Sizin mutlu olmanız. Ama asıl unutmamanız lazım gelen şey, sizin mutluluğunuzun başkalarının mutluluğundan dolaşarak size dönmesi sizin için çok daha karlı bir olaydır. Zikir yaptığınız zaman da mutlusunuz, yalnızsınız. Ama zikriniz kadar kazancınız var. Ama eğer siz başkalarına mutluluk veriyorsanız, o zaman siz onlara mutluluk verdiğiniz için bir kazancınız var. Allah-u Teala size huzur verir, mutluluk verir. Onlar mutluluğu yaşadığı için Allah-u Teala size bir kere daha mutluluk verir. Allah-u Teala'nın verdiği mutluluğun yanında ruhunuz da size huzur verir. Nefsinize huzur verir. Öyleyse sizlerin başkasına ulaştırdığınız bir ünite mutluluğun karşılığı size en az 2 ünite olarak döner. Etrafınızda çok sayıda insan varsa, her sözünüzle onlardan birini, ikisini mutlu ediyorsanız sevgili kardeşlerim, hayatınızı onların mutluluğuna adamışsanız, sizden mutlu insan yoktur. Her an mutluluğu yaşamak istemez misiniz? Neden Allah-u Teala sizi mutlu kalacakken onun size uzanan imkanını tutup da neden mutluluğu yaşamaya başlamıyorsunuz? Biliyorum ki bu söz artık sizin bizi dinleyenlerin çoğuna ait değil. Çünkü artık sizler mutluluğu yaşıyorsunuz. Unutmayın. Aranızdan kim başkaları için yaşıyorsa o mutluluğu yaşayandır. Başkalarına ne kadar mutluluk yaşatırsa Allah Teala 2 katını mutlaka ona ulaştırır. Bir ondan gelir, 2 ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluktan gelir. Ama etrafınızda bir kişi yok ki. 10 kişi varsa her birine onları mutlu kılmak için lazım gelen her şeyi yapmışsanız, onları mutlu etmişseniz, bu mutlulukların hepsinin eşit seviyede olduğunu düşünelim. Hepsi bir ünitelik mutluluk olsun. Onların her birini birer ünite, birer birim mutlu kılmışsanız, her birinden 2 kat geri geleceği cihetle siz onlardan birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız her gün. Her gün, her saniyeniz, her dakikanız, her saatiniz mutluluklarla dolup geçer. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey sizin elinizde. Ve Allah-u Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. İşte bakın, yarenlik ne güzel şey. Sizlere nasıl mutlu olacağınızın anahtarlarını veriyoruz. Saadetinizin anahtarı, buyurun. Bir yolculuğa çıkarken bilet alırsınız değil mi? İşte biletiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Gemiye attınız kendinizi. Bu gemi mutluluk gemisi. Birinci liman birinci gök katını temsil eder. İkinci liman ikinci gök katını. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci son liman yolculuğun sonu. Ama iradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani gemi yolu çıktığı andan itibaren artık mutlu bir insansınız. Ruhunuz birinci katta, gemi birinci limanda. Ruhunuz ikinci katta, gemi ikinci limanda. Böylece 7 tane limanı geminin birbirinin ardından dolaşmasıyla sizin 7 katlık yolculuğunuzu bir benzetmeyle müteşabih kılalım. 7. liman Allah'a mülaki oluşunuzu ifade etsin. İşte dünya saadetinin yarısını
geçirdiniz. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok oldu. Cennet saadeti, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Mürşidinize tabiiyetinizde ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Garanti. Nasıl bir gemiye binerken bilet alırsınız, içeri girersiniz, bilet kontrolü yapılır. Siz o geminin yapacağı yolculuğu garanti etmiş olursunuz aldığınız biletle. İşte seyahatinizin bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyin ki dünyada mutluluğun var olup olmadığını bizatihi siz kendiniz yaşayın. İnsanlar size hep masal anlatırlar. Bilmedikleri şeyleri bilmiş gibi gösterirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şeyin en güzeli O yer alır. Ve bazen mutluluktan uçuyormuşsunuz gibi gelir size. Sonra mı? Sonra her şey çok güzel olur. Belki o zaman siz de bir gün söyleyebilirsiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettikten çok sonra bir gün. Bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Bütün güzellikler sizinle beraber aslında. Yeter ki yaşayın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve yolculuk başlasın. Mutluluk kervanına siz de katılın. Sevgili kardeşlerim, herkesi mutlaka saadete ulaştıracak, mutlaka mutlu kılacak Allah-u Teala'nın formülü değil mi? Allah insanlardan ne istiyor? Bir tek şey, hepinizin mutlu olmasını. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, farz. İşte münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Hem şirkten kurtulacaksınız, hem takva sahibi olacaksınız. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Sihirli bir anahtar. Hop, kapıyı açıyor. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Yani cennetlerin en alt kattaki. Sonra bir gün mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiiyet, ikinci kat cennet. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacak. Üçüncü kat cennet. Peki bu üçüncü kat cenneti elde etmek için ne yaptınız sevgili kardeşlerim? Aslında konunun aslını incelerseniz hiçbir şey yapmadığınızı göreceksiniz. Siz hiçbir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şey

kalıcı bir vetiredir. Kendinizi hep mutlu hissedersiniz. Göğün rengi bir başkadır. Denizin rengi bir başkadır. Çiçeklerin rengi bir başkadır. Dünyada Allah'ın sizin için yarattığı o güzelliklerden zevk alacak bir kalp yapısına kavuşturulursunuz. Her şey sizi alakadar eder. Çiçekler, ağaçların yaprakları, her ağacın onun mimarı tarafından nasıl en güzel şekilde teçhiz edildiği, nasıl muvazene içinde dengeli bir şekilde yaratıldığı, nasıl gövdesinin evvela ana dallara ayrıldığı, ana dallardan tali dalların çıktığı, tali dallardan gene tali dalların çıktığı, sonra uçlarına yapraklar belirdiği. Sevgili kardeşlerim, şimdi bahar. Bahar, her taraf tomurcuk tomurcuk baharlarla dolu. Hani ne diyordu Orhan Veli? Deli eder insanı bu dünya. Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Ne diyorsunuz? İşte bu ağaçları söylüyor. Şimdi bakın etrafa, ağaçlara. Tomurcuk tomurcuk patlamış hep baharlar. Gelinlikler giymiş ağaçlar sevgili kardeşlerim. Baharı yaşıyoruz. Ey benim sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Güzelliklere gözlerinizi kapamayın. Hepsi sizin için yaratıldı. Ağaçlar, çiçekler, baharlar, gökte uçan kuşlar, sudaki balıklar, hava, su. Her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Siz şu kainattaki en üstün mahluklardansınız. Hayır, mahluklardan değilsiniz. En üstün mahluksunuz. Sizden üstünü yok. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Biz bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık, hasrettik. Ey insanlar diyor Allah Teala, sizin için yarattık diyor. Bütün bir kainat, her şey bizler için yaratılmış. Belki biz bunları size söyleyene kadar aklınıza bile gelmiyordu böyle şeyler. Ama artık gelsin sevgili kardeşlerim. Artık gelsin. Bütün güzellikleri yaşamaya siz de namzetsiniz. Kapatın gözlerinizi ve Allah'ı düşünün. Sonra o tomurcuk tomurcuk açmış olan baharlı ağaçları düşünün. Ağaçların nasıl bir elbise giydiğini gözünüzün önüne getirin. Rengarenk çiçekleri düşünün. Ve onu gördüğünüz güne kadar görmediğiniz Allah'ı düşünün. Sizi çok seviyor. Beklemediğiniz kadar, ümit etmediğiniz kadar çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizi öyle çok seviyor ki insan olarak yaratmış. İşte şu dünyada yaşayan insanlardan bir de sizsiniz ama insansınız. Şu bizim kainatımızda yaratılmış olan en üstün mahluksunuz. Kainatı şu bizim zavallı dünyamızdan ibaret zannetmeyin sakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diye üç ayrı hedefte mütalaa ediyor. Çin çayı.

Yani yeşil çay, green tea. Çok faydalı olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, hadi gülümseyin. Bu insanın mutluluğundan hiç haberi olmayan, dini bildiğini düşünen, din öğreticilerini sakın kınamayın sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlardı. Hala çoğu bilmiyor. Bizi dinlemekten kaçıyorlardı. Şimdi dinlediklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinledikçe yapmaları lazım gelen ne? Hangi ayeti söylüyorsak onu tahkik etmek. Tahkik ediyorlar ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman siz olsanız ne yaparsınız? Biz size öğretilenlerin hiçbirine benzemeyen, onların taban tabana zıttı olan şeyleri öğretiyoruz. Ama Kur'an ayetleriyle öğretiyoruz. Burada bir karşılaştırma yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir karşılaştırma. Hepinize bir sualimiz var. Kur'an mı üstün bir öğretidir, yoksa insanların yazdığı kitaplar mı? Bize cevap verin. Tüm din adamlarına bunu söyleyin. Siz deyin, nasıl oluyor da bunca alimin elleriyle yazdığı kitapları Kur'an'a ters olan her yönde üstün tutuyorsunuz? Nasıl oluyor bu? Bir tarafta Allah'ın indirdiği Kur'an var ve adamların yazdıkları şeyler onunla örtüşmüyor, ters düşüyor. Öyleyse Kur'an'a mı inanıyorsunuz, yoksa onların söylediğine mi? Bu suali sorun. Efendim, Kur'an'ı öğrenmek gerekmiyormuş. Alimler bizim için incelemişler. Sonra da alimler neyi söylerlerse, o incelemiş olan muhterem alimlerin dediklerini yapmamız gerekiyormuş. İyi, hay Allah razı olsun, çok güzel. İyi de ya alimlerin söylediği, Kur'an-ı Kerim söylediğiyle, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlarla, Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yazdıklarıyla çatışıyorsa, Kur'an onların söylediğini söylemiyorsa, ya Allah'ın söylediklerinin insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel fonksiyonların hepsini yok etmişlerse, o zaman ne yapacağız sevgili kardeşlerim? O zaman size bu mutluluk şarkılarını ulaştıramazdık. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de bir kör dövüşünün içinde olacaktık. Gözümüzün önünde bize bütün hakikatleri öğretecek olan Kur'an dururken onu bırakacaktık ve de insanlar ne söylemişler bakalım diye onları öğrenecektik. Bir sürü tenakuzla karşılaşacaktık. Aramadığınız kadar. Allah Teala zikri farz kılmış. Zikir İslam'ın beş şartı arasında yok. Oysa ki Allah Teala zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha üstün olduğunu söylüyor.
Yetmez, zikirsiz bir tekamül hiç mümkün değil. İslam'ın beş şartı yanlış mı? Hayır, değil. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Eyvallah. Hepsi Allah-u Teala'nın emri gerçekten. Ama yeter mi sualinin cevabı? Hayır. Yeter mi sualinin cevabı? Evet değil. Hayır. Neden? Çünkü zikir de farz. İslam'ın beş şartının içinde yer almıyor. Bu beş şartın beşi de ibadet. Namaz kılmak da ibadet, oruç tutmak da ibadet. Zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Hepsi ibadet. Peki amaç nerede? Amaç yok edilmiş. Dinin amaçları var, hedefleri var. Hedefleri ne? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, bunun götüreceği yer mürşide tabi olmak. Mürşide tabi oldunuz, ulaşacağınız yer ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşması. Üç oldu. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi. Dört, nefsinizin Allah'a teslimi. Beş, irşad olmak. Altı, iradenizi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak. Yedi, ne yaptınız? Yedi safa yaşadınız. İslam'ın yedi safası. Dört tane teslim yaptınız. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiniz. İşte din bu kadar. Başı ve sonu. Allah'a ulaşmayı dilemek başı. İradenizi Allah'a teslim etmek sonu. Şimdi o alimler neler söylemişler neler. Ama Allah'ın bütün söylediklerinin çoğu tam tersini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sadece doğruları öğretir. Bize öğretti. Bizim de görevimiz Allah'ın öğrettiği ve onların söylediklerine uymayan Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde mezhepler yoktu. Sadece Kur'an vardı. Allah Teala bize bu sebeple sadece Kur'an'ı öğretti. Biz mi? Biz Arapçayı falan öyle pek bilmeyiz. Eski yazıyı da ona keza. Ama Kur'an'ı biliyor musunuz diye sorarsanız, onu bu dünyada en iyi biliniz. Neden? Bu yarım Arapçamızla mı? Dörtte bir Arapçamızla mı? Onda bir Arapçamızla mı? Bu okuma fukarası mı bunların hepsine sahip? Evet. Bu. Çünkü biz bu ilmi kendimiz öğrenmedik. İnsanlar öğretmediler. Allah öğretti. Onun için bu kadar açık ve kesin olarak onların ne kadar büyük hatalar içinde olduğunu sizlere söyleyebiliyoruz. Hangi ehli sünnet ve cemaat alimi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan üçüncü basamak, mürşide tabi olmakla ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eden 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılan 21. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi farz kılan 25. basamak, nefsi teslim etmeyi farz kılan 26. basamak ve insanların nefslerini halis kıldıkları, yani muhlis oldukları 27. basamak ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edildikleri 28. basamak. İslam merdiveni 28 basamaklı bir merdivendir. Bir sıfırdan Allah Teala alır insanı, şahikaya çıkarır. Burası bütün insanların normal standartlarda kesbi olarak Allah'tan bir şeyler kazanan bütün insanların kesbettikleri iradeleriyle gayretleri neticesinde elde ettikleri netice bu kadardır. Kesbi olarak herkes irşat makamına ulaşmak imkanının sahibidir. Yeter ki gerekli gayreti göstersin. Ama bunun daha üstü vehbidir. Allah Teala tarafından
o kişinin gayretine dayalı olarak değil, o kişinin kesbettiği, gayretlerin neticesinde elde ettiği bir şey değil, Allah'ın vehbi olarak ona teslim ettiği bir dizaynı ifade eder. İşte biz o vehbi çeşmeden su içiniz. Allah Teala bize bunları bir hiç karşılığı öğretti. Biz hiç Arapça konusunda bir tahsil yapmadık. Eski yazıyı okumak konusunda da bir tahsilimiz yok. Din tahsilimiz hiç olmadı. Bir din üniversitesinden mezun olmadığımız için belki Allah-u Teala'ya sonsuz hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Neden sevgili kardeşlerim? Hadi bilin bakalım. Neden öyle? Neden onun için Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz? Çünkü biz de oradan mezun olsaydık, onlar gibi sizlere şimdi İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yerine getirdiniz mi doğru posta cennete gidersiniz derdik. Derdik ki kalbinde şu kadarcık iman olan kişi cehennemde bir süre cezasını gördükten sonra kalkıp cennete gider derdik. Derdik ki orta yolu takip et. Bu orta yol İslam'ın 5 tane şartından geçer. Ne aşağısı ne yukarısı uygun değildir. Derdik ki Kur'an-ı Kerim'de hidayet diye bir şey yoktur. Derdik ki hidayet doğru yoldur. Derdik ki insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Derdik ki Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yarattı. İnsanları da cinleri de kendisine ibadet etsinler diye yarattı. Söylediklerim var ya sevgili kardeşlerim, hepsi yanlış. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Derdik ki risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Allah-u Teala risalette nübüvveti de değerlendirir. Risalet nübüvvetten üstündür. Derdik ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Daha neler demezdik ki? Sevgili kardeşlerim, her söyledikleri yanlış. Kur'an-ı Kerim'e taban tabana ters düşen şeyleri insanları asırlar boyunca alimim diyen insanlar gene birbirlerinden öğrendikleri din öğretisiyle insanlara öğretmeye çalışmışlar. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin insanlığa, İslam alemine hediye ettikleri şey cehennem. Sevgili kardeşlerim, size demin derdik ki dediğim her söz yanlış. Bunların tamamen tersleri doğru. Ama onlar hem Kur'an-ı Kerim'i incelememişler hem de incelemeyi yasak etmişler herkese. Demişler ki siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz, anlayamazsınız, yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız. Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz diye delalette kalırsınız. Onun için bırakın Kur'an-ı Kerim'i alimler öğrensinler. Siz alimler ne diyorsa sadece onu yapın, yeter. İşte onların bıraktığı miras bu. İslam'ın 5 şartı. Allah-u Teala diyor ki
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ferâdu bil hayâtet dünyâ ve etmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki kesin surette, muhakkak surette Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Daha evvel de neyi gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz ve şirktedir. Ne oldu? İşte asırlarca insanlara öğretilen din öğretisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun öğrettikleri iki asır falan devam edebilmiş. Bu alimler bir aralarında tartışmalara girmişler. Devamlı yazdıkları kitaplarla birbirini sadece çürütmeye çalışmışlar. Ve de İslam'ın bütün temel hükümleri, yani insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan hükümleri yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerin huzurunda bunca güzellikleri sizlere anlatmaya çalışmamız, 30 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini onca alim geçinen insanın karşımızda olmasına rağmen Allah'ın yardımıyla üç kıtada anlatabilecek hüviyete ulaşmış olmamız. Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu nedir? Bir büyük lütfu değil de nedir sevgili kardeşlerim? Öyleyse soruyorum size, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Şimdi merak edilecek husus, bu insanların dini biliyoruz diye çalımlarından yanlarına varılmayan bu sevgili kardeşlerimizin daha ne kadar bu yolda diretecekleri. Yakın geleceği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O gelecekte hidayetin bütün dünyaya yayılması ve dinlerin birleştirilmesi var. Bunları Allah'ın verdiği emirle biz gerçekleştireceğiz. Şimdiden dinlerin birleştirilmesinin temel hükümleri elimizde. Aksine de kimse iddia edemez dinlerin hepsinin aynı din olduğunu kesinlikle herkese ispat ederiz. Üç kitapla da ispat ederiz. Tevrat'la da, İncil'le de, Kur'an-ı Kerim'le de. Demin sizlere saydığımız 7 tane safhanın 7'si de hem Tevrat'ta var hem İncil'de var. Halbuki biz de onları Kur'an-ı Kerim'den söyledik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa zamanında Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların 7 safhanın 7'sinde yaşadığı Tevrat'ta da var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Bundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa zamanında Kur'an-ı Kerim'deki sizlere anlattığımız 7 safhanın 7'sinin de Hazreti İsa ve ona bağlı olanlar tarafından da yaşandığını kesin olarak ispat edebiliriz. Hem İncil'den ispat edebiliriz hem Kur'an-ı Kerim'den. Bunların hepsinin farz kılındığını da hem İncil'den hem Kur'an-ı Kerim'den ispat edebiliriz. Ne çıktı ortaya? Dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin var olduğu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu, ondan evvel
Hazreti Nuh'un ondan evvel çeşitli peygamberlerin ama en başında Hazreti Adem'in dini oldu. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamberden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen bütün peygamberlerin yaşadığı din hep aynı din olmuş. İslam'ın yedi safhasını yaşamışlar ve yedi safhanın yedisi de bütün Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarda farz. Acaba bütün bunlardan sonra hala bu insanların bizim karşımıza çıkıp da sen yanlış söylüyorsun diyebilecek yüzleri var mı? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: آمين.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Bir defa değil, bin defa tekrar etsek de bitmeyecektir tekrarımız. Allah Teala insanları onlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in hedeflerine baktığınız zaman bunun en üst boyuta kadar çıkması üzerimize farz kılındığı cihetle kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlarsınız işe. Ondan evvel yaşamıyorsunuz. Hayatınız Allah'a göre hayat değildir. Ondan evvel insanlar yaşamış olmazlar. Ondan evvel kendilerini sadece cehenneme hazırlayan İnsanlar söz konusudur. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme atılmasını istemez. Ama kanunlarını koymuştur. Kanunlar şaşmaz bir şekilde çalışır. Allah Teala kişiyi serbest iradesiyle, hür iradesiyle serbest bırakmıştır. Dileyen cehennemi seçer, dileyen cenneti seçer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk başlar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutluluk onlar için başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir? Bir insan üç vücuttan oluşur. Şu fizik vücudu vardır. Geceleri rüya gördüğünüz, rüyadayken yaşadığınız hayatı yaşayan nefsiniz vardır. Hepiniz her gece nefsinizle beraber olursunuz. Gerçek uykuya daldıktan sonra nefsiniz dalga boylarının eşit olduğu noktada vücudunuzdan ayrılır. Ve siz rüyayı yaşarsınız. Onu ertesi gün belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız, belki kısmen hatırlarsınız. Ama rüyada ki vücudunuz nefsinizdir. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani bizden evvel ölenlerin hala yaşamakta oldukları, nefslerinin yaşamakta oldukları alem. O zaman göreceksiniz ki ölmüş olan akrabalarınızdan büyük babanız, babanız, anneniz, büyük anneniz, halanız, ölenlerle berabersiniz. Aa diyeceksin sen ölmemiş miydin? Onlara diyecekler de diyecekler ki öldük ama görüyorsun ki yaşıyoruz. Ölüm bir son değildir. Ve de kişi meraklı soracaktır. Bir takım olayları soracaktır. Bütün aldığı cevaplar doğru cevaplardır. Yani o kişinin gördüğünüz kişinin gerçekten sizin anneniz, babanız, ablanız, abiniz ama yüzlerce defa yaşadığınız olaylardan bahsettiğiniz zaman bütün olaylarda doğru cevaplar alırsınız. Emin olursunuz ki odur. Orada yaşıyor, berzah aleminde yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi Allah Teala başlangıçta afetlerle doldurmuş. %100 afetle dolu bir nefs kalbinin sahibi olarak nefs size verilmiş. Allah Teala her şeyi mutlak surette bir denge unsuruyla yaratır. Sıfır noktasının şu nokta sıfır noktasıysa
üstünde, şu kadar üstünde Allah Teala'nın yarattığı bir şeyi yaratmasıyla aynı anda sıfır noktasının aynı miktarda altında bir ikincisi yaratılır. Biri diğerinin tam olarak zıttıdır. Gene sıfır noktasının sol tarafında şurada bir şey yaratmışsa Allah Teala bir şeyi vücuda getirmişse sağ tarafında da yine sıfır noktasından aynı uzaklıkta mutlaka onun zıttını vücuda getirir. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey. Eğer elektron varsa mutlaka karşıt elektron var. Yani elektronun zıttı. Adına pozitron da deniyor. Eğer nötrino varsa karşıt nötrino da var. Sevgili kardeşlerim, insan nefsiyle birlikte yaşar ölünceye dek. Ama her gece nefs vücudu terk edip gider. Kişi çok büyük bir kısmını hatırlayamaz neler yaptığının. Ama bir kısmı o istemese bile mutlaka aklında kalacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanı zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış, bir insan yaratmış, Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın nefsini de yaratmış, onun zıttı olarak. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratmış, onun da zıttını yaratmış, zıttıyla birlikte yani nefsiyle birlikte vücuda getirmiş. Yetmez bir de onlara ruh üfürmüş. Hepimize Allah Teala ruhundan üfürmüş. İşte şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Ruhu yok. Yani vücudun içinde ruhu mevcut olmayan birisi. Ruhumuzu Allah'a gönderdik. Allah Teala bütün insanlara ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını açık ve kesin bir şekilde farz kılmıştır. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani önce ruhunu Allah'a göndererek teslim et. Sonra fizik vücudunu afetlerden kurtarmak suretiyle fazıllarla doldurarak Allah'a teslim et. İkinci teslim nefs değil, veç. Fizik vücudumuz bu Allah'a teslim edilecek. Demek ki önce ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bunun için bir dilek yetiyor. Bir kişi, o kişi kim olursa olsun, o kişi ne kadar korkunç hatalar işlemiş olursa olsun, o kişi neler kaybetmiş olursa olsun manevi açıdan, o kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde olay mutlaka tamamlanacaktır. O kişinin ruhu her halükarda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Bunun da çok kolay bir şey olduğunu söylüyorlar bana. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle dedikleri zaman, tamam. Allah Teala eğer bu dilek kalpten söylenmişse, gerçek anlamda bir kalbi dileği ifade ediyorsa, tam kalbi bir hüviyetle söylenmişse, Allah Teala mutlaka bu dileği yerine getirecektir. Yani bir kalpten talep var, bir de sureta bir talep var. Ne demek olduğunu daha kesin bir şekilde açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkmadan önce herkesi dolaşıyor. Herkesin savaşa iştirak etmesini istiyor. Ve savaştan döndüğü zaman da savaşa iştirak etmeyenlerden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmak istiyor. Diyor ki ben birçok sebepten dolayı seninle beraber savaşa iştirak edemedim. Ama o savaşa iştirak edememem, bundan sonrakilere iştirak etmeyeceğimi göstermez. Bundan sonra savaşa çıktığın zaman ben de inşallah seninle beraber olacağım, mutlaka olacağım. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, o diyor sana kalbinde olmayan bir şeyi söyledi diyor. Öyleyse kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin ne olduğunu çok net olarak bu misal size anlatmıştır diye düşünüyorum. Öyleyse mutluluğu arayanlar sizlere sesleniyorum. Mutluluk düşünemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Düşünemeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Eğer bu söylediklerimi ilk defa işitiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü bir tek dileğiniz, sadece şuradan kalpten yapacağınız bir tek dilek, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Diyorlar ki bunu isteyen eğer isterse Allah Teala mutlaka ona verirmiş. Ben de istiyorum yüce Allah'ım, bana da ver. İsteyen dilerse Allah Teala ona verir mi? Elbette verir. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için dilediğini seçer diyor. Kimi seçer? İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Herkesi seçer. Ama diyor, o seçtiklerimden her kim bana ulaşmayı dilerse ben diyor sadece onları kendime ulaştırırım diyor. O seçtiklerimden, o seçtiklerim var ya, insanların %95'inden fazlasını seçerim. Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Burada durun. O kadar az insan Allah'a ulaşmayı diliyor ki hayret etmemek mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir iştir? Hiç anlayamıyorum. Şu insanlara acaba nasıl anlatabiliriz biz bunu? Herkesin %100 elinde olan bir hedef bu. Yani herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Çünkü ulaştıracak olan onlar değil, Allah. Onlar sadece bir dilekte bulunacaklar.
Bunca kardeşimiz var, Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sadece bir dilekle ulaştılar. Öyleyse herkese sesleniyoruz. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Sadece bir dileğinizle, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. Ne olur sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, ne olur ülkemizin değerli insanları, ne olur dileseniz, ne kaybedersiniz ki? Ama dilerseniz, o yaşadığınız mutluluk sebebiyle hep bizi hatırlayacaksınız bir ömür boyu. Bir hiç karşılığı cennetin üçüncü katı. Allah Teala bir dilek karşılığı cennetin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileğin karşılığında dilediğiniz an birinci cennetin sahibi kılar size. Ertesi gün ölse insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer insanlar bu noktada kalmazlar da hacet namazını kılarlar, Allah'tan mürşitlerini sorarlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mürşidini %100 gösterir. Mutlaka gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Bir tek şart, o kişi şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sadece bir tek dilek ve de bu dilek yeterli. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için önce o Allah'a ulaşmayı dileyen, talep eden kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı zaman gözyaşlarıyla ona tabi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennete mutlak olarak girer bu kişi. Hayatı devam etti. Mürşidine ulaşmak neyi ifade eder? Kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Devrin imamının bulunduğu dergaha mutlak olarak ulaşır. Bizim dergahımıza ulaşır. Dünyada kim, hangi mürşide tabi olursa olsun, o kişinin geleceği yer bizim dergahımızdır. Yani manevi dergahımız. Seyr-i sülükün yapıldığı dergahımız. Yedi tane gök katını birer birer o kişinin ruhu da diğer ruhlarla beraber aşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemi geçecektir. Sidretül müntahaya ulaşacaktır o ruh. Sidretül müntahadan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. O arada zikri yaklaşık olarak 3 saate, bazen 4 saate çıkmış olacaktır. Ve namaz kılmak mı? Allah Teala o kişiye namazı zevk haline getirmiştir. Oruç tutmak mı? Allah o kişinin açlık çekmesini istemez, ona açlığı yaşatmaz. O kişi oruç tutar ama acıkmaz. Bu kişi en güzel şekilde ibadetlerini yapar. Namazın dışında zikrini yapar. Allah ona zikri sevdirir. Bu kişinin hangi açıdan bir eksiği varsa, namazı sevmemek, orucu sevmemek, zikri sevmemek gibi, Allah Teala onların hepsini telafi eder. O kişiyi
mutlaka bunları seven bir noktaya ulaştırır. Allah onlara zikri sevdirir. Allah onlara namazı sevdirir. Allah oruç tuttukları zaman onları acıktırmaz. Zekat verdikleri zaman arkasından aramazlar. O parayı vermek onlar için bir ay keşke vermeseydim. Ben kim bilir onunla kendi işimi nasıl görürdüm diye bir düşüncenin asla sahibi olmazlar. Para verirler ve bundan büyük mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de istiyoruz ki herkes bilsin. Herkes öğrensin. Allah Teala bir insana ne kadar büyük şeyler veriyor, ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve de bu kişi dilemişse mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğim gibi o kişinin yeter ki 7-8 aylık bir ömrü olsun. Ruh Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın zatında yok olur. Ruhu Allah'a ulaşan, her gün 3-4 saat zikir yapan bir kişi üçüncü kat cenneti garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı diledi birinci kat cennet. Mürşidine tabiyet ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın kendisinin ulaştırması. Üçüncü kat cennet. Gerçekten Allah kendisi mi ulaştırıyor? Bakınız ne diyor Rad 27'de. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim? O dalalette olanlardan kim? Herkes dalalettedir. Ve Allah Teala bırakır onları, serbest bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a göre sadece bir olay var, bir dilek. Allah'a münaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına ve ikinci tarafına bakalım. Terazinin bir tarafı. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmış. O kişiye üçüncü kat cenneti garanti etmiş. O kişiye yaşadığı süre boyunca dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş. Zikrini devam ettirebildiği takdirde kişi bir ömür boyu şu 3 saatlik, 4 saatlik zikri ne kadar zikirde ulaştıysa o zikri bir ömür boyu devam ettirdiği takdirde kişi o mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar ömrü boyunca ve de kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Terazinin öbür kefesinde ne var? Kişi ne karşılığı üçüncü kat cennet elde etti? Ne karşılığı dünya mutluluğunun yarısını elde etti? Yarı yarıya mutlu bir hayatı Allah-u Teala ona garanti etti bir ömür boyu. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala bu kadar değergâh. Bu kadar sizin mutluluğunuzu istiyor. İşte bu yarı yarıya mutluluğu daha öteye taşımak istemez misiniz? O zaman beşeri ilişkilere önem vereceksiniz. İnsanları kırmayacaksınız sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Hep başkalarını mutlu edecek sözler söyleyeceksiniz. Ne zaman iki kardeşimizin arası açılırsa
araya gireceksiniz. Onları birleştirmeye, hatalarını birbirine itiraf ederek karşısındakinden özür dilemeye ikna edeceksiniz. Gayretiniz hep insanları birleştirmek istikametinde. Bu konuda toplumları mahveden en önemli konu dedikodudur. Sevgili kardeşlerim, birisi ötekine gelir. Ben falancaya şöyle şöyle şöyle söyledim. O da bana böyle söyledi, kalbimi kırdı der. Sonra gider bir başkasına da söyler. Yeter mi? Yetmez. Bu sözü ondan alan kişi de bir başkasına söyler. O başkaları da başkalarına söylerler. Falanca peşmekana böyle yapmış, böyle haksızlık olur mu? Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer bir şeye nefslerine batmışsa başka birinin bir sözü, o şeye, o kendilerine batan o söze kırılmışlarsa bu hemen halledilebilir bir konudur. Ne zaman birisi size kıracak bir şey söylerse siz bu sözü unutmayın. Parmağımı sizi göstererek söylüyorum. Siz o kalbini kırdığınız kişiden derhal af dileyeceksiniz. Bunu yaptığınız anda olay bitmiştir. Ne zaman bir kişi size bir başkasının kendisine yaptığı bir haksızlığı anlatmaya gelirse, ona deyin ki, senin bu yaptığın şey yanlış. Senin muhatabın ben değilim. Hadi gel ikimiz beraber ona gidelim. O senin kalbini kırmış olan arkadaşa. Mutlaka sen de ona bir şey yapmışındır ki o sana böyle bir davranışta bulunmuş. Hadi gel beraberce gidelim. Ve aziz kardeşim sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum haddim olmayarak. Ama ne olur bir başkasına da gidip falancanın sana karşı kötü davrandığını lütfen söyleme. Bu konunun çözümü var. Kime muhbir olduysan, kim sana yanlış bir davranışta bulundu diyorsan çok kolay. Gidersin, onunla konuşursun. Hatta ben de seninle beraber geleyim. Onunla konuşursun ve o kişi sana kötü davranmışsa bile sen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirsen o kişi yaptığından büyük pişmanlık duyar. Sevgili kardeşlerim hepsi bu kadar. Kim size bir başkasını kötülemeye gelirse ona sakın yüz vermeyin. Sert davranmanız gerekmiyor. Sadece söylediklerimi söyleyeceksiniz. Hadi gel sen de beraber o kardeşimize gidelim ve ben sizin aranızı bulayım, sizi barıştırayım. Sen onun sana kötü bir şey söylediğini bana anlatıyorsun. Diyelim ki içini ferahlattın. Ama acaba sen ona ne yaptın? Sen ona ne yaptın da o kardeşimiz sana bu kötü şeyi söyledi? O kardeşimiz sana seni üzecek olan bu sözü söyledi. Hadi gel, beraberce gidelim, bu meseleyi çözelim. Sevgili kardeşlerim, ikinci elde konu tamamlanmıştır. Birinci el sizsiniz. İkinci elde o sözü bu kardeşimize söyleyen ve gittiğiniz zaman göreceksiniz ki o da ona karşı mutlaka bir şeyler yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytan
ne yapıyor insanlara? Birisine kızdığı zaman ona bir kötü şey söylüyor. Karşısındaki de bu anlattığımız şeylerin dizaynı içerisinde olsaydı hemen özür dileyecekti ondan ve konu bitecekti, kapanacaktı. Hayır, o da ona ters bir şey söylüyor. Ve ikisi de bir başkalarına gidiyor. Birincisi A'ya, ikincisi B'ye gidiyor. İkisi de kendilerinin haklı olduğunu, karşı tarafın haksız olduğunu anlatıyorlar. Ve A'yı birisi, B'yi de birisi kendisine çekmeye çalışıyor. Taraf topluyor. Yani hasımların sayısı artıyor. Birbirine karşı çıkanların sayısını şeytan böylece arttırıyor. Bu bir çözüm değildir. Diyelim ki A 10 kişiye gitti, B de 10 kişiye gitti. Her birinde iki tarafta ikna etti ki kendileri haklıdır. A'nın tarafında 10 kişi var, B'nin tarafında 10 kişi var. İşte iki tane grup size. Birbirini sevmeyen insanlar. Oysa ki size kim gelip de falanca bana böyle yaptı derse hemen onu alıp ötekine gideceksiniz beraber. Göreceksiniz ki öteki kadar bu da suçlu. Ama ne şeytan ona kendi kabahatini göstermiyor. Halbuki o bu söylediklerimizin künhünde olsa birisi kendisine kötü davrandığı için kötü davranırsa bir şey söylerse bir hakarette bulunursa ona eğer özür dilemek, ona karşı özür demek büyüklüğünü gösterebilirse, gösterdiği anda anlaşmazlık sona erer. Hatayı kabul, arkasından da af dilemek. Bitmiştir, olay kalmamıştır. Hele bu iş herkesin huzurunda yapılırsa, %100 bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden birbirimizin kalbini kıralım ki? Neden başkaları bizim yüzümüzden huzursuz olsun ki? Biz Allah'ın yolunda olanlarız. Belki aramıza yeni katılan kardeşlerimiz bu hakikatleri bilmedikleri için birbirlerini kıracak şeyler söylerler. Sonra da bunun sıkıntısını çekerler. Ama başka birisini kendi tarafına çekip de diğerine karşı kışkırtmak isteyen herkesin yanında

Diyelim ki sizi üzen, size devamlı kızan bir eşiniz var. Siz de ona kızdığınız için devamlı kavga halindesiniz. Neden? Neden öyle yapıyorsunuz? Siz tasavvuftasınız. Eğer işiniz tasavvufta değilse ona, o size kızıyor diye siz ona kızmayacaksınız. Ona Allah'ın güzelliklerini anlatacaksınız. O düne kadar her kızdığında kendisine küsen, söylenen, karşı çıkan karısına alışmıştır. Ya da kocasına alışmıştır. Ama siz değişmişseniz, onun yanlış sözlerini haklı görecek bir noktaya ulaşmışsanız, o zaman herkesin söylenmesinin arkasında sizin ona karşı yapmadığınız, onun istediği, belki de haklı olarak istediği birçok şey vardır. Haksız yere bana şöyle şöyle şöyle yaptı diyen hiç kimseye %100 inanmayın. Birçok kişi öfkesi veya kini sebebiyle ilave edebilir. Bir olayın anlatılışında nefs sahibi olan insanlar hep kendilerini haklı çıkarırlar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenler adım adım bunlardan kendilerini koruyup neticede %100 tarafsız noktaya ulaşabilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları yapabilmeniz ancak bir tek fiille mümkün: sevmek. Sevmeyi öğrenin. Bizim vakfımızın, Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın primitif özelliği, merkezi özelliği, en büyük özelliği sevgidir. Bütün dünyayı sulh ve sükuna kavuşturacak olan bir dizaynı biz yerleştireceğiz dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Sevgisiz olabilir mi bir düşünsenize? Herkesin birbirini sevdiği, hiç kimsenin birbirine düşman olmadığı, kardeş olduğu bir yeni dünya nizamını kurmakla vazifelendirildik. Bu sadece sevgiyle çözülebilecek olan bir faktördür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşabilmek sadece bir tek şeyle mümkündür: sevmek. İnsanlara hepimiz sevmeyi öğreteceğiz. Eğer biz insanlarla kavga ediyorsak, eğer biz insanlarla tartışıyorsak, haklı çıkmaya çalışıyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, neden? Allah Teala bize doğruyu söyleyip orada kalmamızı istiyor. Sadece doğruları söyleyeceğiz. Hakikatleri söyleyeceğiz insanlara. Onlarla kavga etmeyeceğiz. Sizler gördünüz sevgili kardeşlerim, evvelce birçok tartışmalar da biz bulunduk. Ama hiçbir zaman biz kimseye, başkaları bize öfkelense de, kızsa da, hakaret etse de, biz kimseye hakaret etmedik. Etmemeyi öğretti Allah Teala bize. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz Mir Vakfı'yız.

bütün dünyaya sulh ve sükunu öğretecek olan vakfın müntesipleriniz hepiniz. Kendi aranızda sulh ve sükunu sağlayamıyorsanız başkalarına nasıl öğreteceksiniz ki sevgili kardeşlerim? Gelecekte göreceksiniz ki bütün dünyada bir sülfe sükun devresi başlayacak. Belki birazcık savaşmak gerekecek bunun için. Savaş olacak ama arkasından da sülf ve sükun gelecek bütün dünyaya. Bütün dünya insanının Allah'ı tanıyacağı yeni bir devreye gireceğiz. Şeytanın %100 mağlup olacağı yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, o zaman başkalarını kendinizden öne alın. Başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Başkalarını daha güzel bir ifadeyle mutlu etmek için yaşayın. Etrafınızdaki herkesin mutlu olması için gerekli şeyleri yapın. Onları sevin. Sevdiğinizi göstermekten çekinmeyin. Herkesi sevmelisiniz. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmelisiniz. Herkesin elinden tutmalısınız. Onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayata ulaştırmalısınız. Arkasında bunlar, bütün bunların arkasında hep sevginin var olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin derecesini en iyi Allah bilir. Öyleyse siz de etrafınızdaki herkesi sevin. Kötü olanlar da sizin sevginizin sıcaklığında erisinler. O zaman kötülüğün nefsin afetlerine kurban olmanın kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını, hep kaybettiklerini idrak edeceklerdir. Onları çok sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün negatif faktörlerin üzerine örtecek olan kar, sevginin beyazlığını taşır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ecebi daim yaşayın.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah birbirimizi seven bizleri bir araya getirdi. Hep bir sevgi halesi içinde birlikteyiz. Bu sevginin neticesi olarak birbirini seven, Allah'ı seven insanlar, bizler, dünyada en çok namaz kılanlar, onlar bizleriz. Yedi vakit namaz kılarız. Teheccüd sünneti, sabah namazı, kuşluk sünneti, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Tam yedi vakit namaz. Allah'ı en çok zikredenler olmak için yola çıkar bütün kardeşlerimiz. Allah'ı en çok sevenler. Nefsinizin kalbindeki afetler yok oldukça Allah'ı seversiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir yolu yoktur. Sevmek asıl olan nesnedir ve mutluluğun jeneratörü, vücuda getiren faktörü sevgidir. Sevgi mutluluğu biz insanlar ne yazık ki Allah'ın öğretisine uygun standartlarda bilmeden ömür tüketiriz. Allah'ın söyledikleri tamamen unutulmuş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesinden ve nefsin tasfiyesinden bahsediyor. Nefsinizin afetlerini %51 oranında azalttığınız zaman nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olursunuz. Ya nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman, o zaman da nefs tasfiyesi gerçekleşir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde bütün afetleri yok ederseniz ne olur? Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Mutluluk bir uyum halidir.

bir insanın iç dünyasında kavgayı bitirmesi, sulh ve sükunu yaşaması halidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir insanın dış dünyasında da kavgayı bitirmesi ve mutluluğu yaşaması söz konusu olmalıdır. Başka insanlarla kavgayı bitirmesi, dostluğu kurması mümkün olmalıdır. Yeter mi? Gene yetmez. Allah ile olan ilişkilerde de dostluğu kurmasıdır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir faktör daha, bütün bunların devamlı olmasıdır. Kesintisiz olmasıdır. Mutluluk, kesintisiz bir vetiredir. İnsanlara sorarsınız, mutlu olmak istiyor musun diye, onlar da size cevap verirler, ben zaten mutluyum. Mutluluk onlara göre ara sıra yaşanan sevinçlerdir. Sevinilecek bir haber alırlar, sevinirler ve mutlu olduklarını düşünürler. Ama başka olaylarda da derin üzüntülere girerler ve huzursuzluğu yaşarlar. Öyleyse bizim mutluluktan anladığımız nedir? Bizim mutluluktan anladığımız iç dünyamızda sülh ve sükunu tamamlamak, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirmek, dış dünyamızdaki kavgayı bitirmek, bütün insanlarla dost olmak, Allah ile olan ilişkilerde kavgayı bitirmek. Ancak böyle bir dizaynda bir insan dışarıdaki insanlarla huzur içinde bir beraberliği yaşayabilir. Ama bu da yetmez. Mutluluk için kişinin iç dünyasındaki kavgayı tamamen bitirmesi, nefsini bütün afetlerden temizlemesi temel şarttır. Dış dünyadaki kavgayı bitirmesi, başka insanlarla dost olması asıldır. Başka insanlar ona düşman olabilirler. O onların problemi. Ama o kişi onlara, onlar kendisine düşmandırlar diye düşman olmayacaktır. İşte mutluluğu yaşayacak olan kişi odur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kötülük yapan herkes için ellerini açıp Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bana böyle yaptılar ama sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Neyi bilmiyorlardı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş Allah'ın Resulü ve Nebisi olduğunu bilmiyorlardı. İşte o kainattaki yaratılmışların en büyüğü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O böyle söylüyordu. Onları bağışla. Kendisine karşı işlenen suç her ne olursa olsun hep Allah'a müracaatı onları bağışla şeklindeydi. Sevgili kardeşlerim, bu faktörlerin ötesinde bir tane daha var.
mutluluğun, huzurun, saadetin kesintisiz olması, devamlı olması, hiçbir olayın bu mutluluğa gölge vuramaması, gölge etmemesi, bu mutluluğu bozamaması, kesintisiz bir vetire, bir fenomen, devamlı güzele doğru götüren bir fenomen. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü mutluluğun ölçüsü zikirdir. Günün yarısından daha az zikir, günün yarısından daha çok zikir ve daimi zikir, hepsi farz kılınmış. Gerçek mutluluğa ulaşan kişi daimi zikrin sahibidir. O daimi zikirde olduğu için hayatı bütün olarak mutlulukla geçer. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar kişi. Ve kesintisiz bir şekilde yaşar. Öyleyse gelin beraberce iç dünyamıza bakalım. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuz, huzursuz? Evvela Allah'ın kanunu nedir? Nerede anlaşmazlık varsa, kaos varsa, kavga varsa, bunun anlamı düşmanlığın da varoluşudur. Orada huzursuzluk vardır. İşte bir insanın iç dünyasında normal standartlarda insanları mutsuz ve huzursuz eden kavganın sahibi iki unsur vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ruhu da nefsi de vücudundadır. Ve ruh sadece hasletlerden oluşmuştur. Bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs de sadece afetlerden oluşmuştur. Bütün negatif faktörlerde, çirkinliklerde nefste toplanmıştır. Nefs, öfke, kin, isyan, İptilalar, düşmanlık, haset gibi 19 grup afetle cihazlanmış olarak yaratılmıştır. Yani insanı mutsuz eden, edecek olan bütün dizaynın bütün elementleri İnsanın iç dünyasında bu mutsuzluğun simgesi olarak nefsin kalbinde yaşarlar. Ve insanı hayatı boyunca huzursuzluktan huzursuzluğa götürürler, sevk ederler. Öbür taraftan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öbür taraftan bir de ruhunuz var. Ruhunuz da bütün güzellikleri bünyesinde toplamıştır. Nefsinizde nefret mi var? Ruhunuzda sevgi var. Nefsinizde öfke mi var? Ruhunuzda sükunet var. Nefsinizin kalbinde düşmanlık, ruhunuzun kalbinde dostluk. Öyleyse 19 grup negatif faktör nefsinizin kalbinde toplanmış, 19 grup pozitif faktör de ruhunuzun kalbinde toplanmış. Ve de
iki düşman kardeş içinizde yaşıyor. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Nefsiniz, devamlı olarak vücudunuzu kumanda edecek olan aklınızdan kötü şeyler yapmasını, başkalarına düşmanlık etmesini, başkalarını dövmesini, öldürmesini, çalmayı, içki içmeyi, esrar içmeyi, bütün negatif şeyleri devamlı olarak şeytanın telkin alanında insana emreder. Nefsinizin afetleri başka insanların huzursuzluğuyla memnun olacağını zanneder. Oysa ki huzursuzluğu yaratabilirse ondan da ayrıca bir defa daha huzursuzluk duyacaktır sadece. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluğu oluşturabilmesi için iç dünyanızdaki kavganın bitmesi asıldır. Nefsiniz devamlı olarak akıldan afetlerin gereği olan şeyleri ister. Her istediği şeyin gerçekleşmesi o kişiyi bir defa daha huzursuz kılar sadece. Allah neyi emretmişse onun yapılmaması nefsin talebidir. Ruhun talebi ise Allah neyi emretmişse onun yapılmasıdır. Nefsin talebi Allah neyi yasaklamışsa onun yapılmasıdır. Ruhun talebi ise yapılmamasıdır. Öyleyse isteseniz de istemeseniz de içinizde bir ikilem hep birbiriyle kavga halinde yaşamaya devam edecektir. Ve Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği dizaynı gerçekleştiremedikçe bu standartta siz hep huzursuz ve sıkıntı içinde bir insan olacaksınız. Öyle bir yaşantıyı ömür boyu devam ettireceksiniz. Vücudunuzda kumanda eden akıl hangi şartlar altında bu dünyada şuurlanmışsa, şuur kazanmışsa o standartlar içinde emirler verecektir fizik vücuda. Eğer o çevrede Allah'ın emirleri yerine getirilmiyorsa, namaz kılınmıyorsa, zikir yapılmıyorsa vesaire ve Allah'ın yasak ettiği her şey serbestse, insanlar onları yapmaktan gizli bir zevk duyuyorsa, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller, içki içiliyorsa, kumar oynanıyorsa, insanlar birbirine zarar veriyorsa, hırsızlık varsa, cinayet varsa, orada mutsuzluk var sevgili kardeşlerim. İşte nefsin talepleri ve ruhun talepleri böyle bir dizaynda insan için geçerlidir. Öyleyse iç dünyanızda ömür boyu devam edecek olan kesintisiz bir kavga var. Nefsin istediğini ruh istemiyor, ruhun istediğini nefs istemiyor. Bu sebeple ikisi de iki düşman kardeş olarak sizinle birlikte yaşamak mecburiyetinde ve kavga hiç eksilmiyor hayatınızdan.
Arkasında sadece bu var. Mutsuzluğunuzun sebebi ruhunuzun hasletlerle donatılmış olmasına karşılık nefsinizin afetlerle donatılmış olması. Birinin istediğini diğerinin mutlaka reddetmesi, ikincinin istediğini de birincinin reddetmesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda kavga var, kaos var. Nefsinizle ruhunuzun arasında her şeyden evvel bu sebeple mutsuzsunuz. Geliyoruz dış dünyanıza. Dış dünyanızda yalnız bir hayatı yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla berabersiniz. İstersiniz ki onlardan üstün olasınız. Üstünlüğünüzü onlara kabul ettirmek gayretinde olursunuz. Bu gayretiniz onları mutlaka açık bir şekilde rahatsız edecektir. Herkes nefsi varsa nefsinde gurur afeti mutlaka vardır, kibir afeti mutlaka vardır, üstünlük hırsı mutlaka vardır ve bütün davranışlarıyla başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Entelektüel geçinmeye çalışır. Her şeyi biliyormuş gibi kendisine bir hava vermeye çalışır. Ama bu yetmez. Bunu başkalarına kabul ettirmek mecburiyetindedir. Başkaları onun bu tarzdaki talebini dikkate almıyorlarsa bundan büyük üzüntü duyar kişi. Ve de üstün olduğunun ispatı telaşı içindedir, kavgası içindedir. Devamlı bu üstünlük taslaması başka insanlara huzursuzluk verir. Sevilmeyen bir insandır. Bu sebebe dayalı olarak de üstünlük talebi başkaları tarafından kabul edilmeyince kişi huzursuz olur. Sıkıntı duyar. Yetmez, insanların nefslerinin talepleri vardır. Bu taleplerse başkalarının üzülmesini gerektirecek talepler olabilir. Bütün hırsızlar bunu yaparlar. Başkalarının paralarını çalarlar. Bu çaldıkları şey de parayı çaldıkları kişinin mutsuzluğuna, huzursuzluğuna sebebiyet verir. Onların huzursuzlukları üzerine huzur bulacaklarını zannederek para çalan insanlar o parayı ne yerken ne de daha sonrasında mutluluğu ve huzuru asla yaşayamazlar. İşte böylece hayaller uğruna insanlar uğraşırlar, birbirlerinin kalplerini devamlı kırmaya devam ederler. Sevgili kardeşlerim, insanların size hürmet etmesini beklemezseniz ve de bir beklentiniz olmazsa ama bunun hemen yanı başında sadece onların mutluluğunu isteyen biriyseniz, onların mutluluğu için hayatınızı vakfetmişseniz, o zaman hem sevilirsiniz hem de hürmet görürsünüz. İnsanlar size hürmet ederler. Arkasında ne vardır? Dikkat edin, Allah'ın dostlarına hürmet edilir. Onlar o hürmete sahip olsunlar diye dostluk gösterenler değildir. Onlar nefslerindeki afetleri Allah-u Teala yok ettiği için başka insanlara hiçbir zaman
üstünlük taslamak imkanının sahibi değildirler. Çünkü Allah-u Teala onlara tevazuyu vermiştir. Onlara huzuru vermiştir, mutluluğu vermiştir. Üstünlük dileğini onların kalplerinden söküp almıştır. Bunun olmaması tek başına o kişinin saygı görmesini ifade eden bir sonuç doğurur. Hiçbir zaman ukalalık etmez. Hiçbir zaman insanlara zorla bir şeyler yaptırmak yoluna gitmez. Sadece sever. Nefret etmez. Nefret etmesi mümkün değildir. İşte sevdiği için sevgi sevgiyi çeker. Nefret edenler için de nefret nefreti davet eder. Birisi bir başkasından nefret edip ona o nefretinin gereği olan kötü davranışlar sergiliyorsa, karşısındakinden de aynı şekilde kötü davranışlar görecektir. İnsanların nefslerindeki öfke afeti, kin afeti, nefret afeti, kendisine yapılan kötü davranışların bir karşılığı olarak tezahür eder. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu kişi çevresindeki insanlarla, yani dış dünyasında devamlı kavga halinde olan bir insandır. Kavga varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur, mutsuzluk vardır. Öyleyse kişi görülüyor ki dış dünyasında da mutsuz ve huzursuz. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Dinin içinde yer almaları veya dışında yer almaları neticeyi değiştirmez. Neden değiştirmez? Çünkü bizim din adı verdiğimiz müessese, Kur'an'da şekillenmiş olan müessesedir. Ama insanlar bunun sadece 5 tane şartını almışlar. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. Kelime-i şehadet de getiriyorlar. E diyorlar ki, nasıl olsa hadis var bu konuda. Bir insan İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse mutlaka cennete girer. Evet, bu dünyada huzursuzuz ama İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğimize göre mutlaka cennete gireceğiz. Sonsuza kadar cennette yaşayacağız. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bütün İslam alemi korkunç bir yanılgının içindedirler. İslam'ın 5 şartı Allah'ın farzlarını ihtiva etmiyor. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Ama insanlar Allah'ı zikretmiyorlar. Zikretmezlerse nefslerin afetlerini yok etmeleri mümkün değildir. Değilse mutlu olmaları da mümkün değildir. Zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ara sıra zikretmeyi emrediyor ayet-i kerime. Sonra
Allah-u Teala günün yarısından daha çok zikri de farz kılmış. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezîle âmenüzkürullâhe zikren kesîrâ diyor Allah-u Teala. Ey amel olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla olsun zikriniz diyor Allah-u Teala. İkisini de geçelim. Daimi zikir farz mıdır sualinin cevabı? Gene aynı, farzdır. Allah-u Teala diyor ki, اِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ وَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Namazınızı tamamlayınca, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ve daimi zikri de farz kılmış. Nisa 103'te Allah Teala bunu söylüyor. Kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine farzdır. Ve de İslam'ın 5 şartı arasında mevcut değil. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Ve de İslam'ın 5 şartı içinde yok. Allah Teala diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın, şirkten de kurtulamazsın. Gideceğin yer cehennem olur. Allah'ın ayetlerinden gafilsin. Dalalettesin diyor Allah Teala. Hidayette değilsin diyor. Hüsrandasın diyor. Allah'a ulaşmayı dilemezsen bütün amellerin boşa gider diyor. Daha insanlar Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğundan haberdar değiller sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam 5 şarttan ibaret değildir. 6. ve 7. şartları vardır. Birisi zikir, ikincisi de Allah'a ulaşmayı dileme. Kişi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemelidir. Dilemezse kurtuluş söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getirmiyorlar. Çünkü din unutulmuş. Ve de tabiatıyla bu açıdan sonsuz bir kargaşa içinde huzursuz bir millet oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde bir tek emir vardır, insanların mutlu olması. Bütün emirler bunu sağlamak için, bu hedefi gerçekleştirmek için dizayn edilmiştir. Namaz kılan kişi namaz kılarken mutludur.
Oruç tutan kişi onu yaptığı zaman gerçek anlamda oruç tutuyorsa, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oruç tutuyorsa, Allah onu açlık hissini hissettirmez. Açlık hissi duymaz kişi ve orucunu en güzel şekilde tutar açlık hissetmeden. Böyle insanlar için oruç tutmak sadece bir zevktir. Kişi zekatını verir. Bilir ki onu verirse bir huzur ve mutluluk duyacaktır başka bir insana parasal yardım yapabildi diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep Allah için olun. Hep Allah için yaşayın. İşte mutluluğun faktörlerine baktığımız zaman insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her açıdan huzursuz ve sıkıntılılar. İç dünyalarında nefsleriyle ruhları arasındaki devamlı kavga sebebiyle huzursuzlar. Dış dünyalarında başka insanlarla devamlı anlaşmazlıklar içinde oldukları için mutsuzlar. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın ne emirlerini ne de nehilerini Allah'ın emrettiği standartlara uygulayamadıkları için huzursuzdurlar. Gördük ki Allah Teala İslam'ın 5 şartının ötesinde zikri de farz kılmış, insanlar zikri uygulamıyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemekse Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Asırlar önce bu da unutulmuş insanlar tarafından. Tabii böyle olunca ne oluyor? İnsanların bütün amelleri başa gidiyor. Bu dünyada mutsuz oldukları gibi Allah'ın cennetine de girmeleri ihtimali sıfırlanıyor. İnsanlar Allah'ın böyle bir talebinin olduğundan dahi haberdar değiller sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn bütün insanlar için Allah'ın güzelliklerini emrettiği halde insanlar hem iç dünyalarında mutsuzdur, hem dış dünyalarında mutsuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn söz konusu. Zamanımızda kimse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir emrin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğundan haberdar bile değildir. Biz bunu söylüyoruz. Nur TV söylüyor. Kur'an hükümlerini sizlere bildirmekle vazifeliyiz. İşte Kur'an bu söylediklerimizi emreder. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilememizi ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar İslam'ın 5 şartıyla mutlu olacaklarını ve cennete gireceklerini zannederler. Ne dünya üzerinde mutlu olabilirler, ne de cennete girmeleri mümkündür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için amelleri boşa gidecektir. Öyleyse mutluluğunuzun temelinde bir dilek var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. O dileği gerçekleştirenler mutluluğa ilk adımı atmışlardır. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah'ın ruhlarını kendisine, yani Allah'a ulaştıracağı güne kadar mutlak bir saadet denizinin içinde yüzerler. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini koparır, yok eder ve bu insanlar huzur içinde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar.
6-7 aylık bir devre içerisinde bu olay tamamlanır. Ama bu süre içinde o insanlar mutludurlar. Dünya mutluluğunda, alayla ilişkiler mutluluğunda, iç dünyalarındaki mutluluğu da yaşarlar. Çünkü Allah-u Teala'ya ruhlarını ulaştırmak üzere yola çıkan bu insanlar, Allah-u Teala'nın şeytanla ilişkisini, onların ilişkisini kestiği için bu insanlar huzur içinde bir dünya hayatını yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah-u Teala hepinizden mutlu olmanızı istiyor, mutlu olmanızı istiyor, mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun anahtarını teslim etmiş size. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, mutluluğu nasıl yaşadığınızı kendiniz görün. Ben yaşatacağım diyor size saadeti. Siz kendi kendinize saadeti elde edemezsiniz. Bize ulaşmayı dilerseniz, biz size bize ulaşmak imkanını veririz ve mutlaka ruhunuzu kendimize ulaştırırız. Bunu garanti ederiz diyor Allah-u Teala. Dünya mutluluğunun yarısını ama üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle sağlanıyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca kavga bir anlamda bitmiştir. Ama nefsinizin afetleri var olduğu sürece nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman huzursuzluğunuzun %50'den fazlası Allah-u Teala tarafından yok edilmiştir. Çünkü afetlerinizin hepsinin %51'i yok edilmiştir. Öyleyse mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insan oldunuz bile, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek, geri kalanı sizin zikrinizi arttırmanıza, Allah'a yaklaşma taleplerinizin devamına bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu devamı hangi boyutlarda uygulamaya koyabilirseniz o kadar mutlu ve huzurlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah-u Teala sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunu hiç unutmayın. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizi mutlu kılmak. Çünkü siz insansınız. Allah'ın katındaki en değerli mahluksunuz. Ve mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefidir. Bütün Kur'an insanın mutluluğuna yönelik hakikatleri ihtiva etmektedir. Kur'an'ı öğrenin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenmenin yolu Nur TV'yi devamlı dinlemektir. Ve de orada hangi ayetten bahsediliyorsa mutlaka Kur'an'ı açıp o ayeti gözden geçirmek ve notlar almaktır. O zaman Allah-u Teala'nın bize öğrettiği, hepinizi mutlu kılacak olan bu zamanın hidayet müessesesini hepiniz öğreneceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kalbimiz sizde kalarak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a emanet olun.

Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bugün sizlere bir değerlendirme yapmak istiyorum. Neredeyiz? Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, siyaset ülkemizi dışarının gözlerini diktiği, mutlaka bir sömürge haline getirmek istedikleri ülkemizi bir askersiz işgalle, ekonomik işgalle, sömürge yapmak istedikleri ülkemizi geniş ölçüde sömürge haline getirmelerini mümkün kıldı. Çok şey kaybettik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela Osmanlı'dan bu yana bir kimlik kaybı söz konusu. Biz Türk olmakla, Osmanlı olmakla şeref duyarız. Allah'ı tanımakla, onun kölesi olmakla kainattaki en büyük şerefi duyarız. O şeref Allah Teala tarafından bize bahşedildi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan bugüne bir yaklaşım söz konusu. Dikkat edin ki Türkiye'nin bütün kayıpları batıya açılarak tahakkuk etti. Her zaman onların tuzağına düştü Osmanlı. Gerileme devri ve daha sonrasından bahsediyorum. Peki biz onlardan almaya başlamadan evvel durum neydi? Onlar bizden alıyorlardı. 1299-1699, 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişme ve cihan hakimiyeti devresi. 600 yıllık bir imparatorluğun 400 yılı zaferle, şanla bağlandı. Osmanlı dünyaya adalet götüren bir Türk ülkesiydi. Öyle bir imparatorluktu ki inkiraz bulduğu zaman bir de Türkiye olmak üzere 28 tane ülke çıktı ortaya. O 28 ülkeden Osmanlı'nın mirasına sahip olan sadece bizleriz. Yani Türkiye Cumhuriyeti. Ve mirası 80 yılda mahvetmeyi başardık.
Sevgili kardeşlerim, orada mezarda atalarımızın kemikleri sızlıyor. Altı yüz yıllık cihan hakimiyeti ve 80 yıllık yeni bir idare tarzı ve ülkemizin sömürge oluşu.

gayri safi milli hasılasının %150'sinin ötesindedir. Daha 6-7 yıl evvel bu rakam sadece %17 idi. Sevgili kardeşlerim, dünya yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Küresel imparatorluk. İlluminati. Bu konuda kullandıkları aktif güç ordu değil. Türkiye'yi sömürge etmeyi şu anda bu korkunç duruma düşerek başarmış durumdalar. Parayla yaptılar bu işi. Orduyla değil, ekonomik bir yıkım. Askerlerin yapamadığı, yapamayacağı şeyi ekonomi başardı. Ülkesinin menfaatlerini düşünemeyen idareciler. Demokrasinin Türkiye bilançosu sıfırın çok altındadır. Demokrasi dünyadaki en iyi idare tarzıdır. Bazen meyveleri acı oluyor. Sevgili kardeşlerim, bilançoya baktığımız zaman ...15 yıla belki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında korkunç bir farklılık teşhis ediliyor. ...10 yıl evvelki Türkiye ile de. Sevgili kardeşlerim, bugün 2,5 milyonun üzerinde sadece son birkaç yılda işinden atılan insan var. İşsiz kalmış insan, ekonominin sırtına yük olmuş. Aktif nüfusta çalışır durumdayken şu anda çalışamayan durumda olan, diplomalı ve diplomasız milyonca insan. Türkiye, Osmanlı tarihindeki rakamlar belli değil. Ama Cumhuriyet tarihinin hiçbir devresinde bu kadar büyük bir işsizlik oranına ulaşmadı. İlluminati, IMF kanalıyla ve Dünya Bankası kanalıyla dünyada 30 küsur ülkeyi bizim halimize getirmeyi başardı. Biz sadece kurbanlardan bir tanesiyiz. Hangi konuya bakarsanız her konu yerlerde sürünüyor. Ülkenin enerji potansiyeline bakıyoruz. Her ne kadar sevgili Enerji Bakanımız %35'ini kullanıyoruz diyorsa da hidrolik enerjinin toplam potansiyele göre hesap edilirse bu rakam %4 çıkıyor. Ama bu konuda iki türlü hesaplama tekniği var. Bir tanesi toplam potansiyelin ne kadarını kullanabilir.

diyoruz. Bize göre suali budur. Toplam potansiyelin ne kadarını kullanabiliyoruz? %4 ile karşı karşıyayız. Peki ekonomik potansiyelin ne kadarını kullanıyoruz? O %35 çıkıyor. Ne demek ekonomik potansiyel? Yani devlet su işleri hesap ediyor, kitap ediyor. Bu nehrin şurasına bir tane baraj kurabiliriz. Ondan sonra kilometreler boyunca baraj kurulamaz. Şurasına bir tane daha kurabiliriz. Bunun ötesinde bu nehirden iki tane enerji santralinden başka faydalanmak mümkün değildir. Veya buna benzer mülahazalar, ekonomik potansiyel dedikleri bir araştırma, inceleme söz konusu. Biz onu kabul etmiyoruz. Ekonomik potansiyel büyük barajlar için geçerlidir. Biz küçük barajlardan yanayız. Öyle bir küçük barajlar sistemi ki 1 metre kod farkını yakaladığınız noktada oraya bir küçücük santral kurmalıyız. Hidrolik enerji dünyanın en ucuz enerjisidir ve onu boşa kullanmamalıyız. Boşa sarf etmemeliyiz. Gözümüzün önünde nehirler akıyor, denizlere karışıyor. Bu ekonomik üretim açısından 3,5-4 milyar doların suya gittiği hesaplanıyor. Rakamın çok daha fazla olması lazım diye düşünüyoruz toplam potansiyel açısından. Ve hala enerji üretimini özel sektöre cazip gösterecek olan bir müessese oluşturamadık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala birçok bir proje iptal ediliyor. Hala birçoğu iptal edilmek üzere sıra bekliyor. En az 20 yıldan beri eski adıyla Türkiye Elektrik Kurumu, daha evvelki adıyla İTİBAN, şimdiki adıyla TAŞ, bir nükleer santraller dairesi kurmuştur. Bu daire birçok elemanıyla görev yapmaktadır. Öbür taraftan bir TÜBİTAK'ta bir nükleer araştırma merkezi söz konusu. Ve 20-30 yıldır ülkemizde bu insanlar çalışır görünürler, para alırlar. Ama Türkiye'de hala bir tek nükleer santral kurulmamıştır. Ve buna birilerinin engel olduğu kesindir. Biz Türkleri çok iyi tanıyorlar sevgili kardeşlerim. Onun için bir nükleer santral onlara çok tehlikeli görünüyor. Türkiye dünyadaki ikinci büyük toryum madenlerinin sahibidir. Geçenlerde bu konunun bir uzmanı diyordu ki bir çuval kömürle bir odayı ısıtırsınız. Bir çuval toryumla Türkiye'yi ısıtırsınız. Biraz mübalağalı. Ama ne yazar? Bunu bir alim söylüyor ve sözüne güvenilir birisi. Öyleyse
ne rüzgar santralleri, ne hidrolik santraller, ne nükleer santraller, Türkiye enerjiye muhtaç bir halde ve bunlar Allah'ın bize verdiği bu imkanlar, hayır, kullanılmıyor. Sevgili kardeşlerim, artık gözlerinizi açın. Dışarıdan bir takım güçler Türkiye'nin refaha ulaşmasına mani olmak için her şeyi yapıyorlar. Sebep mi? Kendileri sahip olmak istediği için. Türkiye dünyadaki en büyük bor madenlerinin sahibidir. Dünya borunun %70'i bizim ülkemizde. Türkiye bir petrol okyanusunun üzerinde bulunmaktadır. Gerçi 500 metre aşağıda petrol ama bizim ülkemizin altında. Bu yüzden adamlar diyorlar ki Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Türkler onlar için barbar bir neslin bugünkü devamı. Sevgili kardeşlerim, ama Osmanlı'yı gerçek anlamda inceleyen bir sürü batılı insan var. Onlar ne yazık ki sayıları Batı'nın toplam sayısına göre tabiatıyla çok az. Yaptıkları araştırmalar Osmanlı'nın bizim söylediğimiz gibi bir Osmanlı olduğunu onlara söyletiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Türkiye Fırat yatağında bir hatırı sayılır bir altın madeninin sahibidir. Ve bu net olarak tespit edilmiş durumdadır. Türkiye onun ötesinde bir Neptünyum madeninin büyük imkanlarına sahiptir. Ve Türkiye bu zenginlik içerisinde dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Bu zenginlikten kullanabildikleri itibariyle konuşuyoruz. O zenginliklerimizi bize kullandırmamak konusunda özel gayretleri görmemek körler için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, bu ülke eski bir sadrazamın deyişiyle donanmanın yelkenlerini atlastan, halatlarını ibrişimden yapabilecek olan gücün sahibidir. O güç ilanihaya kullanılmayacak manasına gelmiyor. Onlar ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Ama bizim sözümüz bize. Biz hep böyle uyuyacak mıyız sevgili kardeşlerim? Adamlar gözümüzdeki sürmeyi çalarken biz gözlerimiz kapalı mışıl mışıl uyuyacak mıyız?

IMF acaba bir ülkeyi nasıl tuzağına düşürüyor? Gazetelerde başka ülkelerde uyguladıkları o ülkeleri mahveden stratejiyi gördüğümüz zaman bunda mübalağa payı vardır diye düşünüyordum. Ama adım adım gerçekleri kendi ülkemizde yaşayınca meselenin ruhuna vakıf olmak mümkün oldu. Illuminati her borçlandırdığı ülkeyi bir korkunç borç çemberinin içine sokuyor. Öyle bir borçlandırma siyaseti ki geometrik bir dizi artın dizi gibi adeta geometrik bir dizi gibi artıyor borçları. Belki periyotlar her yıl geometrik bir dizi oluşturmuyor. Ama birkaç yılda o sonuca vasıl oluyoruz.

Yani bundan 7 yıl evvel ülkenin borçları %17 ise eğer geometrik dizi olarak her yıl artsaydı ikinci yıl %34 olacaktı. Üçüncü yıl %68 olacaktı. Dördüncü yıl %136 olacaktı. Yedi yılda %136'yı geçmiş, %150'yi aşmıştır Türkiye'nin iç ve dış borçları toplamı. Bu kadar çok borcun altına girerken bizi idare edenler nasıl bir zihniyetin içindeydiler? Onlarla teker teker bu konuşmaları, bu konuyu tezekkür etmek isterdik. İmkansızlıklardan bahsedecekler bize. İmkansızlığı doğuran biz kendimiziz, sevgili kardeşlerim.

Düşünebiliyor musunuz? 4 yılda olmamış ama 7 yılda Türkiye'nin dış borçları %17'den, iç ve dış borçları toplamı %17'den %150'yi aşmış, 156'ya ulaşmış durumda. Rahatlıkla 2 yılda bir geometrik dizi oluşuyor diyebiliriz. Eğer istasyonları 2 yılda bir olarak ayarlarsanız, her 2 yılda bir Türkiye'nin borcu geometrik bir dizi olarak artıyor. Yani her 2 yılda bir ikiye katlanıyor. Sevgili kardeşlerim, bu korkunç bir gidiştir. Hala gözlerindeki o gözlükleri, at gözlüklerini çıkarmayacak mı acaba idarecilerimiz? Bu kara tablo kimseyi endişelendirmiyor. Bu konuda bunca uyarının bir sonuca ulaşamadığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Türkiye ekonomisi bir korkunç bataklığa düşürülmüş vaziyettedir. Kasıtlı, bilerek, isteyerek. Peki bu IMF bu hedeflerine nasıl varıyor? Kendine menfaati nasıl temin ediyor? Sevgili kardeşlerim, çok özel taktikleri var. Her borçlandırdıkları ülkeyi süratle daha büyük borçların altına taşımalarından bir muratları var. Ülkenin yatırım imkanlarını sıfırlamak. Öyle bir korkunç tuzak ki sevgili kardeşlerim, bu tuzak çalışmaya başladığı zaman bu insanlar IMF'in seçkin uzmanları, bu konu üzerinde uzmanları, başka ülkeleri bir sömürge düzeyine indirebilmenin uzmanları. Bu insanlar ekonominin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomisinin nasıl felce uğratılacağını çok iyi biliyorlar. Peki ne yapıyorlar? O ülkeyi borçlandırabilmek için ülke içindeki kilit noktalarındaki insanlara ulaşıyorlar. Birinci hedefleri bu. O kilit noktalarındaki insanların yapılan bu haksız tasarruflara kulaklarını ve gözlerini tıkamaları ve kapatmaları için. O kadar mı? Hayır. O kadar da kalmıyor konu. Yapılması lazım gelen şey nedir sevgili kardeşler? Bir ülkeyi sömürge etmek, yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Onu aciz hale getireceksiniz. Hiçbir şey yapamaz hale getireceksiniz. İnsanının aç kalacaksınız. Ahlakı bozacaksınız. Nasıl yapabilirsiniz? Ülkeyi felç etmenin belli yolları var.
ülkenin ekonomisini küçültmek üzere harekete geçeceksiniz. Bunun için bir küçülme politikasını onlara benimseteceksiniz, icbar edeceksiniz, onları mecbur bırakacaksınız ekonomilerini küçültmeye. Bunu yaparken elinizde çok sağlam bir koz olması için enflasyonu tedavi ediyoruz perdesinin arkasına saklanacaksınız. Hiç böyle enflasyon tedavisi görmemiştik diyenlerin de seslerini kısmak için elinizden geleni yapacaksınız. Küçülen bir ekonomiyle enflasyon tedavisi olur mu? Hani birisi çok güzel bir namaz kılmış, etrafındaki insanlar yahu demişler, harika bir namaz kıldın. Hay Allah razı olsun, keşke biz de senin gibi namaz kılabilsek. O da cevap veriyor. Ah diyor, bir de abdestli olsaydım, siz o zaman görürdünüz namazın ne olduğunu. Sevgili kardeşlerim, işte bu misal. Ben yaptım, oldu diyor adamlar. O ben kıldım, oldu demiş. Onlar da öyle diyor. Ben yaptım, oldu diyor ve oluyor. Çünkü bunlar profesyonel. Bunlar ne yapacaklarını, Illuminati'yi, onun başında bulunan şeytanı nasıl mutlu edeceklerini çok iyi biliyorlar. Buna göre yetiştirilmişler. Ne yazık ki bizim ülkemizde de onlardan bir kısmı halen kilit noktalarını işgal ediyor. Yani onların dümen suyunda olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, iktidarların değişmesi, dürüst insanların gelmesi neticeyi %100 tesir etmiyor. Bütün kilit noktalarındaki insanları değiştiremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey belli bir imkan çerçevesinde dizayn edilir. Düşmanınız aynı zamanda içinizden olursa, o zaman tuzağa çok net bir şekilde düşersiniz. Türkiye bu tuzağa düşmüştür. Bu küçülme siyasetini bundan 6-7 yıl evvel fark ettiğimizde, bu ekonomik tatbikat yanlış diye bir hayli uğraşmıştık. Sonunda korktuğumuz, herkese duyurduğumuz şey başımıza geldi ve Türkiye bu hale düştü. Neyin arkasına gizlenerek yaptılar bunu? Enflasyonu önleme gayretlerinin arkasına saklanarak. Ve dizaynın başında kimler söz konusuydu? Türkiye'yi bu yeni ekonomik dizayna ulaştıran son 8-10 yılın içinde iki kişi dikkat çekeceğiydi. Birisi Merkez Bankası Başkanı, ikincisi hazinenin başındaki müsteşar. Ve ülkeyi küçültmek için hiçbir karşı koyma olayına girmeden özel bir gayretle ülke bu hale düşürüldü. Küçülen bir ekonomi modeliyle enflasyonu önlemek. Bu tabii mümkün olmayan bir şeydi. Nitekim bunca yıl sonra enflasyon hala önlenemedi. Ama ülkenin ekonomisini
2001 yılında %25 küçültmeyi başardılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Eğer bir ülkede son 10 yıl içinde 2,5 milyon işinden atılmışsa, 120 binden fazla üretken işletme kapatılmışsa, bunun manası 10 milyon insan açtır. Bunun vebali de büyüktür. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman bir taraftan işletmelerin kapatıldığını, bir taraftan insanların sokağa atılıp aç bırakıldığını görüyorsunuz. Ve bütün bunlar enflasyonu önlemeye çalışıyoruz. Bunlar onun tabii sebepleridir, sonuçlarıdır diye ifade ediliyor. Ve devamlı borç pompalanıyor. Bir miras yedinin rehavetiyle alabildiğine borçlanıyor ülkemiz. Bu borçları nasıl öderiz endişesini duymayan sorumsuz insanların elinde. Şimdi bir sorumluluk anlayışı daha yeni yeni oturacak yerine. Ama ondan da özellikle bu ekonomik çatı içinde Kemal Derviş'in şu meşhur faiz dişi fazla esasına dayanan ekonomik anlayışı, ekonomiden sorumlu bugünkü devlet bakanı tarafından da ne yazık ki benimsenmiş durumda, açık bir şekilde ifade ediyor ki ne modern iktisat ne klasik iktisat bu Kemal Derviş'in politikası kadar başarılı değil. Ne yaptı o politika? Ülkeyi mahvetti. Hangi başarıdan bahsedildiğini anlamak bize nasip olmadı. Birazcık ekonomiden anlayan bir insan bir şüphe bulutunun arkasına geçmek mecburiyetini hisseder. Acaba neler oluyor diye. Sevgili kardeşlerim, söylediğimiz gibi Türkiye bu noktaya bedava gelmedi. Peki ne yapıyor bu IMF? Bir ülkeye sahip kılmak, onun canını okumak için, onu müstemleke kılmak için ne yapıyor? Çok basit yaptığı şey. O ülkede bir takım kurumlar kuruyor. Kurumları kurmak. Şimdi işleyişine bakalım çarkların. Nasıl çalışıyor? Bir şeker kurumu kuruluyor. Türkiye'deki şeker konusundaki bütün kanunların, kararnamelerinin onlar tarafından incelenmesi söz konusu. Kararların onlar tarafından verilmesi söz konusu. Bir banka denetleme ve destekleme yüksek kurulu kuruluyor. Bunun arkasında yatan gerçeğe dikkatlerinizi çekmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Konuyu ıttılağınıza sunabilmek için evvela bir hususu izah etmek mecburiyetindeyim. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de
para nehirleri akar. Bankalardan ekonomiye akan bu para nehirleri akşama kadar akmakta devam eder. Her gün akşama kadar da mesai saatleri dahilinde ekonomiye giren paralar tekrar bankalar sistemine geri döner. Aradaki fark %1'e hiç ulaşmaz. Yani her gün ekonomiye bankaların pompaladığı para, enjekte ettiği para tekrar bankaların kasasına geri döner. Çıkan parayla giren para %1 farka hiçbir zaman ulaşmaz. Yani birbirine eşittir yaklaşık değerlerle. Önemli mi? Çok önemli. Ne yazık ki anladığımız kadarıyla bizim araştırmalar bu insanların eline geçmiş. Geçmiş ve bu banka denetleme ve destekleme kurulunu kurmuşlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi olaya dikkatle bakın. Diyoruz ki Türkiye yabancı sermayeye muhtaç değildir. Neden muhtaç değildir? Bu hareketli fonlar sebebiyle muhtaç değildir. Türkiye'nin damarlarında akan kan işte o paradır. Bankalardan ekonomiye enjekte edilen, ekonomiden tekrar bankalara dönen para. Sevgili kardeşlerim, bu paranın sadece %5'inin yatırımlara sevk edilmesi halinde evvela sonucu söyleyelim. Sonuç ne olur? Sonuç Türkiye'nin o yatırım patlaması devrinde vücuda gelen yatırım oranının devlet ve özel sektör toplamının iki katı olur. Gayri safi milli hasılaya oranla söylüyoruz. Gayri safi milli hasılaya yatırım patlaması olduğu birkaç yıldaki yatırım oranı neyse o oranın iki katı olur. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer bu hareket hali fonlar, hareket halindeki fonlardan bir kısmını, mesela bu fonların %5'ini, %10'unu gönüllü yatırımcılar eliyle, bankalar eliyle, eğer sanayi yatırımlara sermaye olarak verebilirsek, Türkiye kalkınmasını çok kısa bir zamanda gerçekleştirebilir. Kalkınma sadece tek bir yolla tahakkuk eder. Sanayi yatırımlar. Ve şu anda hareket halindeki fonlar piyasaya giriyor ve harcanıyor. Ama bunlar hep tüketim harcamaları. Bu tüketim harcamalarının sadece bir %5'ini bankalar eliyle yatırıma kanalize ettiğimizi düşünelim. Aynı gün ne kadar yatırım yaparsanız yapın, aynı para tekrar bankaya geri dönecektir. Yatırım yaptığınız zaman paralar yok olmuyor. O paralar tekrar bankaya dönüyor. Yani ertesi gün yatırım yapmak üzere gene elinizde aynı miktarda para var. Gene yatırımınızı yapın. Üstelik de o hareket halindeki paranın sadece %5'ini daha ötede kullanırsak çok daha kısa sürede kalkınmayı tamamlarız. %10'unu. Sevgili kardeşlerim, 1989 yılında verdiğimiz bir konferansta 7.9'luk bir
kalkınma hızıyla Türkiye'deki büyümenin fert başına düşen milli gelirin per capita income'un iki kat yükseleceğini hesaplamıştık. 10 yılda o gün bir kişinin eline altın karşılıklı para olarak ne kadar para geçiyorsa 10 yıl sonra aynı kişinin eline onun tam iki katı reel para geçecekti. Ve bu mümkündü. 1989'dan bu tarafa 13 yıl geçti. Ve Türkiye o günden çok daha kötü bir durumda. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu hareket halindeki fonlar son derece önemli bir konu. Bu hareket halindeki fonlar Türkiye'nin teminatıdır. Hangi şartlarda teminatıdır? Bu bankalar, bu ülkenin bankaları olursa, bu ülkeyi tökezletmek isteyenler, onu bu tuzağa düşürmek isteyenler ne yaptılar? Banka Denetleme ve Destekleme Kurumu'nu kurdular. Kurulunu, affedersiniz. Ve sonuç mu? Sonuç çok enteresan. Türkiye'deki 81 banka 41 bankaya düştü. Bu 41 bankanın 22'si yabancı banka oldu. 19'u yerli banka oldu. Bu bankalar denetleme ve destekleme kurulu kurulmadan evvel Türkiye'de 81 banka vardı. Ve bunlardan sadece 9-8 tanesi yabancı bankaydı. Sevgili kardeşlerim, değişime İbretle bakın, dikkatle bakın, korkuyla bakın. Nasıl tüyleriniz ürpermez? 81 bankayı 41 banka haline getirecek 40 bankayı birden adamlar adım adım yok ettiler. Yok olanların hepsi yerli bankalar. Yetmez. Bunları yaparken yabancı bankaların sayısını yükselttiler. Yabancı bankalar 8 bankadan 22 bankaya yükseliyor. O günkü değerlemeyi yapalım. 81 bankadan 8'i yabancı. Ne kalır geriye? 73'ü yerli banka. 73 banka 19 bankaya düşüyor. 73 bankadan 19 tanesini, 19 yerli bankayı, 73 yerli bankadan 19 yerli bankayı hayatta bırakıyor adamlar ve yabancı bankaların sayısı 8'den 22'ye yükseliyor. 40 tane yerli banka yerle bir ediliyor. Banka Denetleme ve Destekleme Kurulu'nun eliyle. İşte konunun daha acıklı bir başka tarafı var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu banka destekleme ve denetleme yüksek kurulu gibi kurulan bütün o tütün kurumu, şeker kurumu, telekomünikasyon kurumu vesaire vesaire, bu kurumlar her biri Türkiye'nin sırtına yapışmış bir kenedir. Kan emen bir yarasadır. Bu kurumlar ücretlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinden alırlar.
Devlet memurlarına verilmeyen büyük maaşlar onlara verilir. Bu kurumların hepsi IMF'in emriyle kurulmuştur. IMF dayatmıştır, olmazsa olmaz. Ve hangi akla uyarak orasını kestirmek bize çok zor geliyor. O sualin cevabını biz vermeyelim. Kamuoyu kendisi versin. Ama bir sonuç var ortada. Bugün bu kurumlardan Türkiye'de geçilmez oldu. Bu kurul ve kurumlar paraları bizim ülkemizin hazinesinden alıyorlar maaşlarını. Ama hesabı IMF'e veriyorlar. Astıkları astık, kestikleri kestik. Ne parlamentomuza, ne hükümete, iş başındaki aktif hükümete bilgiler ulaşmıyor. Kanuni hakları var adamların. Sevgili kardeşlerim, vaziyetin vahametini görebiliyor musunuz? Sadece bir tek misal verdik. Banka Denetleme ve Destekleme Yüksek Kurulu. Ne yapıyor, ne yapmış bu adamlar? Para nehirlerini ele geçirmiş adamlar. Bu para nehirlerinden ekonomiyi besleyebilecek olan fonların yatırımlara sevk edilmemesi neyle mümkün olabilir sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek yolla mümkün olabilir. O yol bu kaynakların yabancı bankalarda olmasıdır. Bunun için sadece bu kurul kurulduğundan bu tarafa sonuçlardan bahsediyoruz. 81 banka 41 bankaya iniyor. 40 tane banka gözümüzün önünde çatır çatır yok olunuyor. Yok ediliyor ve özellikle başarılı iş adamlarının bankaları devre dışı. Şimdi her kim size derse ki hem bankacı hem sanayici olmaz, olursa ülkeye zarar verir, bilin ki bunu söyleyen onlardandır. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Aramızda birçok satılmış insan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir facianın perdeleri birer birer gerçekleşiyor. Öyleyse bu kurulların dizaynına dikkatle bakın. Emri IMF'den alıyorlar. İcraatlarını IMF'e haber veriyorlar. Ama bizim parayı bizden alıyorlar. Bizim hükümetimizden alıyorlar. Ve bu insanların bizim ülkemizdeki insanlar olduğunu da hesaba katın sevgili kardeşlerim. Bir ihanet şebekesi bütün boyutları çalışıyor. Konunun korkunç yönü hepsi yetkili. IMF'in bastırmasıyla hepsi kuruluş kanunlarıyla veya kararnameleriyle belli işleri yapabilecek vasıfta ortaya çıkıyor. Bunlardan en faali olanı, ülkenin canına okuyanı bu Banka Denetleme ve Destekleme Kurulu veya Yüksek Kurulu. Sevgili kardeşlerim, birkaç ay, belki de birkaç yıl sonra artık Türk bankaları kalmayacak gibi görünüyor piyasada. Devlet bankalarını korkunç borçlara sürükleyenler hep onların adamları. Sevgili kardeşlerim, para nehirleri
Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır. Bu teminatı yok etmek için adamlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Öyleyse hangi konuya bakarsanız bakın, her konuda ülkenin menfaatine olan her şey engellenmiş durumda şu anda. Bu güne gelinceye kadar yüzlerce elektrik enerjisi üretme projesi verilmiş. Ve bürokrasi bunları evelemiş, gevelemiş ve tatbikata sokmamış. Bütün işler tam olacakken hazine garanti vermekten kaçmış. Baştan vereceğim diyerek yabancı firmalardan teklifler alınıyor. Sonra bir de bakıyorsunuz hazine diyor ki ben garanti vermem. Böylece yüzlerce proje sürüncemede kalmış ve Türkiye bir enerji darboğazının içinde. Türkiye'de devamlı elektrik kesilmeleri olur. Türkiye'de çok büyük ölçüde enerji kaçağı var. Yani ahlak öylesine bozulmuş ki sevgili kardeşlerim, adamlar saatlerde hileler yapıyorlar elektrik saatlerinde. Ya saatlerin ötesinde enerji kullanıyorlar, 5 kuruş devlete para ödemeden. Ya da enerji saatlerini kendilerine göre metotlarla lehlerine çalışır bir şekle büründürüyorlar. Her tarafta bir ahlaksızlık furyası bütün boyutlarıyla ülkeyi sarmış durumda. Çeklerin ve senetlerin %70 ile 80 arasındaki bir bölümü ödenmiyor. Ödenmeyen, çeklerini ödemeyenlerin hapse atılması olayı da artık tarihe karıştı. Neden mi? Galiba hapishanelerde yer yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, anlattıklarımız içimizi de dudaklarımızı da kurutuyor. Her tarafta kurulları kurmuş adamlar ve ülkenin kanını sülük gibi emiyorlar. Türkiye kendi kalkınmasını sağlayacak olan potansiyel kaynakların hepsine sahip. Zaten bu yüzden sömürge edilmek isteniyor. Bu yüzden Türkiye bir büyük handikapın içindedir. Şu bor ne olacak yani? Bor dediğinde nedir ki diye düşünüyorsanız, sadece bir tek alanda, bir tek otomobil alanında borun kullanıldığını düşünün. Bor hidrür diye bir şeyden bahsedildiğini duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Nedir biliyor musunuz? Bor mineraline hidrojen emdiriyorlar. Özel bir yapıdaki bor mineraline hidrojen emdiriyorlar. Bu bor hidrür. Ne oluyor? Bunu otomobillerde kullanıyorlar şu anda. Bu konuda yüzlerce otomobil dolaşıyor. Sonuç şu. Havayı kirletmeyecek olan ve benzinden çok daha az yer kaplayan ama çok daha uzun kilometrelerce arabaya götüren olan yeni bir kaynağı devreye soktunuz. Hidrojen. Hidrojen mi? İstediğiniz kadar. Dünyanın 1/4 su. Bu suyu analiz edeceksiniz. Bir taraftan oksijen çıkacak,
bir taraftan da hidrojen. Hidrojeni alacaksınız. Bora emdireceksiniz. Bar hidrürlerle deponuzu dolduracaksınız. Ve benzinden, aynı miktarda benzin olan bir depodan çok daha uzun bir menzili, miktarını bilmiyorum, rahatlıkla aşabileceksiniz. Ve çevre kirlenmesine müsaade etmeyen bir yakıtla. Allah-u Teala bu hazineyi Türkiye'ye layık görmüş. Ve bu devirde ortaya çıkıyor. Fırat yatağında bulunan altınları bu ülkeye layık görmüş. Petrol denizini bu ülkeye layık görmüş. Toryumu bu ülkeye layık görmüş. Bir de Neptünyum diye bir nesneden bahsediliyor. Bunların hepsi bizim ülkemizde, kullanamadığımız enerjiler bizim ülkemizde, ama rüzgarlar akar geçer, sular akar geçer ve biz sadece bakarız. Sevgili kardeşlerim, acaba ne zaman farkına varırız dersiniz? Ülkemizin zenginliklerinin, Allah'ın bize verdiği bedava şeylerin ne zaman farkına varırız da onları ülkemiz için kullanmaya başlarız dersiniz? Hep ümitle bekledik. Ne zaman siyaset bir takım dürüst adamları iş başına getirebilir diye, işte Allah-u Teala bu mükafatı Türkiye'ye verdi. Şimdi iktidarda dürüst insanlar var. Allah'a inanan, ona hesap vereceğine inanan insanlar var. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Düşünce yapısını henüz ülkenin menfaatine döndürememiş olan insanlar olabilir mi aralarında? Evet, olabilir. Ama onların da ahlaklı olduğundan kesin olarak eminiz. Ahlak, Osmanlı'dan sonra kaybettiğimiz en büyük değerdir sevgili kardeşlerim. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir ülkede senetlerin %70'den fazlası ödenmiyorsa, çeklerin %70'den fazlası ödenmiyorsa, günde 5000 tane çanta kapma olayı oluyorsa, 5000 taneden fazla sadece İstanbul adı verilen ilimizde, o zaman hangi ahlaktan bahsediyoruz? Etik değerler bütünüyle tarihe karışmış. Osmanlı'da kalmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir bakanımız Kemal Derviş'in ekonomi politikasının en güzel olduğunu söylüyorsa, bunu onun dürüstlüğüne engel olabilecek olan bir standart olarak asla görmüyoruz. Bu bir yanlıştır. Ama kardeşimizin ekonomik düşüncesi o olabilir. Bir gün inşallah Allah Teala bizi karşılaşmayı nasip eder de ona bu söylediklerimizi anlatırız veya bu kaseti göndeririz. Kendisi de hakikatlere daha yakından bakmak imkanını bulur. Ama A'dan Z'ye bu insanlar ülkelerine ihanet etmeyecek olan insanlar, bu insanlar dürüst insanlar. Öyleyse onlar Allah-u Teala'nın bize bu ülkeye bir hediyesidir. Onların kıymetini bilelim. Bizim gibi düşünmeyenler de ahlak açısından söylediklerimize hiçbir
itirazda bulunamazlar. Eğer Türkiye'de bugün elektrik enerjisi dışarıdan ithal edilen doğal gazla dünyadaki en pahalı enerji şeklinde üretiliyorsa bunun vebali vardır. Eğer binlerce, yüzlerce proje hidrolik santrallerden elektrik elde etmek üzere veriliyor da bürokrasi onların oyalanmasına, ülkeye faydalı hale gelmesine sebebiyet veriyorsa, engel oluyorsa, bunun arkasında o insanların vebali vardır. Eğer rüşvetler dönüyorsa her tarafta, İsviçre bankalarına paralar yatırılıyorsa bir takım insanların adına, onların vebali vardır. Bunlar perde arkasındaki olaylar. Detay mı? Hayır, detaya girmeyeceğiz. Bunlar herkesin bildiği gerçekler. O kadar. Hesap o gündür, kıyamet günü Allah'a verilir. O zaman bunların hesabını onlar ödemek mecburiyetinde kalacaklardır. O zamanki pişmanlıklarını görmenizi isterdik sevgili kardeşlerim. Öyleyse

Kaç kişiyiz şurada eskilerden? Bütün kağıtlar açık oynanıyor. Gazeteler orada. Eskiden ne dedikleriyle yeni dediklerini bir karşılaştırın. Ve o devre boyunca bizim feryatlarımızı karşılaştırın. Biz ne diyorduk? Diyorduk ki, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bu ülkeyi kurtuluşa ulaştırabilecek olan tek şey, bir tek şey vardır. O alternatifi olmayan tek bir şeydir. O üretken yatırımdır. Neden? Çünkü üretken yatırım madde bir. Mutlak olarak istihdam gerektirir. Yatırım varsa istihdam mutlaka gereklidir. İşveren, patron, müteşebbis, yatırımcı yatırımını yapar ve başında bulunur. İşi yapacak olanlar elemanlardır. Bu bir istihdamdır. İşe aldığınız herkes orada işsizler ordusundan bir kısmını yok edecektir. Aktif nüfus üretici olacaktır. Neyi sağlar acaba istihdamın artması? Neyi sağlar? Yatırımların yapılması neyi sağlar? Evvela istihdamın artması neyi sağlar? İşsizler ordusunun giderek küçülmesini ve bir gün sıfırlanmasını. Yeter ki biz aklı başında insanlar olalım, ülkemize faydalı olalım. Peki başka neyi sağlar? Başka, bu çalışan insanlar ücret alacaklardır. Onlar bordro mahkumlarıdır. Yani aldıkları ücretler sebebiyle vergiler anında kesilecektir. Her yeni istihdama giren, her yeni yatırımla istihdama giren kişi devlete vergi verecek olan yeni bir sücedir, yeni bir insandır. Ve her ay devlet muntazam stopaj vergilerini almaya başlayacaktır istihdama giren her insandan. Evvela işsizler ordusunu azaltmaya başladınız. Madde bir. İkincisi, devlet her ay vergi almaya başladı. Her yeni istihdama giren insandan. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her yeni istihdama giren insan ülkedeki gelirler seviyesini, yani bir başka ifadeyle toplam efektif talebi mutlaka yükseltecektir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü yeni yatırımdan muradımız asıl önemli faktördür. Katma değer. Her yeni mamul ülkeye yeni bir katma değerdir. Arz artışını oluşturur. Arz kanadındaki artışı mahsedebilecek olan, çekebilecek olan, satın alabilecek olan bir kuvveti de beraberce devreye sokuyorsunuz. Her yeni yatırımla istihdam aldığınız her kişiyle gelirler seviyesini yükselterek, toplam efektif talebi arttırarak fazladan devreye soktuğunuz yeni katma değeri artan üretimi satın alabilecek olan kuvveti de beraber vücuda getiriyorsunuz, oluşturuyorsunuz, yükseltiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan bu insanların ekonomiye sağladıkları gelir. Bir taraftan patronların ellerine geçen paralar da devamlı artacağı için onların ekonomiye sağladıkları katma değer, o ekonomiye sağladıkları toplam efektif talebin artışı yetmez. Her yılın sonunda veya taksitlerle o müteşebbislerden de yatırımcılardan da ya gelir vergisi adı altında ya da kurumlar vergisi adı altında devletin devamlı artan vergi geliri. Sevgili kardeşlerim, neden esnaf, zanaatkar, tüccar

yatırımcı zor durumda. Neden bu kadar çok vergi var? Hiç incelediniz mi konuyu? Sizinle bundan 10 yıl öncesine gidelim. 10 yıl önce devletin eline belli bir miktar vergi geçiyordu. O yılın bütçelerine baktığımız zaman tatbikat bütçelerinde bunu net olarak görürüz. Şimdi sözlerime lütfen dikkat edin. Devletin ihtiyacı hiç azalmaz. Hep artar. Ayağını yorganına göre uzatan bir bütçe uygulaması Türkiye'de hiç gerçekleştirilmemiştir son 15 yıldır. En az 15 yıldır. Ve hep aynı sözler verilir. Denk bütçe yapacağız. Bu seferki bütçe mutlaka denk olacak. Bütçenin vakti geldiği zaman bakarız ki gene en az %30'luk açıkla yeni bir bütçe yapılmıştır. Ne yapalım? İmkan bulamadık. Sevgili kardeşlerim, bunun adı hovardalıktır. Bunun adı ayağını yorganına göre uzatmamaktır. Bunun adı aç bir insanın karın doyurabilecek olan imkanlarını başkasına vermesidir. Çünkü aradaki farkı faizli borç olarak alıyorsunuz. Türkiye'nin borçlarının bu kadar hızlı kabarmasının, yükselmesinin anası bu bütçe açıklarıdır. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan devletin borcu ikiye katlanarak gidiyor. Her 2 yıl geometrik dizi halinde artıyor. Demin bunun hesaplamasını yaptık. Arkasında bir türlü uslanmayan hovardalığımız var. Hesapsızlığımız var. Geleceğimizi hiçe saymamız var. Ve bizim ihtiyacımız var. Biz devletiz. Biz bu parayı harcarız zihniyeti var. Hayır. Başka ülkeler nasıl ihtiyaçları kadar harcıyorsa, açık vermeyen bütçe yapan ülkeler nasıl ihtiyacı kadar harcıyorsa, biz de aynı şeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Her tarafta korkunç bir savurganlık görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hadi gelin bakalım sosyal kurumlara. Ne oluyor? Her sene trilyonlarca liralık açık bu kuruluşlar tarafından husule getiriliyor. Neden? Hiçbir zaman bizim sosyal kurumlarımız aktüaryel hesap yapmazlar. Hiçbir zaman ayaklarını yorganlarına göre uzatmak onların aklına gelmez. Böyle gelmiş, böyle gider derler. Devletin de bu konuda sağlam bir tedbir alması söz konusu hiç olmamıştır. Ama bir yabancı ülkeye geldiğiniz zaman gözleriniz açılıyor. Bir de bakıyorsunuz ki dünyanın en zengin ülkesi Amerika Birleşik Devletleri sosyal kurumları faaliyette değil. Herkes kendisi hastalık masraflarını, dişçi masraflarını ödemek mecburiyetinde. Bunun için özel sigorta kurumları kurmuşlar. Özel sigorta kurumları mı? Aktüaryel hesapla çalışır. Hiçbir zaman zarar etmezler. Yıllarca süren istatistiki bilgiler ellerinin altındadır. Ona göre prim koyarlar. Kabul ederseniz primi sigorta olursunuz. Olmazsanız, kabul etmezseniz cebinizden vermek mecburiyetindesiniz. Ve Türkiye ölçülerine göre astronomik rakamlar ödemek mecburiyetindesiniz. İş yerinde vücuda gelecek kazalar için mecburi sigortalar koymuşlar sadece. Şimdi sevgili kardeşlerim,
realiteye baktığımız zaman Türkiye'deki sosyal kurumların devletin bütçesine yük olmadan çalışması mümkün müdür? Elbette mümkündür. İki tane yolu var. Aktüaryal hesaplarını hiçbir zaman yapmayacaklarını düşünerek söylüyorum. Üçüncü yolu, bahsetmiyorum bile ondan. Aktüaryal hesaplar yapmak mı? Kimin aklına gelir böyle bir şey? Ben ihtimalleri hesaplayacağım da benim şu kadar giderim olacak. O zaman ben o gideri isteyeceğim. Veya ona göre çözüm getireceğim. Çözümü ayarlayacağım. Aktüaryal hesap diye bir olay Türkiye'de hiçbir sosyal kurumun bugüne kadar uygulamadığı bir şeydir. Geçelim. Ne yapılabilir? Aktüaryal hesabın dışında ne yapılabilir? Şu yapılabilir. O sosyal kurum ne kadar geliri olduğunu hesap eder. Çok basit bir şey bu zaten. Biliyor. Bir evvelki yılın bütçesinde reel rakamlar tahakkuk etmiştir. Oradan gelirini biliyor. Öyleyse bir karar alacaktır. Aynı kurul devletin sırtına ne kadar yük olduğunu da biliyor. Yani kısaca masraflarını da biliyor. Masraflarıyla gelirlerini karşılaştırdığı zaman yapması lazım gelen şey son derece basit. Gelirlere kadar harcamak. Bu kadar. Diyelim ki 100 harcıyor ama bunun 70'ini kazanabiliyor. Masrafını da 70'e indirecek. İndirebilir mi? Çok rahat indirir. Bütün harcamalarında %30 tasarruf koyar. Der ki arkadaş, sen doktora gideceksin, sen eczacıya gideceksin. Tamam, bu senin hakkın. Ama ben sana bu paranın yalnız %70'ini veririm. Daha ötesini vermem. Buna göre sen kendin düşün. Bunu yaptığı gün sosyal kurumların devletin sırtına yük olma müessesesi sıfırlanmıştır. Böyle bir şey bir daha tahakkuk edemez. Öbür taraftan nasıl olsa bunları bana devlet ödüyor diye har vurup harman savuranlar, onlar da har vurup harman savuramazlar. Ceplerinden para çıkmaya başladığı zaman itidalli olmak mecburiyetini duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, bir yere varıyoruz galiba. Gördüğümüz şey açık ve kesin. Tedbir var. Ama öyle bir hovarda zihniyet bize hakim olmuş ki, hayır efendim, biz herkes ne kadar isterse o kadar harcasın, biz onları devletin sırtından karşılarız. Ve devleti bu hale getirirsiniz. Karşılarsınız da devlet bu hale gelir. Biz bir ölüyüz. Yabancı ülkelerle karşılaştırın ülkemizin durumunu ve gözleriniz yaşlarla dolacaktır. Sevgili kardeşlerim, çareler meşru zeminlerde, çareler tükenmez. Eski bir cumhurbaşkanı, eski bir başbakan böyle söylüyordu. Meşru zeminlerde çare tükenmez. Haklıdır. Ah bir de şu zeminler meşru olsaydı. Sevgili kardeşlerim, neticelere doğru yaklaşıyoruz. Ne demiştik? Türkiye'de vücuda gelen bütün bu üç kağıtçılıkların hep bir şeyin arkasına saklanarak vücuda geldiğini fark ettiniz mi? Onun adı enflasyondur. Türkiye enflasyon atlı bir canavarın perçesinde 20 yıllardır, 30 yıllardır kronik bir enflasyon denizinde yüzmektedir. Sevgili kardeşlerim, üçkağıtçılık, ahlak buhranı, devletin malı deniz yemeyen domuz zihniyeti insanları domuzlaştırmış. Ve herkes
bu ülkenin kurtuluşu konusunda bir şeyler yapmak gereğini şu son yıllara baktığımız zaman hiç hissetmiyor. Benim ne kabahatim var kardeşim diyor. Eskiden de böyle yapıyorlardı. Biz de aynı şey yapıyoruz. Ne var ki bunda? Çok şey var. Şimdi enflasyon canavarına gelin beraberce bakalım. Nedir bu enflasyon? Tedavideki para miktarının ekonomideki arzdan yüksek olması hali. Kolay. Paranın bir kısmını demonetize edelim. Hayır, demonetize etmeyelim. Merkez Bankası'nın kasasında tutalım. Geri kalan parayı çıkaralım ekonomiye ve ekonomide bu para sirküle etsin. Böylece önleriz. Önleyemezsiniz. Neden biliyor musunuz? Bizim sevgili ekonomistlerimizin hiç bilmediği başka bir realite var Türkiye ekonomisinde. Diyelim ki A kadar üretiminiz var, A kadar da para var, sıkı para politikasını devreye koydunuz. Dediniz ki ben enflasyonu önledim. Önleyemezsiniz. Eğer ekonomide talep varsa paranın miktarı değişmiyor ama devir hızı artıyor. Bu incelemeyi biz yaptık. Rakamlar orada, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kütüphanesinde. Aynı zamanda bizim o çıkardığımız kitapta sevgili kardeşlerim. Rakamlara dikkatle bakın. Ne zaman ülke ekonomisinin daha fazla paraya ihtiyacı varsa tedavüldeki para artmadığı halde Merkez Bankası'ndan çıkan para aynı olduğu halde bankalardan ekonomiye ve ekonomiden bankalara ulaşan para miktarında yükselme oluyor. Paranın devir hızı artıyor. Yani normal standartlarda her 3 günde bir ekonomiye tedavüldeki para kadar para veren bankalar, ki Türkiye'nin genel teamülü yıllarca süren incelemelerin sonunda bunu kesin olarak tespit ettik. Türkiye'de her 3 günde bir normal standartlarda bankalar sistemi ekonomiye tedavüldeki ortalama para kadar para sevk eder. Ayda 10 defa tahakkuk eder bu normal standartlarda. Yıllık rakamda yaklaşık 120 devirdir. Yani bazen 121 oluyor, bazen 119'a düşüyor. Ama yuvarlak olarak 120 devirdir. Böyle bir standartta sevgili kardeşlerim, eğer ekonominin ihtiyacı daha fazla paraysa, paranın devir hızı artarak talebi karşılayabilecek olan para ekonominin içinde oluşuyor. Ve paranın miktarı, tedavüldeki para miktarı, dolaşımdaki para artmadığı halde ekonominin içinde hareket halindeki paranın efektif tesiri, ekonomiye tesir sahası büyüyor. Yani tedavülde daha fazla para oluşmuş oluyor. Diyelim ki A kadar para 3 günde bir ekonomiye giriyor. Ne eder bunun rakamı? Bir yıllık devrenin sonunda 120 A kadar para ekonomide bir yılda hep sirküle etmiştir. Tamam. Şimdi eğer ekonominin daha fazla ihtiyacı varsa sirküle eden para, yani 120 devir 130 devre çıkıyor. Çıktığını düşünelim. Böyle bir ortamda bu paranın toplamı 120 A iken 130 A oluyor. Yani piyasadaki aktif para, hareket halindeki para, satın almaları gerçekleştiren para, ki reel para odur, dolaşımdaki paradır,
O 120 A'dan 130 A ne kadar fazlaysa, 10 A kadar fazlaysa, sanki piyasaya 10 A kadar daha para sürmüşsünüz gibi bir sonuçla karşı karşıyasınız. Fiili olarak arttırmadınız, sıkı para politikası uyguladınız ama neticede baktınız ki hayır, sonucu elde edememişsiniz. Sevgili kardeşlerim, bizim IMF'in meşhur bir formülü vardır. Para çoğaltanları formülü. Money multiplier. Bu formülün geçersiz olduğunu ispat ettik. O yıllarda yaptığımız araştırmalarla. IMF bir defa daha bize kızdı herhalde. Para çoğaltanları faktörü iflas etmiş durumda. Çünkü sıkı para politikasını uygulasanız bile, bir Friedman modelini uyguladığınızı düşünelim. Parayı bastınız o kadar. Başka para basmıyorum dediniz, ne hali varsa görsün. Tamam. Ama paranın devir hızı artıyor. Eğer biz Türkiye'de para devir hızlarını hesaplayamasaydık, bu para çoğaltanları faktörü bütün dünyada hala geçerli olan bir şey zannedilir. Halbuki bitmiştir olay. Nasıl Keynesyen teori geçersizse, para çoğaltanları faktörü de geçersizdir. Bizim sevgili ekonomistlerimiz hala Keynesyen teorinin Türkiye'de de geçerli olduğunu zannederler. Aslında dünyanın hiçbir yerinde geçersizdir, geçerli değildir. Ne diyor Keynes? Yazıldığı gibi okuyorum Keynes kelimesini. Nasıl telaffuz edildiğini de bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Ama Keynes diyor ki, gayri safi milli hasıla, onu harcamaya geçtiğimiz zaman ikiye ayrılır. Birincisi harcamadır. İkincisi tasarruftur. Gerçekten de böyledir. Harcama ve tasarruf. Çok güzel. Peki, şenlik bundan sonra başlıyor. Diyor ki, Keynes, tasarruf yatırıma tekadüm eder. Yani önce tasarruf oluşur. Güzel. Ve tasarruf her devrede yatırıma eşittir. Çünkü iki kalemden harcama kalemi çalışmıştır. Tamam. Geri kalanı da yatırıma gider. Hayır, gitmez. Bunun incelemesini yaptığımız zaman gördük ki hayır, gitmiyor. Sevgili kardeşlerim, Türkiye nevi şahsına münasır bir ülke olduğu için değil, dünyanın hiçbir yerinde tasarrufla yatırım birbirine eşit değildir. Hiçbir devrede tasarrufla yatırım birbirine tekadüm etmez. Evvela bu konudaki incelemeyi harcama ve tasarruf olarak değerlendirmek, harcama ve yatırım olarak değerlendirmek yanlış. Neden yanlış? Çünkü yatırımın kendisi bir harcamadır. Evet, bir tüketim harcamaları var, bir de yatırım harcamaları var. Bankalardan çıkan para ekonomiye girdiğinde iki ayrı cephede harcama oluşması lazım. Birisi yatırım harcamaları, birisi tüketim harcamaları. Ve bizim asıl büyük hatamız bu para denizinde akan bütün paraları tüketim harcamalarında çarçur etmemiz. Halbuki aklımızı başımıza toplayıp bir kısmını yatırım harcamaları şeklinde harcayabilsek, o gün yatırım oluşacak, ertesi gün tekrar, aynı gün o para tekrar bankanın kasasına geri dönecek, ertesi gün tekrar yatırım yapmamız için gene elimizde fon var. Bizim dünyadaki o keskin ekonomistlerin hiçbirisi bu realitelerden haberdar değil. Allah'a sonsuz hamdine şükrederiz ki daha o zamanlar bize bu emri vermiş. Bu araştırmaları yapmışız. Hamdolsun ki araştırmalar rakamsal değerler taşıyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nda bütün bankalardan aldığımız o değerleri
ait olduğu standartlar içerisinde incelemeye aldık ve ülkenin nabzını birkaç yıl içinde olsa tuttuk. Bugün artık ülkenin nabzı falan tutulmuyor. Kimsenin de umurunda değil doğrusunu isterseniz sevgili kardeşlerim. Öyle vazife aşkıymış falan palavra onlar. Artık yok olmuş bunlar. Değerlerimiz kaybolmuş. İnsanlar her şeyden vazgeçmişler. Bütün kutsal değerler yok olmuş. İşte o yıllarda Türkiye'nin nabzını, nakit nabzını, nakit akışı nabzını kesin standartlarda yakalamıştık sevgili kardeşlerim. 5-6 yıllık bir süre devam edebildi. Biz planlamadan ayrıldık, bu olay da tarihe karıştı. Kimsenin de umurunda değil sevgili kardeşlerim. Bir neticeye bakıyoruz. Netice son derece önemli. Evvela para çoğaltanları faktörü çalışmıyor. İkincisi Keynesyen teori çalışmıyor. Çalışan ne? Çalışan hareket halindeki fonlar. Gözümüzü açıp o fonları yatırımlarda kullanmak mecburiyetindeyiz. Bedava bu fonlar. İstesek de istemesek de ekonominin içinde akıyor. İstesek de istemesek de aynı gün bankaya geri dönüyor. Ve biz nasıl nehirlerimizden akan enerjiye o enerji nehirle beraber akıyor, biz de bakıyor isek, para nehirlerine de kör gözlerle bakıyoruz. Çünkü kimse böyle bir şeyin farkında değil. Ama Türkiye'yi kurtaracak olan şeyler işte o hareket halindeki fonlardır. Ve onlar bizim o araştırmaları keşfetmişler adamlar. Ve bütün bankalar sistemini yabancılaştırmak için ellerinden gelen bütün gayretle çalışıyorlar. Bu kurul kurulduğundan beri sevgili kardeşlerim 40 tane bankanın yok edilmesi, 8 yabancı bankanın 22 yabancı bankaya yükselmesi boşuna mıdır zannediyorsunuz? Adamlar uyumuyorlar. Uyuyanlar bizleriz. Bu ülkeyi idare edenler. Sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde her şeyin çözümü var. Hiçbirine ulaşamıyoruz. Hiçbirini gerçekleştiremiyoruz. Bu kadar zor bir şey mi bu ülkeyi idare edenlere ulaşabilmek? Yahu kardeşim yanlış yapıyorsunuz bu işi. Yapmanız lazım gelen şudur demek. Deyip de neticelere ulaşamamak sevgili kardeşlerim. Sonuçların ne olacağını bile bile ülkenin başına bütün bu belaların gelmesine mani olamamak. Her şey bir büyük problem. Ve hepsinin çözümü var. Hani bir söz vardır, bülbülün çektiği dili belasıdır diye. Bizim ülkemizin de çektiği hükümet adamlarının beceriksizliği, başarısızlığı. Şimdi yeni bir ekip var. Onlar güven duyduğumuz insanlar. Öyleyse olaya şimdi dikkatle bakalım. Madalyonun en önemli kesimi hep arkasına saklanılarak madalyonun tersinden hareketle herkese yutturulan biz enflasyonu tedavi ediyoruz avazeleriyle ülkeyi mahva getirmek, mahva götürmek. Başardılar mı? A'dan Z'ye başardılar sevgili kardeşlerim. Önleyebilir miyiz? Evet, önleyebiliriz. Ne kadar sürede? 2 ayda. Evet. Yanlış duymadınız. Türkiye adı verilen bu ülkede enflasyonu önlemek sadece 2 aydır süre. Sadece 2 ay, sadece 2 ay, sadece 2 ay.
ne yapacaksınız? Tedavüldeki paranın ya kendisi kadar, ya 1,5 katı kadar, ya 2 katı kadar bir altın stokunu Merkez Bankası'na yatıracaksınız. Yatırdınız. Sonra mı? Sonra altın karşılıklı bir kağıt banknot çıkartacaksınız. Bunun da piyasaya sürülmesinin 2 tane yolu var. Altın paralar bastıracaksınız. Ve bu para değerleri küçülecek. Bir lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş, 1 kuruş gibi. Sevgili kardeşlerim, en kestirme değer olarak şunu düşünüyoruz. Türkiye'deki mevcut para demonetize edilmek mecburiyetinde, altın karşılıklı para devreye girdiği zaman kağıt paraları yok etmek mecburiyetinde. Artık eski kağıt paralar hükmünü kaybedecek, geçmez olacak. O değişim sırasında 2 tane yol var. Bir tanesi Merkez Bankası'nın altın paralar basması. Altın paraları, kağıt parayı verenin eline altın paranın evvela teslim edilmesi. Adam görecek ki elindeki para altın para. Ama altın para piyasada tedavül etmez. Tedavül edebilmesi çok zor bir olay. Ne yapacaklar? O paranın tatbikata girmesi üzerine herkes bakacak ki gerçekten aldıkları paralar altın paralar. Ama bunların piyasada kullanılması bir sakınca oluşturacaktır. Taşınması itibariyle, harcanması itibariyle, çalınması itibariyle büyük problemler oluşacaktır. Bunun oluşmasına mani olacak bir tek şey var. O paraların tekrar Merkez Bankası'na alan kişiler tarafından geriye verilmesi. İsteyen verecek, isteyen vermeyecek. Ama geri veren oradan aldığı kağıt parayla ertesi gün bankaya gittiği zaman Merkez Bankası'ndan onun karşılığında altınını alabileceğini kesin olarak bilecek. İlk teslim altın karşılığı bir teslim olacak. Bu noktadan itibaren kişisel dizayna bakar. Hiç kimse bir altın lirayla gidip de istediğini alıp da onun altın olarak karşılığını almak isterse eski pazarlardaki olaylar tahakkuk eder. Herkesin keselerle altını yanında taşıması lazım. Sevgili kardeşlerim, bu kolay bir iş değil. Bunun için 2 alternatiften birini tercih etmelerini Merkez Bankası teklif edecek. Ya altın parayı alsın kişi, harcayabilirse harcasın. Ya da altın karşılıklı kağıt parayı alsın. Ki dönüş mutlaka bankalara altının dönüşü söz konusu olacaktır. Dönerse ne olur? Dönerse kağıt para, altın karşılıklı bir kağıt para piyasaya girer. Girerse ne olur? Girerse Trump'a olur. Yani parayla malın satın alınması olayı bitmiştir. O altın karşılıklı para altını temsil eder. Altın da bir maldır. Malla malın değişmesi söz konusudur artık. Enflasyon da o anda sıfırlanmıştır. İkinci alternatif, Merkez Bankası'nın yapabileceği ikinci alternatif, doğrudan doğruya kağıt parayı veren kişiye o günkü rayiç üzerinden altın karşılıklı o kadar kağıt para teslim etmek ve adamlar ne zaman Merkez Bankası'na gitseler o parayı alabileceklerini görürlerse, ki herkes bunu her an deneyebilir, Merkez Bankası'na ulaşır, bakar ki o kadar altın
kendisine teslim ediliyor. Bu mesele bitmiştir. Kuyumcularda da, altınlar Merkez Bankası'nda da aynı gramajdaki saf altının karşılığı bir para tedavülde olur. Türkiye'deki borçların ve alacakların bir anda sıfırlanması elbette sıfırlanması hiçbir zaman düşünülemez. Öyleyse kolay bir hesap tarzına gitmemiz lazım. Ne yapabiliriz? Altın karşılıklı parayı devreye sokarken mevcut Türk lirasından 6 sıfır silerek bunu devreye sokabiliriz. Ne yaparız? 6 sıfırı yok edilmiş bir yeni Türk lirası. Altın karşılıklı bir Türk lirası. İşte bu altın parayı devreye soktuğumuz gün, altın karşılıklı parayı devreye soktuğumuz gün, Türkiye enflasyon canavarına artık bir daha yenik düşmeyecektir. Peki ne olur? Enflasyonun vücuda getirdiği bütün mahsurlar bir anda yok olur. Ne enflasyon muhasebesine gerek kalır, ne de ülkemizi kasıp kavuran işletme sermayesi kanaması devam edebilir. Sevgili kardeşlerim, sadece birinci yıl, daha ilk yıl, diyelim ki bu altını borç alarak getirdiniz, Fırat Nehri'ne ulaşmadınız, o ihtiyacımız olan altının kim bilir kaç katı orada var, onu boş verin. Dışarıdan aldığımızı düşünelim, borç olarak aldığımızı düşünelim altınımızı. Merkez Bankası'ndaki stoklara ilaveten, tedavüldeki para kadar altın satın aldık, getirdik 10 yıl vadeyle. En az 10 yıl vadeyle alınabilir. %7'yi de geçmez faizi. Belki çok daha aşağıda bir faizle alınabilir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözümüze. Bu oraya koyduğunuz o altınlar var ya, Merkez Bankası'na koyduğunuz, elinizdeki piyasada dolaşan paranın karşılığı olan altınlar, daha birinci yıl, daha ilk yıl ülkedeki sermaye kanaması sıfırlanacağı için ve her yıl ülkedeki sermaye kanaması mutlaka tedavüldeki paradan daha yüksek olduğu için, referanslara bakılabilir bu konuda, ne görürüz? Bir korkunç gerçek görürüz. Türkiye'nin kene gibi kanının emilmesini bir anda önleyecek, bir anda bunu bitirecek olan, 60 gün içinde ülkeyi kurtaracak olan bir operasyon. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Gerçekleştirdiğiniz gün, niçin 60 gün? Türkiye'nin her tarafında birden olaylar cereyan edecektir. Altının o günkü rayıcı esas alınacak ve bir daha o rayıç hiç değişmeyecektir. Türk liraları altın karşılıklı parayla değiştirilecektir. Enflasyon sıfırlanmıştır. Ne mi yazar? Birinci büyük faydası, ekonomiye büyük faydası, işletme sermayesi kanamasının, tekrar ediyorum, her devrede mutlaka tedavüldeki paradan büyüktür. Her yıl bir yıllık Türkiye'deki sermaye kanaması hacmi, her yıl o ülkede tedavülde, bu ülkede, Türkiye'de tedavül eden para hacminden, ortalama rakamdan daima fazladır. Daha birinci yıl sermaye kanaması durur. Ülke o borçları ödeyeceği 10 yıl içinde o aldığı altınların 10 katı kadar sermaye kanamasından, onun sıfırlanması sebebiyle kan kaybından kurtulur. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Hayır, o kadar değil. Biz neden acaba gerekli hassasiyeti göstermiyoruz Türkiye Cumhuriyetlere? Onlarla beraberliğe gitsek bir şey mi kaybederiz? Türkiye ile birleşmek isteyen o kadar ülke var. Kimler olduğunu bizi idare edenler çok daha iyi bilirler. Neden onlarla beraber olmak değil de şu devamlı kapısından kovulduğumuz
onurumuzun, her gün Osmanlı onurunun, Osmanlı onurunun her gün kırıldığı o Avrupa Birliği'nin kuyruğunun arkasında ne işimiz var sevgili kardeşlerim? O kadar ülke bizimle beraber olmak için, bir federasyon kurmak için var güçleriyle istek sahibiyken biz neden onları elimizin tersiyle hep itiyoruz? Bu altın karşılıklı para o ülkelerin parası olacaktır. Sadece Türkiye'nin parası olmayacaktır. Altın karşılık olarak Merkez Bankası'nın kasasında her zaman hazır vaziyette bulunacaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun o para bir altındır. Öyleyse bütün Türk Cumhuriyetleri böyle bir beraberlik için hazırdır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun ötesinde bu parayı kullanmak isteyecek olan birçok ülke çıkacaktır. Ve çok geç kaldık sevgili kardeşlerim. İlluminati uyumuyor. İlluminati Maharishi'nin eliyle artık kağıtlarını açık oynuyorlar adamlar. Dünya imparatorluğunu kurdular. Başlarına bir dünya başkanı getirdiler. 22 tane bakanlarıyla birlikte adamlar sahnede dünyayı idare etmeye başladılar. Evet, en azından IMF eliyle bizi idare ediyorlar adamlar. Ve 30 tane ülkeyi bizden başka. Bir şey daha, adamlar sadece Türkiye'yi ele geçirmekle kalmadı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu anda bu insanlar, Illuminati'nin sahipleri, dünya üzerindeki en büyük 3000 tane belediye ile anlaşma yapmış durumdalar. O 3000 tane belediyede 200 kişilik 3000 tane saray inşa ettirecekler. Para mı? Paraları hesapsız. Ne yaptılar biliyor musunuz? Yeni bir para birimi getirdiler. Avrupa'daki büyük bankalardan birisi de onların emrinde zaten banka. Hangi banka emirlerinde değil ki? Bu para birimini kabul ettiği adı RUAM. Bir RUAM 10 euroya muadil, eşit. 10 euro bir RUAM ediyor. Ve para birkaç gün içinde tedavüle girecek, önümüzdeki birkaç gün içinde. Şu anda bankaların kasasına yerleşmiş vaziyette tatbikat başlayacak. Sevgili kardeşlerim, şeytana tapanların imparatorluğu şu dünya üzerinde hüküm ferma, adamlar paralar basıyor. Avrupa Birliği'nde fiili standartlarda paraları tedavül etmeye başlıyor ve biz uyuyoruz. Öyleyse söylemek istediğimiz şeye dikkatle bakın. Bunca yıldır bizi uyutanlar, sizlere sesleniyorum. Bunca yıldır size söyleriz, enflasyon 2 ayda önlenebilir. Acaba bu iktidar da mı aynı kör, sağır ve dilsiz hüviyetinde olacak? Yeni iktidarın değerli üyeleri, bu ülkeyi kurtarmak istiyorsanız bunun başka bir yolu yok. Allah'ın gösterdiği bu yol, bize araştırmalar yaparak kesin olarak ispat ettiği bu yol, altın karşılıklı para yolu, enflasyonu önleyebilecek olan yegane yoldur. Öyleyse geriye kalan borçlar mı? Onlar için çok büyük bir problem görmüyoruz. Yükselen borçların yerine azalan borçları ikame etmek mecburiyetindeyiz. Bizim kaynaklarımız bize yeter. Ne yabancı parası, ne yabancılardan gelecek olan herhangi bir konu. Yalnız potansiyelimizi kullanalım. Öyleyse borçlarımızın tümünü birden, IMF'e olan borcumuzun tümünü birden bir defa daha ödeyerek, bir tek kere
10 yıl vadeli olarak borçlanalım. Bunu dilerse hükümet 20 yıla da çıkarabilir. 30 yıla da çıkarabilir. Ama muhteva 10 yıl içinde çözülmelidir diye düşünüyoruz. 10 yıllık bir müessese, bir borç müessesesi, yeniden borç almanın sıfırlandığı bir hükümet ve mutlaka çözüm. Azalan borçlar dizisiyle her yıl azalan bir borç. IMF'in hegemonyasından başka kaynakları ikna edebilirsek bir anda kurtulmak. Bütün vatanseverler, hepinizi göreve davet ediyoruz. Bu göreve dikkatle bakın. Bu ülkenin kurtuluş savaşıdır. Küresel imparatorluğa karşı bir savaştır. Ve Osmanlı'nın yenilmez olduğunu düşünün. Her şeyin çaresi vardır. Bu çareleri ait olduğu bölümlerde gerekli şekilde kullanabilirsek bu handikapı Türkiye rahatlıkla aşacaktır. Nerede problem varsa bize ulaşın. Çözümü her zaman biz size ulaştırırız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeye dur diyecek bir zaman dilimi vardır. Unutmayın, Türkiye yalnız değildir. Türkiye, Türk uluslar toplumunun bir parçasıdır sadece. Ve onlar bir beraberlik için her an hazırlar. Öyleyse biz de hazır olalım. Yeter mi? Yetmez. Onların dışında da birçok ülke Türkiye ile bir beraberliği halen istiyor. Öyleyse ne bekliyoruz? Avrupa Birliği'nin kuyruğunda Osmanlı haysiyetinin ayaklar altına almasına devamı mı bekliyoruz? Öyleyse yazıklar olsun bize. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, artık yeter. Bütün bu problemlerden her birinden kurtulmanın imkanları varken bunları safsaklamak, ülkeyi mahva götürmek, bu şimdiye kadarki politikaydı. Artık Türkiye'de Allah'a yakın dürüst insanlar var. Bununla bizi karalamaya çalışmayın sakın. Allah'a yakın olmakla bizi karalamaya çalışmayın. Biz Allah'a yakınız. Allah'a yakın olmak onun tarafından bize verilmiş bir büyük payidir. Liyakatimizin miktarını o bilir. Ama bu ülkeyi kurtarabilecek olan ekonomik formüllerin hepsi onlar bizde var. Öyleyse bu noktadan itibaren artık hepimiz sevgili kardeşlerim, ister sağcı olun, ister solcu olun, kim olursanız olun, bu ülkeyi kurtarmak için hepimiz el birliği etmeliyiz. Şunu da açık ve net olarak ortaya koyalım ki bizim için iftiralarda bulunanlar açık ve kesin olarak bilsinler. Bu ülke için demokrasiden başka bir rejim hiçbir zaman biz düşünmedik. Allah-u Teala'nın da bu istikamette hiçbir emri olmadı. İftiralar bir noktadan sonra geçersizdir. Bunların ışığı altında bu ülkeyi idare edenler, sizlere sesleniyorum. Durumu değerlendirin ve ne istediğinizi artık bilme zamanının geldiğini bilin.
Sevgili idareciler, ülkemizin değerli büyükleri, hepinizin Kurban Bayramı'nı bütün gönlümüzde tebrik ederiz. Allah-u Teala'nın bizleri daha nice bayramlara el ele gönül gönüle ulaştırmasını dileriz. Geleceğin mutlulukları üzerine adımlar atılacağına, ülkemizin kurtulacağına büyük bir inançla sözlerimizi bitirmek istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızı ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraber yaşıyoruz. Bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle bir mutluluk sohbetinde bulunarak. Mutluluk. Uğruna yaratıldığınız yegane şey bu. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Çünkü siz insansınız. Allah Teala'nın kainatta yarattığı en üstün mahluk. En üstünsünüz çünkü bütün kainat sizler için yaratılmış. Diyor ki Allah Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Musahhar kıldık diyor. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunun için varız. Allah Teala bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği, barışın her cephede tahakkuk ettiği bir güzelliktir mutluluk. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bittiği yer. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, ruhunuzun bütün hasletlerine paralel olan faziletlerin nefsinizin kalbini tamamen doldurduğu, nefsinizin de ruhunuzun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir özelliği yaşamak. Bu iç dünyanızda mutluluktur. İçinizdeki kavga sona ermiştir. İçinizdeki kavga bitmiştir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için sulh ve sükun içinde yeni bir hayata başladınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Daimi zikirle olgunlaşan bir meyve, nefsinizin kalbinin bütün afetlerden temizlenmesi hali, nefsinizin de faziletlerle süslenerek ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceği bir hüviyete kavuşmanız. Ruhunuzla nefsiniz arasındaki kavganın böylece sıfırlanması, sulh ve sükunun iç dünyanızda yerleşmesi. Peki dış dünyanızdaki durumunuz ne? Dış dünyanızda da aynı şey söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış dünyanızda ne var? Dış dünyanızda başka insanlar var. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuşsa, Allah'ın bütün emirlerini uyguluyorsanız, bütün davranışlarınız başkalarına huzursuzluk verici değil, onlara yardım edici, huzur verici davranışlar olacaktır.
Nefsinizdeki bütün afetler yok olup ruhunuzun bütün hasletleri sizde faziletler adıyla oluşmuşsa nefsinizin kalbinde, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Başka insanların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız. Onları gücendirmeyeceksiniz. Onlara zulmetmeyeceksiniz. Hiçbir zaman böyle bir işlem sizden sadır olmayacak. Eğer böyleyseniz, başkalarıyla aranızdaki kavga bitmişse, o zaman dış aleminizde de sulh ve sükun tesis etmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Sizin açınızdan kesintisiz bir sulh ve sükun hali kurulmuştur. Tesis edilmiştir. Öyleyse başka insanlara ilişkilerinde de aynı sonuç söz konusu. Peki ya Allah'ın emirleri ve nehiileri orada daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini Allah'ın emrettiği biçimi boyutta mutlak olarak gerçekleştiriyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsınız. İç dünyanızda nefsinizin

kalbinin sahibisiniz. Öyleyse işte bu mutluluktur. İç dünyada, dış dünyada, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Ve söz konusu olan şey sadece sizin mutluluğunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk müessesesi. Saadet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet rehberi, reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş. Bu söylediğim iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde o muhteşem mutluluğu yakalayabilmeniz olayı neye bağlı? Sizin o saadete layık olmanıza bağlı. Biliniz ki İslam'da, tasavvufta, Hazreti İbrahim'in Hanif dininde üçü de aynı şeydir. Tasavvuf İslam'ın sadece yaşanmasıdır. Hayata geçirilmesidir. Aynı şey söz konusudur. Mutluluğu yaşamak için ehil olmak mecburiyetindesiniz. Cennete mi girmek istiyorsunuz? Allah Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple bunu size bahşetmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Yetmez. Ben onu kendime ulaştırırım. Ben onu evliyam kılarım. Allah'ın evliyası olur. Evliyasından birisi olur. Allah'ın velisi olur. Ve o üçüncü kat cennetin sahibi kılınır benim tarafımdan diyor. Ve de diyor, dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını mutlaka ona tattırırım diyor. Bunu diyor garanti ederim. Allah-u Teala saadetinizi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a mutlaka Allah-u Teala onu ulaştırır. Bakınız ne diyor Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Bunlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları, bu dileyenleri seçtiklerinden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Peki ulaşmak nedir? Ruhun Allah'a, siz bu dünya hayatını yaşarken ulaşması hidayettir. Ruhunuzun hidayete ermesi ise sizi Allah'ın velisi kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir müessesenin Allah-u Teala tarafından size hediye edilmesi bir garantiyi ifade ediyor. Cennete girmeniz garanti ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala Vel Asr'ı suresinde Vel Asr İnnel insane lefî husr illellezîne âminû. Asr'a zamana yemin olsun. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre

gidecekleri yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki müminin 103'te kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları günah tartılarından az olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Burada da diyor ki Allah-u Teala onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar hüsranda olanlardan hariçtirler. Yani onların gidecekleri yer cehennem değildir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Amin olanların. Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer Allah'a inanıyorsa insanlar, birinci şart, eğer ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlarsa, ikinci şart, bunun üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlarsa, üçüncü şart, Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın mutlaka kendilerini Allah'a ulaştıracağını, ruhlarını Allah'a ulaştıracağını kesin şekilde bilerek, yakin hasıl ederek kesin şekilde biliyorlar ve buna inanıyorlarsa, işte bu insanlar Allah'ı diledikleri zaman bu özelliklerle diliyorlar. Bu dört özellik Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin temel faktörleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerine inananlardır. Beşinci inanç.

Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennete gideceklerine ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına ulaşacaklarına inananlardır. Altıncı şart, altıncı özellikleri ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunların bilincinde olarak, bunlara tam bir inançla inanarak dileyenlerdir. İşte Allah-u Teala bu insanları mutlaka seçmiştir ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için, yani Allah'a yöneldikleri için mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş için Allah'ın zatına ulaşmak gerekli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli ve yeterli. Cennete bir insanın girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse mutlaka cennet saadeti onundur. İşte böyle bir dizaynda sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil tam 7 tane özellikleri var. Söylediğimiz özellikler. Ya dilemeselerdi ne olacaktı? Dilemeselerdi gidecekleri yer cehennem olacaktı. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizden gaflette olanlardır. Diyor Allah-u Teala. Ve sonra ne diyor? Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsranda olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidiyorlar. Hüsranda olanların durumu ne? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Öyleyse cehenneme gidecek onlar, hüsranda olanlar, kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri tek bir özellikte, parantez içine hepsini alabilirsiniz. Kim olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorlarsa, Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Kim olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şey onları Allah'ın cennetine götüremez. Dikkat edin, burası cennetin başlangıcıdır. Birinci kat cennet. Salt Allah'a ulaşmayı dilemeye açıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi garanti etmiş? Allah'a ulaşmayı dilerseniz dalaletten kurtulacağınızı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinizi Allah garanti etmiş. Cennet, cennet dedikleri birkaç huri, birkaç melek, birkaç huri diyor Yunus. İsteyene vergil ani, bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse Allah'ın istediği ne zaten? Bana seni gerek, senin sözünün gereğini gerçekleştirmemiz. O Allah'a ulaşmamız, Allah'ın zatına geri dönmek mecburiyetinde olan ruhumuzu ona ulaştırmamız. Sevgili kardeşlerim, ulaştırmamız desem de aslında realite bu değil. Biz ulaştırmıyoruz. Bu ruhun biz hayattayken Allah'a ulaşma müessesesi
Allah-u Teala tarafından kurulmuş ve insanlık tarihi boyunca hep Allah tarafından gerçekleştirilmiş. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne? Bunun manası 21. basamak. Bunun manası nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin mutlaka yok olması. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin, insan üzerindeki hakimiyetinin %51 azalması, %100'den %49'a düşmesi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne var? Allah'ın bir muhteşem vaadi. Hemen hemen bedavadan Allah'ın cennetine girmek. Neden hemen hemen bedavadan diyoruz? Çünkü sadece bir dileğiniz kafi. Allah'ın sizden beklediği şey sadece bu dileğin sahibi olmanız. Geri kalan mı? Her şey Allah'a ait. Bir kısım insanlar var. Hadi canım sen de. Ben mi cennete gireceğim? Sahabeden bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanı cehenneme gidecekler. Böyle söyleyen saflar da var. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe cennetin sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği, diyor ki Allah-u Teala, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa, dikkat edin, tabi olanlar sahabedir. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetine hepsi ulaştı diyor Allah-u Teala. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyeceksiniz şimdi birçoğunuz, bizi ilk defa dinleyenler. O yanlış kültürün tesiri altında bunu söyleyecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Hayır değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken ona tabi olanlar. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, görenler değil, putperestler de görmüş, şeytana tapanlar da görmüş, Hristiyanlar da görmüş, Yahudiler de görmüş, herkes görmüş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ama bu görenler sahabe değiller. Sahabe, onu görenlerin arasında ona 10 tane ihsanla tabi olanlar. Tabiyet yoksa sahabe olmak yok. Öyleyse Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime ne söylüyor? Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabeden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bana tabi olanlar. Tabiyet dinin vazgeçilmez bir kalesidir.

Tabiyet olmadan kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Kişiye mürşit sevgisini veren, hidayetçi sevgisini veren Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluğunuz bir taleple başlar. Bir tek talep. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak üzerinize Allah-u Teala tarafından 12 defa farz kılınmış. Allah-u Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı sizi bedavadan, sadece bir tek dilekle kendisine ulaştırmak ve evliya yapmak. Evliya, veliler demek. Veli de dost demek. Allah dostu yapmak. Herkes Allah dostu olabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes bir tek dilekle Allah'ın dostu, evliya olabilir. Herkes üçüncü kat cenneti bir tek dilekle hak edebilir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediği anda bu mesele tamamlanmıştır. Efendim, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah'a ulaşamıyorum. İbadetlerimi yapamıyorum. Namazlarımı kılamıyorum. Böyle bir şey söyledikleri zaman onlara deyin ki, hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. Çünkü bu söylediklerim var ya, eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin, ruhun Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 3-4 aylık devre içinde, 5-6 aylık devre içinde, sen mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin, ibadetleri sevecektin. Allah da mutlaka seni 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Kim derse ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor, ona deyin ki sen yanlış söylüyorsun. Allah'a ulaşmayı dileseydin Allah'a ulaşmış olacaktın. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşamayan hiç kimse olmamıştır. Peki ama o kişinin ömrü vefa etmezse, etmesin. Etmediği takdirde ölecek kişi. Öldüğü zaman ruhu gene Allah'a ulaşacak. Ama normal şartlarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaştığında o kişi Allah'ın cennetine giremez. Kim olursa olsun, hangi şartların sahibi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğünde onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Hiçbir şekilde. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimesi bunu net olarak söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ruhunuzu bu sebeple ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya 12 defa farzla davet edildiniz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman cennet saadetinin 3. katının sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısından fazlasının sahibisiniz. İşte
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 12 tane ayet-i kerime. Allah Teala hepimizi ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya davet ediyor. 12 defa farz. 12 defa davetiye çıkarmış bize. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe sümme la tünsarum. Diyor ki Allah Teala, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın. Biz sizi kendimize ulaştırırız, bize teslim olursunuz. Öyleyse Allah'a teslim olun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz, o zaman yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Ne demek bu? Ne yardımı? Allah'ın yardımı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir adam, Allah'a ulaşmayı dileyen ikinci bir adam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen adama Allah'ın hiçbir yardımı olmaz. Kendi zatını ulaştırmak konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmaz. Allah onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın ulaştırma yardımıdır. Kişiyi evliya kılma yardımıdır. Kişiyi cennet sahibi kılma yardımıdır. Dünya saadetinin en az yarısını ona sağlama yardımıdır ve garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. Öyleyse mutluluğunuz garantide. Allah mı davetiye çıkarmış size Kur'an-ı Kerim'le? 12 defa. İkinci davetiye Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Ona ulaşmak üzere harekete geç ve böylece takva sahibi ol. Birinde en iyi bir kullanıyor, birinde münibine kullanıyor. Aynı kök. Allah'a yönelme, ulaşmayı dileme ve ulaşma. Kim dilerse, kim yönelirse mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Şura 13. Onun için yönelme, ulaşma demek. Allah'a yönelme, Allah'a ulaşma demek. İstisna yok. Kişi sağda kalsa Allah'a ulaşacak, ölse de Allah'a ulaşacak. Ama hayattayken ruhu Allah'a ölmüş gibi kabul edilecek, Allah'a ulaşmış gibi kabul edilecek. 3. ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine recu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Ruha. 4. ayet-i kerime. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Hazreti Nuh'un Allah'a söylediğini unutmayın. Diyor ki ben bugüne kadar bu insanları gece gündüz sana davet ettim. Senin yoluna çağırdım. Sana ulaşmaya çağırdım. Sadece aralarından birkaç tanesinin firar etmesine sebebiyet verebildim. Firar, kaçma ve sığınma demek. Hazreti Nuh'un gayretleriyle birkaç kişi Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış. Yani Allah'a, bu dünyadan Allah'a firar etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu 5. ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime, affedersiniz. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ve yönelerek kim bana ulaşmışsa
Sen de onun yoluna tabi ol. Sen de aynı yoldan, sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime, Yunus 125 diyor ki Allah-u Teala, Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın selam yurduna ulaştırması, teslim yurduna ulaştırması kimi? Dilediği kişiyi, Allah'ın dilediği kişiyi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne yaparmış onları? Sırat-ı müstakime ulaştırırmış. Sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yolun adı. Ne diyor Allah-u Teala Nisa 125'te? Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka Allah onu, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Başka bir ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime, Allah onu sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah onu kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala ile kişinin ilişkilerine baktığımız zaman, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ilişkide ne görüyoruz? Allah'ın kişiyi kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırması. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde işte bu sırat-ı müstakim bana istikametlenmiş yoldur diyor Allah-u Teala. İstikameti ben olan bir yoldur. Bana ulaştıran yoldur diyor. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu hayattayken. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Her şeyden kesilerek ulaş diyor Allah-u Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah Teala'nın dizaynı işte bu dizayn. Her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. 7 ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a dönüşünüzü üzerinize farz kılıyor. 8. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu kesinlik kazanıyor Rad 21'de. Sonra Şura 47'de Allah-u Teala buyuruyor, üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün
ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Daveti gördük Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde, 25. ayet-i kerimesinde Allah zatına davet ediyor. Öyleyse 9 oldu. 10. ayet Enam 152. Ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah ile Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de Allah'a, iradenizi de Allah'a teslim edin. Birincisi ruh, hepsinin teslimini ifa edin diyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış Enam 152 ile. 10. ayet-i kerime. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik. Allah'a verdiğiniz ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırma konusundaki misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah Teala. Misak, ruhun Allah'a ölmeden ulaşması, yani Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız, Rad 20 Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini ifa edenlerdir. İfa ederler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Onların Allah'a verilmiş misakleri vardır. Herkesin var. Hepimiz ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair. Peki sonra ne diyor Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. Ellezine la yenkudunel misake. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Misaklarını bozmazlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ Ve onlar يَسُلُونَ Ulaştırırlar. Vasıl ederler. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yusale ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne oldu? 11. ayet-i kerime oldu. 12. ayet-i kerime Nisa 58. Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine, yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, vermenizi emreder diyor Allah-u Teala. Ne olmuş? Üzerimize 12 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 defa bize davetiye çıkarmış. Benim cennetime girin diye. Cennet davetiyesi, hem de 3. kat cennetin davetiyesi. Dünya mutluluğunun davetiyesi. %50'den fazla dünya mutluluğu. Öyleyse bu ayetler, Kur'an'ın ayetleri ise Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Hı? Ne diyorsunuz sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım?
Ne diyorsunuz? Elinizdeki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir mutluluk davetiyesi değil mi? Ben lafın gelişi bir diyorum. Gördünüz ki 12 defa 70'ten fazla ayetle Allah insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını, ulaştığından bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an-ı Kerim 73 tane ayet-i kerime ile Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasından bahseden, 12 defa bu hedefe davetiye çıkaran, böylece sizi mutlaka cennet saadetine de, 3. kat cennet, dünya saadetinin %50'sinden fazlasını da mutlaka ulaştıracak olan bir saadet davetiyesi. Ve aynı zamanda mutluluğun garantisi. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13. Kulları Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kimleri seçmez? Seçmeyecekleri belli. Kasitle Allah'a ulaşmayı yok sayan, hidayeti yok sayan, vuslatı yok sayan, kendileri Allah'a ruhlarını döndürmedikleri gibi, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, başkalarını da hidayet yolundan men eden insanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdir. Çünkü Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşacak olanları bırakır. Seçebilmek için sadece onları seçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa seçilirler. Eğer bilmiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemenin bir farz olduğunu, o insanlar mutlaka seçilirler. Seçilmeyenler inatla Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını ayetleri yalanlayarak, inkar ederek ve örterek, gizleyerek insanları Allah'ın yolundan kim men ediyorsa onlar seçilmez Allah Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşırsanız ne olur? Çok basit. 3. kat cennet sizin olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a olan yemin, misak ve ahdini gerçekleştirmezse onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Ve aynı surenin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete mutlaka gireceğini söylüyor Allah-u Teala. 198. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor, takva sahiplerinin cennete gireceğini. Yeminleri yerine getiren, ruhunu Allah'a ulaştırma konusundaki Allah'a verdiği
misaki yerine getiren, kim misakini yerine getirirse onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Misakini yerine getiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle o insanları kendisine ulaştırmayı garanti ediyor ve ulaşanları ise cennetini almayı garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Allah'a teslim olmayı farz kılıyor. Ruhu ve için, nefsi, iradeyi. Hidayete ermeyi farz kılıyor. Ruh ve nefs. Ruh ve nefs ve irade açısından hidayete ermeyi farz kılıyor. Yani gene Allah'a teslim olmayı, Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim ederek dört kademe kulluk emrediyor Allah Teala. Yedi kademelik bir safhalar dizisinde dört tane teslim, dört tane kulluk farz kılıyor üzerimize. Kim Allah'ın kulu olursa onları mutlaka cennetle mükafatlandıracağını açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Diyor ki Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenüttekullâhe, ey amen olanlar takva sahibi olun. Vebtegu ileyhil vesilete, ona Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin, Allah Teala'dan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğunu sizlere anlatıyorum.

ومحتواه her şey çok güzel değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir hiç karşılığında, sadece bir dilek karşılığında dünya saadetinin yarısı ve Allah'ın bunu garanti etmesi. Öyleyse 12 defa davetle Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bunu gerçekleştirenin mutlaka Allah Teala'nın cennetine ulaştıracağı, dünya saadetinin yarısını o kişiye mutlaka temin edeceği Allah Teala'nın bir garantisidir. Kim amel olmuşsa takva sahibi olmuştur. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor Allah Teala ve işte davet olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun içeri girin diyor Kaf 32. Peki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet rehberidir. Çünkü o mutluluğa, saadete nasıl ulaşacağımızı gösterir. Nasıl ulaşacakmışız? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o saadete mutlaka ulaşacak olan birisidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın cennet saadetinden üçüncüsü, dünya saadetinin yarısı bu kadar basit bir sonuçla, bu kadar basit bir şeyle, bir dilekle mutlaka gerçekleşiyor. Kişi bundan sonra Allah'a tevekkül ederse 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve böylece bir sonuca ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya geldik. Bir defa daha bir güzelliği yaşadık. Bir defa daha mutluluğu terennüm ettik. Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, bir saadet garantisi ve bir saadet rehberi olduğunu tezekkür ettik. Öyleyse Allah'ın yolunda daha büyük mutlulukları hepinize Yüce Rabbimizin nasip etmesi için dualar ederek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah için bir arada olmak, sizlerle birlikte olmak ve Allah'tan bahsetmek. Biz Allah'ın gerçekten mutlu bir kuluyuz sevgili kardeşlerim. Sizler varsınız da ondan. Sadece kendiniz kurtulmadınız. Etrafınızdaki insanlara da Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştınız. Ve sizin dışınızda birçok kişinin aramıza katılmasına, yüzlerce binlerce kişinin aramıza katılmasına sebebiyet verdiniz. Bunların hepsi ayrı ayrı güzellikler. Sevmeyi öğrendiniz ve insanlara öğretmeye devam ediyorsunuz. Bir insanın mutlu olabilmesi en kolay şekilde etrafındaki herkese mutluluğu ulaştırmasıyla mümkündür. Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Ne kadar insana anlattıkları Allah'ın ayetleriyle o güzellikleri öğretebilirse, onlara yaşatabilirse kendisi de o kadar mutlu olur. Görevimiz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsak görevimiz başkalarını mutlu etmektir. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, Allah Teala size de aynını yaşatır. Öyleyse bir kişi birçok kişiye mutluluk verebileceği cennetle ve onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşayacağı cennetle Allah'ın indinde her an mutlu olması imkan dahilindedir. Her fırsatta insanlara Allah'tan bahsetmek önemli mi? Son derece önemli sevgili kardeşlerim. Niçin önemli? Çünkü insanlar İslam'ın beş şartına indirgemiş durumdadırlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki bunun İslam kelimesiyle alakası var mı? Bir defa daha sayalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Nedir İslam? İslam teslim olan demek. Müslim de teslim olan bir ifadeyi taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın bir dizaynı var. İstiyor ki herkes mutlu olsun. İşte böyle bir dizaynda insanların hedefe ulaşabilmesi, onların Allah'ın söylediklerini başkalarının mutluluğuna aktarabilmesi istikametinde bir değer taşır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? İnsanlara, başka insanları da Allah'a ulaştırmak istikametinde bir gayreti önerirsek ne kaybederiz ki? Onlar böyle bir gayrette bulunurlarsa ne kaybederler ki? Kaybetmezler ama kazanırlar. Çünkü kim? Bir başkasının mutluluğuna, bir başkasının bir adım daha ötesinde mutluluğun hidayetine sebebiyet verebilirse, o kişi de bundan mutlaka istifade edecektir, derecat kazanacaktır. Kim, kimi hidayete ermek konusunda etkilemişse, o kişi onu dinledikten sonra hidayete ermek gereğini duymuş ve tabi olmuşsa, o zaman konuşmayı yapan kişi görevini başarmıştır. Bir başkasını daha kurtarmayı başarmıştır. Görevimiz, sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartını yaşayan insanlara, İslam'ın 5 şartıyla insanların cehennemden kurtulamayacağını anlatmamız lazım. Allah Teala 7 kat cennetten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ha, bu cennetlerin muhtevasına baktığımız zaman 7 safayla 7 kat cennetin alakalı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi 1. kat cennete girebilir. Mürşidine tabi olup da ölse 2. kat cennete. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra 3. kat cennete, fizik vücudunu teslim etse 4. kat cennete, nefsini teslim etse 5. kat cennete, muhlis olsa 6. kat cennete, iradesini de Allah'a teslim edebilse 7. kat cennete girer. İşte 7 kat cennet, işte 7 tane safa. Tam bir ahenkle her şey yerlerine oturuyor. Ne kadar hamd ediyoruz, şükrediyoruz sevgili kardeşlerim Rabbimize ki Allah bize dinimizi öğretti. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir korkunç tuzağa iblis vasıtasıyla sürüklenmişler. İslam'ın 5 şartına itilmişler. Hepsi de farz mı? Evet, namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Ama 5 tane farzın yürütülmesi, işletilmesi hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü cennetlerin dizaynını Allah Teala manevi gelişmeyle, manevi yükselmeyle paralel bir seyirde ele almış. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala ölse 1. kat cennetine kabul ediyor. Ama İslam'ın 5 şartını yaşayan bir kişi bu yaşantının sonunda ölse 1. kat cennete giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bunu diledikten sonra mürşidine tabi olsa kişi, ki Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka mürşid sevgisi getirir ve kişi hacet namazını kılıp mürşidini sorar Allah-u Teala'dan, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetin gerçekleşmesi o kişinin 2. kat cennete hemen ölse 2. kat cennete girmesine sebebiyet verir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne demek istiyoruz? Yani kişi ulaştırmaz mı? Allah mı ulaştırır? Evet, aynen öyle söylüyoruz. Allah Teala ifadeyi nasıl kullanmış? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Öyleyse bu kişi Allah Teala'ya ulaşmadan evvel mürşidine ulaşacaktır. Davetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibidir. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yolculuğa çıkacaktır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ötelere geçecekse kişi fizik bedenin teslimi,

Nefret ettirmeyiniz. Hiç kimseyi kötülemesek olmaz mı sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? İnsanlar yanlış yapabilirler. Onların yaptığı yanlışları başkalarına ulaştırmak suretiyle o insanı küçültmek yanlış bir uygulama değil mi sevgili kardeşlerim? Herkes yanlış yapabilir. İnsanları asli unsurlara davet etmek hepinizin görevidir. Ve bu konunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse birinci kat cennete giremez. Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmayan kişi ikinci kat cennete giremez. Tabi olsa zaten ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ve bu kişi ermiş evliya olacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala en az üçüncü kat cennete ulaştırır. Bundan sonraki kesimi kişi gerçekleştiremeden öldü. Ne olur? Cehenneme gitmeyecek. Üçüncü kat cennete gidecek. Ama yaşarsa o zaman o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra fizik vücudunu Allah'a teslimi, nefsine teslimi, muhlis olması ve iradesini de Allah'a teslimi söz konusudur. Böylece 7 tane safa oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide tabiyet 2. safa, ruhun Allah'a ulaşması 3. safa, 1. teslim. Ruh teslim oluyor. Sonra fizik bedenin teslimi 4. safa, nefsin teslimi 5. safa, muhlis olmak 6. safa, iradeyi de Allah'a teslim etmek 7. safa. Kişi nesini teslim etmiştir? Ruhunu. 1. Fizik bedenini. 2. Nefsini. 3. Ve iradesini. 4. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi daimi zikirle mümkündür. Öyleyse Allah Teala'nın bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz şey nedir? Onun, o kişinin mutlu olmasıdır. Allah ne istiyor? Allah Teala mutlu olmamızı istiyor. Mutlu olabilmek için mutlu etmek diye bir handikapı aşmamız lazım. Biz başkalarını mutlu etmek konusunda elimizden gelen gayreti gösterdikçe Allah Teala'nın bize daha çok, daha çok, daha çok mutluluk ulaştırdığını göreceğiz. Sevmeyi öğreneceğiz. Hiç Allah'ın kanununu unutmayacağız. Sevenler sevilirler. Öyleyse biz başkalarını sevmeliyiz. Bize düşmanlık edenleri de sevebiliyor muyuz? O zaman asıl sevgiyi yakalamışız demektir. İnsanların size iyi davrananlarını normal standartlara hepiniz seversiniz. Ama Allah Teala sizden daha ötesini istiyor. Size kötü davrananları da sevmenizi istiyor. Niçin istiyor? Çünkü onları da sevmeye çalışırsanız, o sizi sevmeyen insanların bir gün sizi sevmeye başladığını

vereceksiniz. Ve başka insanlara verdiğiniz her mutluluk aslında sizi mutlu edeceği için bu istikametteki, yani Allah'a yakınlaşma istikametindeki beraberlikleriniz sizi daha çok, daha çok, daha çok Allah'a yaklaştıracaktır. Ve bunun neticesi önce ruhunu teslim etmektir Allah-u Teala'ya, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, sonra da iradesini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde her şeyin çok güzel olduğunu fark edeceksiniz. Her kurtardığınız insan ki kurtarmanız işten değil. Çünkü o kişinin "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır." demesi kalpten bir dilekse o kişiyi birinci kat cennete mutlaka ulaştırır. Zaten kişi arkasından anlar. Eğer Allah Teala ona mürşid sevgisi veriyorsa kalpten dileğini yapmıştır. Görevi şimdi Allah'ın kendisine hacet kamatını kılıp da gösterdiği mürşide ulaşmak ve ona tabi olmak. Tabiyet ise gerçekleştiği an o kişinin ruhunun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını ifade eder. O kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sonra dikey bir yolculukta sitedir müntahaya çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte o kişi ermiş evliya olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölmüşse birinci kat cennetin sahibi olurdu bu kişi. Mürşidine tabi olup öldüyse ikinci kat cennetin sahibi olurdu. Ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibi bu kişi. Ama yaşarsa daha üst kat cennetlerinde sahibi olmak için elinde geniş imkanlar olacak. Sevgili kardeşlerim, insan için başkalarını mutlu etmek asıldır. Başkalarına ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah sizi de o kadar mutlu eder. O zaman siz de her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevmek Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği bir büyük imkan. Mutluluk imkanı, bir mutluluk kapısı. Bir insan için sevgili kardeşlerim, o kişi mutlu mu olmak istiyor? Yapması lazım gelen şey başkalarını mutlu etmesidir. Etrafında birçok insan varsa hepsini mutlu etmek için bir gayretin sahibi olmalıdır. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar başka insanları mutlu ederse, hangi ölçüde bir mutluluk verebilirse, onlara verdiği toplam mutluluğun hepsini kendisi de yaşar. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek veya nefret etmek, İkisi de insanların her zaman yaptığı, yapabileceği bir davranış biçimleri dizisinin iki ayrı cephesi. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve
dirildiği andan itibaren Allah Teala'nın sözünün yerine getirileceğini biliyoruz. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişi Allah Teala tarafından mürşit sevgisiyle mükafatlandırılır. Ve Allah tarafından kendisine sevdirilen mürşidi dünyanın neresinde olursa olsun gider bulur, tabi olur. Tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Ve de 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhu mutlaka, bu kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Bu kişi ermiş evliya olur. Başka insanları mutlu etmeyi kendisi için hem vazife hem de bir zevk olarak değerlendirir ve ikisini de yaşar. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verirseniz, o verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Allah ne kadar güzel bir kanun koymuş. İnsanları sevmek, insanları mutlu etmek ve her birine verdiği mutluluk kadarının aynını kendisinin de yaşaması. Başkalarına verdiği mutluluğu o mutlulukların toplamı kadar yaşamak. Öyleyse imkanlar hep elimize teslim edilmiş. İnsanlar neden mutsuz? Her şeyden evvel Allah'ı unutmuşlar sevgili kardeşlerim. İslam gitmiş, yerine İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz. Ama yaşıyor kişi, mutluluğa ulaşamıyor. Sonra bu kişiye Allah'a teslimler diye bir şey var İslam'da diye bir açıklama geliyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği andan itibaren mutluluk en güzel boyutlarda kendisini göstermeye başlar. Ve bu kişi mutlaka 7-8 aylık bir devrede ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'dan hepimizin yardım alacağı kesindir. Allah'ın sözünde huruf olmaz. Allah'ın sözü mutlak olarak gerçekleştirilir Allah tarafından. Öyleyse o diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım mutlaka. Bunu Allah Teala gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, hal buysa o zaman her şey çok güzel değil mi? Mutluluk bizlerin elinde değil mi? Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Biz mürşidimize tabi olacağız. Bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip Allah'a doğru gidecek ve Allah onu kendisine ulaştıracak. Bunu gerçekleştirmesi için de yapmamız gereken şeyleri Allah Teala bize bir zevk olarak yaptıracak. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bir bütün çıkıyor ortaya. Herkesi mutlu edecek olan bir bütün. Bütün insanlar mutlu olmak için yaşarlar. Bütün insanlar için hedef budur. Ve Allah Teala bunun için her zaman hazırdır.
Böyle bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun bu hedefe ulaşması için yeterli bir hedeftir. Dilediği andan itibaren Allah-u Teala'nın kendisine ne kadar büyük yardımları ulaştıracağını o kişi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, konunun başında sevmek var. Allah'ın dostları sevmeyi öğrenenlerdir. Şeytanın dostları da nefreti kendilerine araç edinenlerdir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini cehennemde anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları nefreti değil, sevmeyi öğrenirler. Tasavvuf denilen müessese, insanların ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etme dizaynıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe gök katlarını aşamaz. Yedi kat gökleri aşmak, ruhun yedi tane yedinci gök katında yedi tane alemden geçmesi soldan sağa doğru, oradan Sittetül Müntaha'ya ulaşması ve Allah'ın zatına ulaşması, bütün insanlar için Allah Teala tarafından garanti edilmektedir. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah o kişiye mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kıldığı zaman ona mutlaka onun yapısına uygun bir mürşidi gösterir. Ve bu kişi büyük bir istekle, arzuyla, sevinerek Allah'ın kendisine emrettiği mürşide ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetin gerçekleşmesi, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını mutlaka gerçekleştirecektir. Vücut, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi, mürşidini Allah'tan öğrenmesi, arkasından da o mürşide ulaşıp tabi olması, onun ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah-u Teala'ya doğru yola çıkan kafileye katılmasını ifade eder. Mutlaka kişi bu neticeye ulaşır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka yardımını ulaştıracaktır. Tabiyet neyi ifade eder? Ruhu vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru giden kafileye katılmasını. 7-8 aylık bir zaman parçasında da 7 tane gök katını aşmasını, 7 tane alemden geçmesini ve sonra da Allah Teala'ya Sittetül Müntaha'ya ulaşıp aralarında Allah Teala'nın zatına ulaşmasını ifade eder. O kişi ermiştir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Nesi ermiştir? Ruhu ermiştir. İşte Allah Teala bütün insanlara doğar doğmaz ruhundan üfürür. Allah Teala'nın ruhundan üfürmesi o kişinin ruhunun o kişinin şeklini derhal almasıyla noktalanır.
ve Allah'ın bütün dostları Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyorsa Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sonra mürşidine tabi olacaktır. Sonra ruhunu ve içinin nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek ihtiyacını duyacaktır. Kimdir bu? Allah'a teslim olmayı dileyen kişi. Şimdi dinimizin adının İslam dini olduğunu düşünelim. Yani İslam dini demek teslim dini demek. Nereye teslim? Kime teslim? Allah'a teslim. Bütün insanlar Allah'a ruhlarını, Allah'a fizik bedenlerini, Allah'a nefslerini, Allah'a iradelerini teslim etmekle Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de vazifeli kılınmışlardır. 7 Safa ve 4 teslim Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de temelidir. Eğer hali buysa nasıl oluyor da bizler ayrı ayrı dinlerin sahipleri olarak birbirimize düşman olabiliyoruz? Yazık olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Hazreti Musa bir peygamber değil miydi? Hazreti İsa bir peygamber değil miydi? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamber değil miydi? Hepsi peygamberdi. Ve Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirdi. 3 mukaddes kitap, 3'ü de şeriat kitabı. Yani o kitaptaki emirlere itaat edilsin diye indirdi. Ve bakıyoruz ki Museviler devletin gereğini, Hristiyanlar İncil'in gereğini ve İslam alemi de Kur'an-ı Kerim'in gereğini gerçekleştirmediler. Bu ne ifade eder? 3 kitaplı dininde Allah tarafından indirildiğini ifade eder. 7 Safa ve 4 tane teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz insanların karşısına çıkmak için değil, insanlara onların söylediklerinin doğru olmadığını ima ederek onları küçültmek değil, tam aksine onların kitaplarında da aynı şeylerin mevcut olduğunu kesin olarak bilerek devreye girmek ve her dinin mensubuna, eğer o kişi bir dindarsa, saygı duymak. Çünkü karşınızdaki bir Musevi diyelim, Tevrat'a baktığınız zaman 7 Safa ve 4 teslimin Tevrat'ta mevcut olduğunu görüyoruz. Bir Hristiyan 7 Safa ve 4 teslimin İncil'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Bir Müslüman 7 Safa ve 4 teslimin Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Öyleyse insanlığın yaşantısı boyunca Allah Teala insanlara peygamberler indirmiş.
o indirdiği peygamberler, nebiler kendilerine kitap verildiği zaman o kitap şeriat kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize de kitap yazdırdı. Ama bir sohbet kitabı. Risalet nurları Allah Teala'nın bize yazdırdığı bir kitap. Biz bir peygamber değiliz. Biz Resulüz sadece. Onun için haddimizi biliriz. Risalet müessesesi nübüvvetten sonraki bir müessesedir. Ve Resuller nebilerden daha alt kademeyi ifade eder. Üstün olan nebilerdir. Nebilere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bir şeriat kitabı olarak indirmiştir. Ve bu üç kitapta bugün görevlerini ayrı ayrı toplumlara yapmaktadır, yaptırmaktadır. Merasimlerdeki değişikliği ayrı ayrı bir din muhtevasına almak yerine üç tane kitabında incelemesini yapmak en kestirme çözümdür. Ve yaptığınız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhuna Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucize olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu görürsünüz. O zaman hakkımız var mı sevgili kardeşlerim? Sen Hristiyansın. Sen Musevisin. Ben seni bir din adamı olarak dinini Allah-u Teala'ya bağlı olarak kabul etmem tarzında bir düşünce büyük bir hezeyandır. Allah'a isyan etmektir. Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hristiyanlar ve Museviler içinde İslam'ın bir peygamber olduğunu, bir muhteva olarak herkes kabul etmek mecburiyetindedir. Üçü de peygamberdir, yani nebidir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. İşte sevgili kardeşlerim, bizim için bir risalet söz konusu. Ama biz bir nebi değiliz, peygamber değiliz. Biz sadece resulüz. Öyleyse Allah Teala'nın bu dizaynında bütün insanlara mutluluklar diliyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha, Mea Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'udu ve iyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta'l müstakîm. Aleyhim gâlil mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gönül gönüle, el ele bir aradayız. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Bütün insanların ulaşmak istediği dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu. Bu iki hedef Allah'a inanan bütün insanların idealidir. Bir defa birincisi için, cennet saadeti için artık bizi dinleyenlerin hiçbir endişesi kalmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü Allah'ın cennetine ulaşmak bir insan için, eğer o insan aklın başında bir insansa, düşünebiliyorsa, Allah'ı tanımışsa, inanıyorsa, onun cennete ulaşması hiçbir zaman bir problem değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, hadi canım sen de, olur mu öyle şey? Ben demek ki bir dilekte bulunacağım, Allah'a ulaşmayı dileyeceğim, Allah da beni hop cennetine alacak. Böyle saçmalık olur mu? Böyle diyen milyonlarca insan yaşıyor. Sesleri kulağımıza geliyor. Sevgili kardeşlerim, onları duymamız bir şey ifade etmez. Onlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeyen insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerine yazık eden insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah Teala onları bir bilseler ne kadar çok seviyor. O zaman en güzele koşacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi sadece. Ve dilemeleri onları mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılacaktı. Hem de üçüncü kat cennete kadar, hem de Allah'ın evliyası olana kadar Allah onları bırakmayacaktı. Mutlaka kendisine dost kılacaktı. O insanlar Allah'ın evliyası olmak şerefine ereceklerdi. Hani hadi canım sen de bu zamanda da evliya mı olurmuş diyenler var ya, bu sözlerimiz onlara elbette var. Ve hadi canım sen de bu devirde evliya mı olurmuş diyen sen var ya, sen de dahilsin. Sen de evliya olabilirsin. Evliya olmak hiç de insanların zannettiği gibi güç bir şey değil. Umulmaz, ulaşılamaz bir yer değil. Herkesin ulaşabileceği, şu anda hayatta olan insan adı verilen mahlukatın hepsinin ulaşabileceği, son derece kolay ulaşabileceği, bir tek dilekle ulaşabileceği bir hedef. Öyleyse göğsünüzü gere gere etrafınızdaki insanlara deyin ki, ey insanlar deyin, cennete mi girmek istiyorsunuz? O zaman bunun anahtarı Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özelliği ne? Allah'a inanacak tabii. İnanmayan insan için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Allah'a inanmakla kalmayacak, ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz olduğuna inanacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanacak. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanacak. Ve ölümden sonra da ruhunun tekrar vücuduna geri dönüp Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacağına inanacak. Böyle olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Bu inancın sahibi olan bir insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu insan mürşidine ulaşamadan evvel Allah-u Teala'dan hemen ihsanları almaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şartları saydık. Allah'a insan ruhunun mutlaka ölmeden evvel ulaşmasının farz olduğuna inanmak. Allah'a inanmak ve ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu konuda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olmak. Sonra

0: Sonra ruhunun ölümden sonra tekrar Allah'a, vücuduna tekrar gelip tekrar Allah'a geri döneceğine inanmak. Bu inançların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olandır. Diliyorsa mutlaka Allah Teala ona 10 tane ihsan verecek, mürşidini gösterecektir. Bu kişi bu inançların sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın evliyası olmaya ehildir. Allah hemen harekete geçer. O kişinin üzerinde 10 tane ihsan oluşturur. Bu ihsanlardan 7 tanesi derhal oluşur. Ard arda oluşur. Ve geri kalanlar kişinin zikretmesiyle, hacet namazı kılmasıyla vücuda gelir. Ama 7 tane ihsan derhal ulaşır, derhal oluşur. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1-2 dakika içinde kulakları, gözlerindeki hicab-ı mestur alınır, kulaklarındaki bakra alınır, kalbindeki ikindet alınır, yerine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine Allah Teala nur yolunu açar. Bunlar 1-2 dakikanın içinde derhal oluşur. Böyle oldu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala bunları gerçekleştirdi. Kişi daha zikir falan yapamadan, ondan sonraki Allah Teala'nın ihsanlarını alamadan öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama kişi yaşadı. Huşu sahibi oldu. Nefsinin kalbinde %2 nur birikti. Allah'a ulaşmanın mutlak standartlarına, o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Huşu sahibi oldu. Hacet namazını kıldı. Allah Teala mürşidini gösterdi. Ulaştı. 10 tane nimet de aldı Allah Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudu da buna paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Ama daha nefsi emmaredeyken bu kişi öldü. İkinci kat cennetin sahibidir kişi. Daha doğru dürüst ameli yok. Sadece biraz zikir yapmış ve huşu sahibi olmuş. %2 nur birikimi oluşmuş. Bunun dışında bir şeyler yapmaya vakit bulamadan bu kişi ölmüş. İkinci kat cennetin sahibidir ruhu. Allah'a doğru yola çıktığı için. O kişi ölünce ruhu tekrar vücuduna geri döner ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıp Allah'a ulaştırır. Ve kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasına sahiptir. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşması olayı da 3 ayda 4 ayda geciksin biraz 6 ayda gerçekleşir mutlaka. Öyleyse cennet cennet dedikleri şey size hiç uzak değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara bu güzellikleri anlatın. Kurtuluşlarının mümkün olduğunu söyleyin onlara. İç dünyalarına huzur gelsin. Bilsinler ki Allah onları çok seviyor. Ve mutlaka Allah Teala onları kurtarmak istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu insanların kurtuluşu söz konusu. Sadece bir tek dilekle. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah 7 tane ihsanda bulunuyor derhal o kişiye. Birkaç dakikanın içinde 7 ihsan tamam. Kişi bu insanları alıp ölürse birinci kat cennetin sahibi, hiç ameli olmasa, sıfır amelli bir insan olsa bile. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunların hepsini garanti etmiş. Diyor ki: "Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha." diyor Allah Teala. İşte bu basit açıklamanın arkasından Allah'ın ayetleri aynı gerçeği Allahça söylüyor. Diyor ki Allah Teala: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme en nubiha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ruhlarını dünya hayatının dışına Allah'a göndermeyi dilemezler. Cennet onları alakadar etmemektedir. Ve vasıf şartı koyuyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Gafil olmasalardı ne olurdu? Gafil olmasalardı şimdi onlar da sizinle beraber namaz kılıyor olacaklardı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olacaklardı. Gafil oldukları kesin değil mi? Eğer Allah-u Teala diyorsa ki: "Ey insanlar, sadece siz ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım. Yetmez, Allah'ın evliyası yapacağım sizi." Diyorsa Allah-u Teala bunu, benim evliyam, dostlarım olacaksınız. Size cennetin üçüncü katını veriyorum. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum. Diyorsa Allah-u Teala ve insanlar bundan habersizse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlardan daha gafil kim var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sadece bir cezalandırma vasıtası zanneden milyarlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Allah'ın insanlara mutluluk dağıttığından haberdar olmayan zavallı insanlar. Hep camilerimizden Allah'tan korkun avazeleriyle insanlar Allah'tan korkutulmaya çalışırlar. Çalışılır. Oysa ki Allah Teala beni sevin diyor. Eğer beni seviyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. O zaman en kuvvetli olursunuz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara, de ki diyor o insanlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse cennet cennet dedikleri şey insanın bir dileğine kalmış. Dilediniz mi Allah cennete ulaşmayı değil, herkes cennete ulaşmayı diler. Ama herkes cennete gidemez cennete ulaşmayı dilediği için. Cennete ulaşmayı dileyen o insanlar var ya, işte o insanlar cennete ulaşmayı dilemek yerine Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer kesin kes Allah'ın cenneti, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sadece bu dileğin onların kalplerinde var olması lazım. Allah Teala o dileği görecek, işitecek ve bilecek. Hep kalplere bakar, kalplerde hep bunu arar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet saadeti bir dileğinize bağlı, son derece kolay inanılan, ulaşılan, affedersiniz, inanılmayacak kadar kolay ulaşılan bir hedef. Herkes cennet saadetinin sahibi olabilir. İnsan olarak yaşayan Herkes sadece Allah'a ulaşmayı dilesin yeter. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Bir mutluluk daha var. Birincisi, derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilecek olan bir özellik taşıyor cennet saadeti. Mutluluk konumuz. Öyleyse cennet mutluluğu hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelelim biz bu muhtevanın bu kadar kolay ve basit olduğunu ifade ettikten sonra gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti de kolay mı? Hayır, o kadar kolay değil. Değiştir bunu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Ve mutluluk ellerinizin ulaşabileceği bir yerde. Dünya mutluluğu için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ona ulaştığınız zaman zaten dünya mutluluğunun yarısı sizin. Bu Allah'ın garantisinde. Cennete ulaşmak isteyen bir insan, ilavesiyle söyleyelim, üçüncü kat cennete ulaşmak isteyen bir insan, dünya saadetinin yarısına ulaşmayı dileyen bir insan, sadece bunun bir dilekle olacağını gören, tespit eden, bunu isteyen bir insan, İşte sevgili kardeşlerim, o insan sadece bir tek dilekle bu hedefine ulaşabilir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin nefsini de tezkiye ederim diyor Allah Teala. Garanti veriyor. Ne tezkiye etmemesi mümkün, ne kendini ulaştırmaması mümkün. Çünkü ikisine de söz vermiş. Sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf yoktur. Hilaf olmaz. Allah söz verir ama mutlaka gerçekleştirir. İşte hepiniz için aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için varılacak yer orasıdır. Allah'ın zatı ve böyle bir dizaynda Allah'ın zatı sizi o mutluluk denilen müesseseye ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını Allah garanti etmiş durumda. Burası kolayca elde edilecek ama kıyametten sonra yaşanacak olan bir cennet saadetini ama dünya saadetinin de yarısını ifade eder. Allah'ın garantisi altında. Hiç kimse bunun istisnası değil. Kim hangi şartların içinde olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaten Allah Teala tarafından seçilmiş birisidir. Yaşarsa mutlaka ruhu Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki ya bu dünya saadeti, o ne mene bir şey? Nasıl bir müessese dünya saadeti? Ha, dünya saadeti mi? Dünya saadeti üç ayrı ortamda yeşeren bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, kesintisiz bir dünya mutluluğu olacak bu. Kavganın bittiği bir ortamda bu hedefe ulaşmış olacaksınız.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofon sık sık yerinden çıkıyor. Böyle bir ortamda sizlerle biz en tabii standartlarda beraber olmalıyız. Böyle düşünüyorum. Yani ekranlardan sizlere seslenen pek çok insan var, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunların en tabiisi biz olmalıyız. Neden? Çünkü biz, sizler ve biz Allah'ın dostlarıyız. Yalnız sizlerin değil, başka insanların da mutluluğa ulaşması bize ve size bağlı. Öyleyse hedefimiz sadece kendimizi mutlu kılmak değil, başka insanların da mutluluğuna vasıta olmak. Öyleyse Allah'ın insanlık tarihi boyunca emrettiği bir hususu gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bizim hedefimiz sizleri mutlu etmek, ama hepinizin de hedefi, beni dinleyenlerin hedefi, başka insanları mutlu etmek. Mutluluğu öğretmek insanlara, o unuttukları cennet saadetini, unuttukları dünya saadetini. Unutmuşlar mı? Kesinlikle emin olabilirsiniz. Artık dünyada yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'ın cennetine ulaşacağı konusunda bir fikrin sahibi değiller. Her şey unutulmuş. Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhası unutulmuş. Mutluluğa götüren temel safhalar unutulmuş. Neydi o safhalar? 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Tabiiyet. 3- Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4- Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşması. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 5- Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanması. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikirle. 6- İrşada ulaşmak. 7- İradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İşte din kalın çizgilerle bu kadar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde bugüne kadar ne kadar nebi yaşadıysa, ne kadar resul yaşadıysa, nebi olmayan veli resuller, ne kadar nebi resul yaşadıysa, ne kadar veli resul yaşadıysa, hepsi bu güzellikleri, 7 safayı da yaşamış olanlar ve onlara kimler tabi olduysa, onların da hepsi bu güzellikleri yaşamışlar. Tabi olanlardan ömürleri buna müsait olanlar. Sevgili kardeşlerim, bugün mukaddes kitaplardan 3'ü kalmış ortada. Belki Zebur'u da sayfalar olarak düşünürsek 4. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti Davud'a verilen sayfalar, Hazreti İsa'ya verilen İncil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim genellikle 3'ünden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde de Zebur'dan bahsedilmiş. Ama Allah Teala her şeyi açık ve kesin olarak ifade ediyor ki dinler yok. Sadece din var. Allah'ın bütün kainattaki tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğu ve bu dinin Arapça adının İslam olduğu belirtiliyor. Kainatın tek dini. Hazreti Musa mı? Hanif'ti. Hazreti İsa mı? O da Hanif'ti. Hazreti Davud mu? Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o da Hanif'ti. Hepsi Hanif dininin genel standartlarını yaşadılar. Hepsi bahsettiğimiz 7 tane safhadan geçtiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse mutluluk sizin içinde var. Aranızda var mı öyle birisi ki şu dünyada yaşayan insanların arasında en mutsuz olanı benim, benden daha mutsuz insanı var diye düşünen birisi? İşte şimdi ona sesleniyorum. Sen de mutlu olabilirsin. Mutlaka mutlu olabilirsin. Cenneti mutlaka elde edebilirsin. Bir insan hangi ölçüde suçlu olursa olsun, hangi ölçüde hatası olursa olsun, her an onların hepsinden kurtulmak imkanının sahibidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra taviyeti sırasında mutlaka onun bütün günahlarını Allah-u Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çeviriyor. Hani insanlar hep söylerler ya, ya Rabbi işte ben falanca günah işledim, ne olur beni bağışla. Ya Rabbi falanca günahı da işledim bir başka gün, onu da bağışla. Devamlı insanlar Allah-u Teala'dan günahlarının affedilmesi için talepte bulunurlar. Ama bunun hiçbir garantisi yoktur. Allah-u Teala bağışlayabilir de bağışlamaz da. Ama kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsan almışsa, yapacağı tövbe ile tabiyetinde mutlaka bütün günahları sevaba çevrilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi

Orucu sevdirir. Zikri sevdirir. Bu kişi namaz kılmaktan sıkılmaz. Namaz kılmak ona angarya olarak gelmez. Namazı kılar. Bu kişi zikir yapar. Zikir yapmak ona angarya olarak gelmez. Zikir yaparken hoşuna giden bir işlemi yapmaktadır. Bu kişi taviyetinden sonra ilk perşembe günü, ilk orucunu tuttuğu gün, o gün açlık ve susuzluk hissetmez. İbadetler onun için bir angarya üzerine yüklenen, aman şu namazı da kılayım da şu yakamdan bu borcum düşsün diye bir davranış biçimi ondan hiçbir zaman gelmez. Çünkü namaz kılmak onun omuzlarında bir yük değildir. Bir zevkin yaşanmasıdır. Belki başlangıçtaki hafif zevk giderek hüviyetini üst seviyelere ulaştıracak. Kişi namazı daha çok, daha çok, daha çok zevkle kılacak. Hele kalp gözü açıldıktan sonra. Ama namazı Allah ona sevdirecek. Orucu Allah ona sevdirecek. Zikri Allah ona sevdirecek. Öyleyse bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşahhas vasıfları. Bu vasıfların hepsine sahip olur kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar var mı? Bunlar varsa siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Öyleyse şimdi bir takım günahların altında ezilen, dünyadan bıkmış, intihara bile teşebbüs eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Bizi şu anda dinleyenler. Neden böyle söylüyorum? İşte gazeteleri okuyorsunuz. Şeytana tapanlar intihar edip duruyorlar. Bu akıl, bu mantık nasıl bir dizayn içinde çalışıyor? Akıl etmek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a tapmak varken insanlar gidip şeytana tapıyorlar. Allah Teala diyor ki Kur'an'da Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul atacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olmaksa sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde. Ve bir de bakıyorsunuz insanlar şeytana tapmaya başlamışlar. Yeter mi? Hayır yetmez. Arkasından da intihar ediyorlar. İntihar etme müessesesi zaten Kur'an-ı Kerim'de kişiyi mutlaka cehenneme götürecek olan bir olgu. Ve şeytan kim kendisine taparsa, tabi olursa, büyü yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Hüddam yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Bunların her biri için Allah-u Teala kesin olarak onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Şeytan da bütün insanları intihara sürüklüyor ki onlar da kendisiyle beraber cehenneme gitsinler diye. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ünsiyet peyda edip de onu sevmek, onun emrinde olmak, onun bütün güzelliklerini yaşamak varken

0: Nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim, şu insanlar şeytanı tapabiliyorlar? Gayet tabii mutsuz olacaklar. Gayet tabii intihar edecekler. Şeytanın onları sürükleyeceği şey işte bunlardır. Öyleyse şu anda beni dinleyenler arasında şeytana tapanlar varsa, şeytanla ünsiyet feda edenler varsa, büyücüler varsa, hüddam yapanlar varsa onlara sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bir Allah'ı dilemekle 3 kat cennetini vaat etmiş. Ve sözünü tutmaması da şeytanın ağzıyla sabit ki mümkün değil. İblis diyor ki kıyamet günü ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. O Allah sözünü tuttu. Ben şeytanım, sözümü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz diyor. Ben sizi zorla mı bu cehenneme davet ettim? Size davette bulundum. Siz de benim dediklerimi kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor iblis, şeytan. Nefsinize kızın diyor. Şimdi işte şaştığımız şey bu insanlar, sevgili kardeşlerim, insanlar şeytana tapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tüyleriniz diken diken olmuyor mu? Ne kadar zayıf bir millet haline gelmişiz. Şu Osmanlı'nın torunlarına bakın. Nasıl olur da sevgili kardeşlerim utanmazsınız böyle bir olaydan? Nasıl olur? Böyle bir dizayn hepiniz için geçerli. Allah var ve sizler sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundasınız. Ama eğer şeytanın yolunda olanlar da şu anda beni dinliyorlarsa kendilerine şu kainattaki en büyük kötülüğü ettiklerini onlara söylemek istiyorum. Bu dünyada mutsuz olmak da sizin için ölümden sonra cehennemde. Çünkü Allah Teala şeytanla ünsiyet feda edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu açık olarak söylüyor. Öyleyse neden konuşuyoruz? Nasıl kurtulabilirsiniz? Son derece basit bir yolu var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara Allah sevgisi verilmiyor. Artık çocuklar Allah sevgisiyle büyütülmüyor. Ve kapıları şeytana açık olan bu genç insanlar şeytanın adamlarının davetlerine icabet ediyorlar. Aynı kişiler bu icabetten sonra bile Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka kurtulacaklar. Bazen düşünüyorum, acaba ben çok zor mu bir şey söylüyorum diye. Daha dünyadaki insanların %90'dan fazlası bu hakikatleri bilmiyorlar diye mi zor oluyor? Düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Neden biz mutlu olalım da neden siz şeytana tapanlar mutlu olmayasınız? Her an değişebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an olay bitmiştir. Artık şeytan sizi siz Allah'ın evliyası olacağınız güne kadar yoldan çıkartamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden şeytana tapıyorsunuz? Çünkü inancınız zayıf. İnanç akidesine dayalı olarak yaşatılmadınız, yetiştirilmediniz. Osmanlı kültüründeki kültür size verilmedi. Ve bugün bunun acısı çekiliyor. Bunun bedeli ödeniyor. İnançtan mahrum bir gençlik yetiştirmeyi bir marifet zannediyorlar insanlar. Ve bu marifetin acı meyveleri işte bu intiharlardır. Şeytana tapanların intiharları. Bu şeytana tapanların ağababaları, kimse ona sesleniyorum. Biliyor musunuz? Bugün şu dünya üzerinde ve kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı kim? O benim. Ona sorun. Bu cevabı alamazsanız konuşalım sizinle. Şu kainat üzerinde iblisin en büyük düşmanı o biziz. Ve ona niçin bizi alt edemeyeceğini sorun bakalım, ne diyecek size? Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşın ki size onun zayıf taraflarını öğretelim. Onu yenebileceğiniz metotları söyleyelim. O size hakim olamaz. Siz insansınız. Kainatın en mütekamil mahluklarısınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Kainatı sizler için yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda yarattığım canlı ve cansız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sizlerin emrine verdim diyor. Her şey sizin için yaratılmış. Öyleyse sizi yaratan, bütün kainatı yaratan ve yarattığı bütün kainatı emrinize veren Allah yerine nasıl olur da şeytana taparsınız? Sevgili kardeşlerim, sizler için ne yapabilirim? Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra onun pençesinden kurtulamazsınız. Ama bu dilek sizi mutlaka şeytandan Allah'a döndürecektir. Öyleyse aklınızı başınıza toplayın. Evvela bilin ki intihar etmek mutlaka cehenneme gitmektir. Hiç kurtuluş yok. Evvela bu intihardan kesin olarak vazgeçmelisiniz. Sonra da bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neden biz mutluyuz da bizim kardeşlerimiz neden mutlu da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmediniz mi bunu? Düşünmek gereğini duymuyor musunuz? Şeytanı da yaratan Allah değil mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Biliyorum, size maneviyat hiç verilmedi. Sorumlu yalnız siz değilsiniz. Ve Allah'tan hiç kimse size bahsetmedi. Ve din deyince dini hep irtica diye gösterdiler size. Herhalde bizi de mültecilerin içindeki en korkunç mülteci olarak takdim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir toplum çökmeye mahkumdur. Öyleyse bir muhteva düşünün. Evvela şunu kesin olarak bilin. Sakın şeytan bizim düşmanımız diye, onun en büyük düşmanı biziz diye sakın size de düşmanı zannetmeyin. Siz insansınız, bizim her zaman en büyük dostlarımızsınız. Kim olursanız olun, neye taparsanız tapın, her an kurtuluşunuz mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit bir dilekle mutlak olarak kurtulursunuz. Ve bizim gönlümüz dayanamıyor sizin gibi genç evlatlarımızın bu şeytanın yoldan çıkarmasıyla, intihar telkiniyle intihar etmenize, bu dünyadan ayrılıp cehenneme doğru yolculuk yapmanıza gönlümüz razı olmuyor. Onun için konuşuyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Biz de sizin düşmanınız değiliz. Size Allah adına dostça ve sizin kurtuluşunuz için anlattığımız şeyler bunlar. Sözlerimizi dilerseniz dikkate alırsınız, dilemezseniz dikkate almazsınız. Ayrı gruplardan olmamalıyız. Öyleyse her zaman kurtuluşunuzun var olduğunu, her zaman mutluluğa aday olduğunuzu hiç unutmamanızı istiyorum. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensupları, Allah Teala'nın huzurunda hepinize bu sahip olduğunuz mutluluk dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siz dünya için bugün de örneksiniz, yarın da örnek olacaksınız. Siz Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz insanlık için bir meşalesiniz. İşte anlatmaya çalıştığım o mutluluğu hepiniz yaşıyorsunuz. Bir gün bir sokaktan geçerken bir de bakıyorsunuz ki o sokakta yeşil ağaçlar varmış. Ağaçlarda meyveler varmış. Gökyüzü dayanılmaz bir güzel mavi renk taşıyormuş. Beyaz bulutlarla beraber bir beyaz mavi armonisi söz konusu imiş. Baharlarda açan baharlar size ne zamandan beri zevk vermeye başladı? Eğer etrafınıza biraz dikkatle bakarsanız, bütün o güzelliklerin sadece sizler için Allah Teala'dan tarafından yaratıldığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyorum? İşte demek istediğim şey son derece açık. Allah Teala muhtevayı en güzel standartlarda yerlerine oturtmuş, her şeyi sizin için yaratmış. Denizlerde, göllerde balıklar var sizin için. Göklerde kuşlar var, bulutlar var sizin için. Ağaçlar var, çiçekler var her gün oradan geçtiğiniz halde bir türlü farkına varamadığınız o güzelliklerin hepsi sizin için. Mutlu olasınız diye Allah Teala onları yaratmış, emrinize vermiş. Bütün gül bahçeleri sizin sevgili kardeşlerim. O gül bahçelerine dikkatle bakın. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu bahar gülü? Bir düşünün. Allah Teala'nın en çok sevdiği kişiye verdiği nimet bu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin hakkı ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk reçetesidir, rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Sakın unutmayın, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sadece sizden istediği şey bir dilek. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki insanlara acıyorsunuz, öyle değil mi? Bu size anlattığım şeylerin hiçbirinden haberdar olmayan, dinlerini bildiklerini zanneden insanlar, yaşadıklarını zannedenler aslında yaşamıyorlar. Allah Teala onlara kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde artık o kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. 2-3 dakika içinde Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti alacak, ekinnetin yerine ihbat koyacak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek ve göğsünden kalbine nur yolunu hemen açacaktır. Artık o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir ve daha güzeli ölü değildir. Ölü olmayanlara ölüler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz dirilere sesleniyorum. Allah Teala hepinizi hem şu dünya hayatında hem de kıyamet gününde cennetine koymak suretiyle sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Duamız da bu, temennimiz de bu, niyazımız da bu. Sizler zülcenahayn olmalısınız. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizin olmalı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahayn kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enâmte aleyhim. Gâilul maktûbi aleyhim. Veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu duyuruyu sizlere ulaştırmakla emrolunduk. Normal standartlardaki insanlar için söyleyeceklerimi anlamak biraz zor olabilir. Ama tasavvufu yaşayanlar şunu görmüşlerdir. Allah-u Teala önceden bir şeyler söylemiştir, sonra da mutlaka tahakkuk etmiştir. Bizim ağzımızdan söylemiştir. Şimdi Türkiye gündeminde önemli bir konu açıklaması yapmak durumundayım. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bir cumhurbaşkanı arayışı içerisinde. İnsanlar aramalarına devam etsinler. Ama Allah-u Teala bu konuda bizim bir açıklama yapmamızı emir buyurdu. Türkiye'nin cumhurbaşkanı biz olacağız. Biliyorum ki birçok kişi için bu da inanılmazlar arasında bir yer işgal edecektir. Şimdiye kadar Allah-u Teala'nın söyledikleri nasıl bir gerçekleşmişse bunun da gerçekleştiğini göreceksiniz. Biz siyasete davet edildik ama siyasetin içine hiç girmedik. Girmek zorunda da değiliz. Diyeceksiniz ki eğer öyle olacaksa, cumhurbaşkanı olacaksan nasıl siyasetin dışında kalacaksın? Sevgili kardeşlerim, hiçbir partiyle kan bağımız olmadı. Hiçbir partiden bir davet almadık. Bu emir bize Allah-u Teala tarafından verildi ve mutlaka gerçekleşecektir. Nasıl mı olacak? Orası bize ait değil. Biz sadece aldığımız emri biliriz. Biliyoruz ki şu anda ülkemizde iki taraf var. Hadi Türkiye'deki tabiri kullanalım, sağcılar ve solcular. Ne sağcıları, ne solcuları tutacak değiliz. Sadece Allah'ın hak diye emrettiği şeyleri yaparız. Öyleyse adaletsizlikler, haksızlıklar düzeltilecektir. Bu taraflardan bir tanesinde olduğumuzu göstermez. Mesela hanımlara yapılan bariz bir haksızlık var. Bugün Türkiye'de başörtüsüyle birçok resmi kuruluşa girmesi hanımların yasaklanmış durumda. Bu biline ki böyle bir yasak devam etmeyecektir. Bir kadın dilerse başını açacak, dilerse açmayacaktır. Ne açanı suçlayabiliriz, ne açmayanı suçlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, muhterem Türkiye halkı. Biz şimdiye kadar sadece Allah bize ne yaptırdıysa onu yaptık. Hiçbir zaman buna kendimizden bir şey ilave etmemize Allah-u Teala izin vermedi. Böyle bir talep bizden de bundan sonra sadır olmaz. Vaktiyle oradayken biz de teklifler aldık partilerden. Ama Allah-u Teala siyaset yapımızı asla uygun görmedi. Şu anda da uygun görmüyor. Belki de siyasetin ülkemizdeki mahsurlarını önlemek üzere bu vazifeyle görevlendirildik. Şu anda insanlar kendi taraflarında sadece. Herkes kendi hakkını, hak zannettiği şeyi müdafaa ediyor. Bir partinin muhtevası içerisinde eğer sağ taraftaysa, sol onun karşısında birisi. Bir varlık, bir aktivite. Eğer kişi sol taraftaysa, sağ onun karşısında bir varlık. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin ikiye ayrılması demektir. Herkesin birbirine düşman olduğu bir dünya nizamı demektir. Bu nizama son verilecektir. Bize muhalif olanlar da olabilir, olmayanlar da olabilir. Ayrıca bir şey daha ilave edelim. Bu işin nasıl olacağını bilmiyoruz. Yalnız bildiğimiz, kesin olarak bildiğimiz, mutlaka gerçekleşecek olan bir husus var. Biz bu ülkenin cumhurbaşkanı olacağız. Hayır, bizim talebimizle değil. Sadece Allah'ın emriyle. Hiçbir zaman devlette bir mevki işgal etmeyi düşünmedik. Herkes çok iyi bilir. Devlet Planlama Teşkilatı'nda gerçekten önemli mevkilerin sahibi olabilirdik. Olmadık. Böyle bir talebimiz hiç olmadı. Rahmetli Turgut Özal bizi çok iyi tanırdı. Eğer sağ olsaydı altın karşılıklı para rejimini Türkiye'de kurmuştuk ve enflasyon denilen bela başımızdan daha o zaman, yani 70'li yıllarda yok olmuştu. Ama sevgili kardeşlerim, nasip değilmiş. Böyle bir konuda Adnan Kahveci ile bir defa konuşmamız oldu Büyük Millet Meclisi'nde. Biz Devlet Planlama Teşkilatı'nı temsil etmek üzere oradaydık. Yoksa siyasetle alakamız hiç olmadı. Ve o mevzu tamamlanmadan evvel Adnan Kahveci de aramızdan ayrıldı. Teklifler var mıydı? Evet, vardı. Ama biz böyle bir teklifi, siyasetle alakalı teklifi kabul etmedik. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu açıklamak istiyorum. Biz sadece Allah'ın emrini yerine getiririz. Hayır. Daha başka bir olay. Ne yapmamız lazımsa bize Allah yaptırır. Öyleyse bizim için bir taraf korunacak, diğer tarafa karşı çıkılacak diye bir kanun hiçbir şekilde çalışamaz. Biz hiçbir şey yapmak kudretinde değiliz. Allah'ın tasarrufundayız. Bu açıklama onun emri üzere, onun tarafından söylettiriliyor. Hayatımızın da şu kadarcık kıymeti yok. Biz Allah'ın bize nasip kıldığı irşat kademesinde bu muhteşem görevin huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Dünyadaki en mutlu insanız denilebilir. Gene öyle olacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse, hiçbir olay Allah'ın bizim üzerimizdeki tasarrufunu yok edemez. Onun tasarrufu altındayız. Bunun manasını bilenler bilir. Bir açıklama yapalım. Tasarruf altında olan kişi kendi iradesini kullanamaz. Biz de o iradeyi, bize ait olan bir cüz'i irade söz konusu, onu kullanmak yetkisinin sahibi değiliz. İnsanların arasındaki kavgalar, karmaşalar bizi hiç alakadar etmez. Ama şunu garanti ederiz ki, mutlaka Türkiye halkı mutluluğa kavuşacaktır. Bu garanti bize ait değildir, Allah'a aittir. Bundan sonraki zaman devresini hepiniz biliyorsunuz. Mutlaka bir dünya sulhu kurulacaktır. Dünyanın en büyük bolluk ve bereket devresi olan yeni bir devreye girilecektir. Hidayet çağının sonucu budur. Bütün dünyayı bir sulh ve sükun kaplayacaktır. Çünkü dinler birleşecektir. Dinleri birleştirecek olan kişi de biziz. Şu anda bu konudaki incelemeler tamamlanmıştır. Allah'ın gösterdiği yol kesin bir şekilde Hristiyanlığın, Museviliğin ve İslam'ın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu kesinleşmiştir. 7 Safa ve 4 tane Teslim. Allah'ın düşmanları istemeseler de dinler birleştirilecektir. Bu bakımdan Türkiye dünyadaki en önemli rolün sahibi olacaktır. İslam ve diğer iki kitaplı din Hristiyanlık ve Musevilik üçü de Allah'ın kitabını almışlardır. Ve üçünde de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin o kitabın dini olduğu ifade edilmiştir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, 4 oldu, nefsi teslim etmek, 5, muhlis olmak, 6, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. 3 dinin de temeli budur. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, bütün dünya dinlerinin de birleştiricisi olacaktır. Gelecek günleri yaşadığınız zaman bugünü hatırlayacaksınız. Allah Teala'nın bu konuşmayı bize niçin yaptırdığını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz o ki gelecek bütün dünyayı sulh ve sükûne ulaştıracak olan bir hüviyet taşıyor. Üç kitaplı dini Allah Teala bize inceletti. Ve üçünün de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini esas aldığının, bu muhtevanın üç kitabında temelini teşkil ettiğini görüyoruz. 7 Safa ve 4 Teslim. Öyleyse bütün dünyaya buradan sesleniyoruz. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Bir tek şeriat vardır. O da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatı. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimiz bizimle onun arasındadır. O ne yaptırırsa biz sadece onu yapabiliriz. Ne söyletirse sadece onu söyleyebiliriz. Biz bir telefonuz. Belki bir hoparlör. Allah'ın telefonu. Hakkımızda herkes her şeyi düşünebilir. Bu da bizi hiç alakadar etmiyor. Ama gelecek günlerin bir kısa süren bir savaş devresinden sonra mutlak olarak dünya saadetine açılacağını hepimiz göreceğiz. Dünyadaki dinler birleştirilecektir. Hiç kimse şu anda tatbik etmekte olan ritüelini, merasimlerini değiştirmek mecburiyetinde olmayacaktır. Herkes kendi merasimine devam edecektir. Ama anlayacaktır ki başka dinler yoktur. Sadece bu 7 Safa ve 4 Teslim Hazreti Musa tarafından da ona bağlı olanlar tarafından da Hazreti İsa tarafından da ona bağlı olanlar tarafından da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından da ona bağlı olanlar tarafından da sadece bu olay yaşandı. 7 Safa ve 4 tane teslim ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu konuşma ne siyasi bir konuşmadır, ne dini bir konuşmadır. Hepsini muhtevasına alan bir bütündür. Bu bütün yakın bir gelecekte son bir savaştan sonra bütün dünyada sulh ve sükunu sağlayacak olan bütündür. Ayrı ayrı dinin mensupları oldukları için birbirine savaşan insanların savaşı sona erecektir. Herkese ispat edeceğiz ki kendi dinleriyle karşısında zannettikleri insanların dinleri arasında temelde bir farklılık yoktur. Değişen, zaman içinde değişen sadece merasimlerdir. Yakın gelecekte dünya küçülecektir. İnsanlar birbirinden çok büyük ölçüde haberdar olacağı için küçülecektir. Bütün insanlar sulh ve sükunun o muhteşem dizaynını yaşayacaktır. Öyleyse partilerden yana olmayız. Partilerin karşısında olanlardan da yana olmayız. Hiç kimse bizden onların tarafında olup da diğer tarafa cephe alacağımızı bekleyemez. Allah kimsenin karşısında değildir. Allah'ın gelecek günler için ki gelecek çağ hidayet çağıdır. İçinde bulunduğumuz çağın giriş devresi bitmiştir. Gelişme devresinin de 2 yılını tamamladık. Otuz yıllık bir hidayete giriş devresi yaşadık. 2 yıldır da hidayetin gelişme çağındayız. Birçok insan kendi kitaplarında da 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu gördüğü için aynı esaslardan hareketle bizimle birlikte oldular. Öyleyse Hristiyanlık olsun, Musevilik olsun, İslam olsun, asil unsurlar dikkate alındığında aralarında hiçbir şekilde bir farklılığın, bir ayrıcalığın kalın çizgiler itibariyle mevcut olmadığı üç dinin mensupları da, mensupları tarafından da çok yakın bir gelecekte teslim edileceği kesindir. Hiç kimsenin aksine iddia edemeyeceği kesin delillerin sahibiyiz. Öyleyse dünya sulhu son bir savaştan sonra mutlak olarak kurulacaktır. Herkesin birbirine dost olduğu, birbirine düşmanlığın sona erdiği yeni bir dünyada yaşayacağız. Size bunun müjdesini vermekle emrolunduk. Sevgili izleyenlerim, sevgili dinleyenler, gelecek Allah-u Teala tarafından bir mutluluk çağı olarak dizayn edilmiş durumda. Ve o güne ulaştığımız zaman bugünlerde insanlar arasındaki kavgaları, insanların birbirine dolmuş düşman oluşlarını tarihi bir vaka olarak hatırlayacağız sadece. Birbirine düşman olanlar bu çatı altında dost olacaktır. Sevgili dinleyiciler, izleyenler, böyle bir şeyin olmasını istemeyenler de, isteyenler de hiçbir şey yapamazlar. Biz de hiçbir şey yapamayız. Bu söylediklerimiz mutlak olarak gerçekleşecektir. İnsanlar arasında ayrılıklar, karşı cepheler oluşturarak hizipleşmeler, eğer ben bu taraftansam karşı taraf benim düşmanımdır diye bir düşüncenin sahibi olmak, bunlar tarihe karışacaktır. Nasıl bir biz şu anda bir cemaat olarak dostluğu, kardeşliği bütün boyutlarıyla en üst boyutta mutlulukla yaşıyorsak bütün dünya yaşayacaktır. Bunun tatbikatını biz burada ve kendi ülkemizde hamdolsun ki kardeşlerimiz arasında gerçekleştirmeyi Allah Teala bize nasip ettiği için başardık. Biz başardık diyemem. Bunu başaran Allah'tır. Kardeşlerimizin kalbine verdiği o güzel duygularla onları en güzel standartlara ulaştırdı. Birlik, beraberlik, saygı ve etrafa karşı duyulan en üst seviyede sevgi böyle bir müesseseyi oluşturdu. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, Allah'ın istediği şey insanların partilere ayrılıp birbirine düşman olması değildir. Karşı taraftaki benim düşmanım, benim tarafımdakiler dostum demek değildir. Herkesin birbirine dost olduğu, kardeş olduğu bir dünyada yaşayacağız. Sevgili izleyenler, biz öyle bir dünyadan geldik. Biz bir Osmanlıyız. Bunu da açık açık ortaya koyalım ki sonradan neden söylenmedi denmesin. Osmanlı kadar tarihimiz var. Osmanlı'nın başlangıç devriminden itibaren hep var olduk. Soykütüğümüz Evranos Bey'den başlar. Evranos Bey'in Babası İki Yürekli Ali Bey, onun babası Bozoklu Han. Osmanlı'dan daha evvel de soyumuzun varlığı söz konusu. Ama Evranız Bey ile beraber 600 yıllık bir Osmanlılığımız var. Bunları niye söylüyoruz? Hakkımızda bilmek istediğiniz başka şeyler varsa onları da söyleriz. Bunları açıklamaktan da hiç fütur getirmeyiz. Çünkü bize böyle bir hususta korkuyu Allah-u Teala hiç yaşatmadı. Biz onun telefonuyuz. Ve ne söyletirse söyleriz. Ama bir hususu mutlaka açıklamalıyım. Gelecek günler, yani son savaştan sonraki günler, onlar gerçekten yaşanmaya değer günler olacak. O zaman Allah'ın ne demek istediğini hepiniz anlayacaksınız. Öyleyse şimdi ciddimize bakalım beraberce. Ne olmuş Osmanlı? 600 yıllık tarihi boyunca Osmanlı dünya üzerinde en az suç işlenen ülke olmak vasfını hep korudu. Devleti idare edenlerin hepsi tasavvuftandı. Yani nefslerini tezkiye ve tasfiye etmişlerdi. Yani başkalarına karşı kin duymaları, onlara haksız muamele etmeleri, kendilerine bir şeyler çıkarmaları, pay çıkarmaları, haksız kazanç temin etmeleri söz konusu değildi. Böyle yapanlar devşirme olanlardı. Osmanlı tarihini iyi inceleyin. Onlar bizim atamız. Ve dünyada misli görülmemiş bir güzellik yaşattılar 600 yıl boyunca ülkelerine. Neresini fethettilerse oradaki insanları esir etmek için değil, onlara hürriyeti yaşatmak için fethettiler. Asillerin halk üzerindeki o korkunç baskısını, hakimiyetini Osmanlı yok etti. Osmanlı idaresi altındaki bütün topraklarda en üst boyutta hürriyet yaşandı. Herkesin hakkı en üst boyutta korundu. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, açık ve net olarak şunu söylüyoruz. Biz bir Osmanlıyız, yetmez ve Osmanlı hayranıyız. Osmanlı'dan bahsederken de bu bahsi yapanların doğruları söylemesini isteriz. Cumhuriyeti aklayacağız diye Osmanlı'yı kötülemek, karalamak bugüne kadar devam etmiş olan çok yanlış bir tutumdur. İşte tasavvufun özelliği budur. Sadece doğru söylenir. Taraflardan biri karşınızda, birisi sizin tarafınız değildir. İki taraf hiç olmaz. Öyleyse 600 yıllık bir devrede bakıyoruz ki Osmanlı'nın ileri gelenleri, üst seviyedeki bütün insanlar bir tarikatın üyesiydiler. Mevlevi tarikatının üyesiydiler. Bütün Yeniçeri Ocağı Hacı Bektaş Veli'ye tabiydi. Ama herkes tabiydi bir yerlere. Bütün tarikatlar geçerliydi. Nakşibendi tarikatı geçerliydi. Aklınıza gelen bütün tarikatlar Osmanlı'da vardı. Ama dünyadaki en büyük dostluk, beraberlik, herkesin birbirine karşı sevgi duyduğu bir muhteşem dizaynı yaşadı Osmanlı. Osmanlı bir adalet ülkesiydi. Osmanlı yok olduktan sonra ne oldu? 600 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke sadece 80 yıl sonra dünyadaki en çok suç işlenen 5. ülke haline geldi. Bunların hepsi kara defterin kara yazılarıdır. Cumhuriyetle başlayan. Sevgili kardeşlerim, şunu kesin olarak ortaya koyalım ki, Allah'a karşı savaşı kimse kazanamaz. O devir bitmiştir. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve sonuçları milyonlarca insanın harplerde yok edilmesi, katledilmesi hep bir tarafın başka taraflara tahakküm etmesi için vücuda gelen savaşlardı. İşgal edilen yerleri köle gibi kullanmak için işgal ettiler. Bunu yapmayan sadece Osmanlı'ydı. Ve Cumhuriyet için Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında Büyük Millet Meclisi'nin uhdesinde kaza hakkı da kanun koyma hakkı da kanun uygulama hakkı da birlikteyken bu ülkede 1500'den fazla insan İstiklal Mahkemesi kararıyla Allah'ın dostları asılmışlardır. Bunlar bizim unutamadığımız hüzün tablolarıdır. Bundan sonra bu tablolar inananlarla inanmayanlar arasında bir ayrıcalık kalmayacağı için güzellikleri yaşayan herkesin Allah'a dönük bir cephesinin mutlaka oluşacağı için mutlaka oluşması sebebiyle sadece bizim

dostluğu, hakikati, kendi dinlerinin de bizimkiyle aynı din olduğunu bizden öğrenecektir. Öğrenmeye başlamışlardır. Dünya sulhu bu beraberliğin arkasından kurulacaktır. Ve kurulduğunu göreceksiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a biz her zaman sadece şükrettik. O bize tasarruf eder. Söylediklerimizi o söyletir. Bu sebeple bütün söylediklerimizi hep huzur içinde söylemişizdir. Ölene kadar da böyle olacak. Bizim huzurumuzun herkese ulaşmasını bütün gönlümüzce diliyoruz. Bizim kardeşlerimizi dikkatle inceleyin. Onlardaki dostluk, sevgi, sükunet size bir şeyler düşündürmeli. Demek ki oluyormuş. Öyleyse neden onlar mutlu da başkaları mutlu değiller? Sadece Allah'ın onları ulaştırmak istediği mutluluğa talip olmadıkları için. Ama gelecekte kim istemezse istemesin neticeyi değiştiremez. Gelecekte bütün insanlar bu güzelliği yaşayacaklar. Bütün dünyanın bütün ülkeleri dost olacak birbirleriyle. Ve savaşlar için harcanan trilyonlarca dolarlar artık savaş için değil, insanların refahı ve mutluluğu için harcanacak. Yeni bir dünya kurulacak. Bütün dünya ülkelerinin birbirine dost olduğu bir muhteşem dünya. Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Yurtta sulh, cihanda sulh. Evvela kendi ülkemizde sulh ve sükunu sağlamalıyız. Sevgili izleyenler, televizyonda siyasilerimizi izlediğimiz zaman bundan haya duyuyoruz, utanç duyuyoruz. Nasıl bir düşmanlık ki birbirlerini neredeyse en sıkıntılı şekilde huzursuz etmeye çalışıyorlar. Bir düşmanca davranış görüyorum. Sevgili kardeşlerim, parti olmak demek, diğerlerini karşımızda görmek demek olmamalı. Parti olmak demek, ben sizin refahınız için şunları yapabilirim demek suretinde vücuda gelmeli. Ekonominin muhtevasını ne yazık ki devleti idare edenler tutturamadılar. Biz bir yılda gayri safi milli hasılanın %25 düştüğü yılları biliyoruz. Bir yılda gayri safi milli hasılanın dörtte birinin yok olduğu devreleri biliyoruz. Sadece gereği yapılmadı diye. Sevgili izleyenler, iktisat da bir ilimdir. Özellikle makro ekonomi son derece ülke dizaynı içerisinde son derece önemli bir konudur. Gayri safi milli hasılanın en kısa sürede en büyük boyutlara çıkmasının yolları vardır. Bu yollar

bizim o zamanlar ortaya koyduğumuz sistemden hiç tatbik edilmediği için artık unutulmuştur. Ama tekrar gündeme gelecektir. Ekonominin büyümesi mutlaka yatırıma bağlıdır. Sadece biz onu yaşayabildik. Turgut Özal devrinde gerçek bir yatırımlar müessesesi, gerçek bir yatırımla kalkınma bu ülkede gerçekleşti. Evet, onun bayraktarlarından biri de bizdik. Kaç yüz tane konferans verdiğimizi hatırlamıyoruz. Ama o teşvik belgeleri konusundaki çalışmalarımız gerçekten çarpıcıydı. Teşvik belgesi alan kişi orta vadeli krediyi de almaya hak kazanıyordu. 5 yıl vadeli bir kredi sistemi getirmiştik. Sevgili kardeşlerim, her tarafı dolaşmıştık. Her yerde konferanslar vermiştik. Ticaret odalarının, ticaret sanayi odaları salonlarında, Türkiye'nin hemen her yerinde. Ve çok kısa bir sürede sonuçlara mutlaka ulaştık. Onları ulaştırmak için elimizden geleni yapardık. Bize fizibilite tüdüğünü getirdikleri zaman orada hangi hatalar varsa daha o gün onu görür görmez oradaki yetkiliyi çağırıp hataları düzelttirirdik. Ertesi günde mutlaka kurula sokardık onu. Bir an evvel kredi çıksın, bir an evvel o kişi yatırımını yapsın diye Türkiye bir yatırımların ülkesi olmuştu. Öyle bir kalkınma devresi yaşadık Turgut Özal zamanında. Bugünden unutulmamalı. O hayatımda gördüğüm en mütevazi insandı. Sevgili izleyenler, onun Devlet Planlama Teşkilatı'nı idare ettiği yıllarda biz orada uzmandık. Hepimiz ona hayrandık. Son derece mütevazı bir insandı. Herhangi bir halk adamından hiçbir farklılığı yoktu. Ama ekonomiyi nasıl idare edeceğimizi biz biliyorduk. Ve de o başbakan olduğu zaman, cumhurbaşkanı olduğu zaman orada Devlet Planlama Teşkilatı'nda o uzun çalışmalarımızın ürünlerini uyguladık. Ve çok başarılı bir devre geçirdik. Türkiye'de bir yatırım patlaması oldu. Neden aynı devre geri gelmesin ki? Onu hasretle yad ediyoruz. Hayatta gördüğümüz en büyük siyasi liderdi. Herkes dahil içine. En büyük siyasi lider oydu. Bu yüzden çok yaşatmadılar. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Adnan Kahveci'nin ölümü de bir kaza değildi. Geriye sadece biz kaldık. Bunu denemeye çalışanlar belki de denemişlerdir. Ama başarmaları mümkün değil. Onu söyleyebiliriz. Allah Teala uzun bir ömrümüz olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar her söylediği aynen gerçekleşti. Muhterem Türkiye halkı, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum gerçekten bir faciadır. Osmanlı'yı yakından tanıyan bizleri dikkatle yerlerine oturtun.
Osmanlı ile Türkiye'nin bugünkü halini karşılaştırdığınız zaman gözyaşlarını tutamazsınız. Nereden nereye gelmişiz? Dünyada en çok saygı gören bir ülkeyken bugün artık bir hiçiz. Kendi kimliğimizi unutmuşuz. Türkçemiz yok olmuş. Türkiye'ye ait olan televizyonları izlediğimiz zaman tabelalar bizi korkunç hayrete düşürüyor. Bir tane Türkçe tabela görmek mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, nasıl benliğimizi bu kadar çok unutabiliriz? Bu bir mahvolmadır. Bu bir çürümedir. Türkiye çürümüştür. Ama Türkiye'yi bu çürüme bataklığından kurtarmak üzere vazifelendirildik. Muhterem Türkiye halkı, hepinizi hürmetle selamlıyoruz. Siz halksınız. Ve sevgiye ve hürmete layıksınız. Hala Osmanlı'nın temizliğinden üzerinizde hatıralar vardır. Tesirler vardır. Bu kadar benliğini unutan bir ülkenin tekrar asli unsurlarına kavuşması mümkün müdür? Bunun mümkün olduğunu ispat etmek için bizi vazifelendirdi Allah-u Teala. Mümkündür. Sevgili izleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bu açıklamayı Allah-u Teala neden yaptırdı? Biz onu bilmeyiz. Ama söylediklerini, söylettiklerini söylemekle vazifeli olduğumuz için bu konuşma gerçekleşti ve burada tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes bir sıranın içindedir. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu Allah'ın çok sevdiklerine. Kim bu insanlar? Neden Allah-u Teala onları çok seviyor? Allah'a yaklaşmak isteyen, Allah tarafından sevilmek isteyen herkes için tek bir yol vardır. Allah'ın manevi yollarında yükselmeyi sağlayacak olan tek yol. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra kişi yalnız olduğunu hisseder. Bir mürşit ihtiyacı mutlaka onu kuşatacaktır. Ve sonuç, hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan istemek olacaktır. Kim bu ihtiyacı duyar da Allah-u Teala'dan mürşidini isterse, Allah-u Teala onun kalbine bakar. Kalbinde ne var sevgili kardeşlerim? Kalbinde gerçek bir mürşit aşkı, bir mürşit sevgisi, mürşit iştiyakı mevcutsa Allah-u Teala ona hacet namazını kıldıktan sonra mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Yeter ki kişi buna layık olsun. Layık olmaksa son derece kolay bir şey. Talep etmek. Kalben Allah'tan mürşit talep etmek. Bu noktadaki seçim insanların kalplerinin temizliği, kirliliği değildir. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. %100 afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbin afetlerden korunması lazım. 19 tane afet kalbi bütünüyle kapkara bir istikamette gece karanlığı, zifiri karanlık bir hale getirmiştir. Bu afetlerin hepsinden kişinin kurtulması hali nefsin tamamen aklanması demektir. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması demektir. Sevgili kardeşlerim, bırakınız böyle bir noktaya ulaşmayı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtaracak olan ilk adımı atmıştır. Allah'a göre bir insanın cehennemden kurtulabilmesi onun "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında bir talebinin oluşmasıyla hüküm ferma olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah-u Teala'nın yolları açısının arkasındaki asıl neden bu ayettir. Allah-u Teala onu kendisine ulaştırır. Demek ki biz insanlara düşen şey sadece "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." Bu büyük zevke, bu büyük huzura beni de vasıl et. benim de ruhum bu dünya hayatını yaşarken sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa öldüğü zaman o kişinin ruhu otomatik olarak o vücudu terk eder ve Rabbi olan Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Ve kişinin ölümüyle birlikte o vücudun artık ona ihtiyacı kalmamıştır. Ruhun da o vücuda ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü o vücutta artık ruhun fonksiyonel bir işlev yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü sadece yarattıklar arasında insana ruhundan üfürmüştür. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte buradan baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi seviyor. Bu sevgiyi arttırmak istiyorsanız kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlarsınız. Kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler bize veya bizim vekillerimizden birine tabi olmuş olanlarsınız. Bu hedeflere ulaşmak için ilk adımı atanların muhtevasını oluşturduğu bir bütündür. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Allah insanların bir tek dileğiyle, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır." demesiyle o kişiyi birinci kat cennetine alıyor. Kişi bunu söyleyip ölse mutlaka birinci kat cennete girecek. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onca günahın hiçbir hüküm ifade etmediği bir muhteşem sonuç. Kişinin günahları var. Olsun. Nasıl ama olsun dememiz. Sevgili kardeşlerim, o kişiyi Allah Teala mutlaka birinci kat cennetine alır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer kişinin birazcık ömrü varsa Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. O kişiye mürşid sevgisini veren Allah'tır. Hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösteren gene Allah'tır. Ve Allah Teala o gösterdiği mürşide o kişiyi ulaştırmaya da her zaman hazırdır. Yeter ki kişi, "Ya Rabbi, ben de hacet namazını kıldığımda bana gösterdiğim mürşidime ulaşmak istiyorum. Ona tabi olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi, beni de mürşidime ulaştır. Ben de tabi olayım." Böyle bir talebin sahibi olan kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine, affedersiniz, kendisine değil henüz, önce mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştırıyor ki tabi olur olmaz ruhu o kişiden ayrılsın da Allah'a doğru yolda olan kafileye katılsın. Bu kafilenin bir kısmı birinci kata kadar çıkabilir. En son girenlerdir bunlar. Oraya ulaşıp secdeye giderler ve yukarı çıkan kardeşlerini beklerler. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilir, orada secdede beklerler. Bir kısmı üçüncü kata kadar çıkabilir, orada beklerler. Sonra dördüncü kata kadar çıkabilenler, beşinci kata kadar çıkabilenler, altıncı kata kadar çıkabilenler hep yedinci kata çıkıp da yedinci katın yedi tane alemini geçen o henüz Sitrat-ı Müntaha'dan yukarı çıkıp da Allah'a ulaşamamış olanlara onları bekleyerek, onları özleyerek bakarlar. Ve Sitrat-ı Müntaha'ya kadar çıkanlar oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Sitrat-ı Müntaha, sitredeki yani son noktadaki müntehadaki son noktadaki sitredir, ağaçtır. Sevgili kardeşlerim, eğer tasavvufu yaşarsanız, ki mürşitsiz bir yaşam söz konusu değildir tasavvufta, hepimiz mürşidimize tabi olduk. Ondan sonra Allah Teala adım adım hedefleri birer birer geçirerek bizi bu noktaya ulaştırdı. Şimdi yaşat makamında biz varız. Sevgili kardeşlerim, bu bapta her şeyin en güzeli Allah ile konuşabilmek yetkisinin bir insana verilmesidir. Bu dünyadaki, şu dünyadaki yaşanacak olan en büyük mutluluktur. Bu öyle bir şeydir ki ne zaman istesiniz Rabbinizle konuşabilirsiniz. Hiçbir zaman o seviyeye ulaşmış olan birisine Allah-u Teala cevap vermemezlik etmez. O kişi Rabbi ile konuşmayı düşünmediği noktalarda da Allah-u Teala onunla her zaman konuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu düşünebiliyor musunuz? Allah ile Rabbinizle konuşmak imkanının sahibi olmak. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Etraftan size sorulan sualleri Rabbinize ulaştırmak, ondan gerekli cevabı alıp o kardeşlerinize ulaştırmak. Allah Teala'nın bir kulu ona sual sorarsa cevap vermemesi mümkün değildir. Allah Teala cevabı mutlaka ulaştırır. Bu o kişinin hoşlanacağı bir cevap olabilir, hoşlanmayacağı bir cevap olabilir. Bu hoşlanıp hoşlanmama meselesi kişinin manevi tekamülüne bağlıdır. İnsanlar Allah'ı eğer dikkate almıyorlarsa onlar dünya üzerinde ne kadar arkadaşlar olursa olsun yapayalnız olanlardır. Allah ile beraber olmadıkça bir bütünü oluşturmak mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki onu Allah'ı duyduğunuz zaman bu kulaklarınızla duymazsınız. Allah'ı işitmeniz kalbinizle ilgili bir konudur. Kalbiniz Allah ile konuşur. Kalbiniz Allah'tan onun dediklerini alarak işitir. Ve hepiniz aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne dersiniz? Size de öyle mi geliyor? Her şey dilinen tarifi gayrimümkün süs. Bir güzellik içerisinde Allah ile bir ilişkiniz mi var? Huşu içindesiniz. Huzur içindesiniz. Mutluluk içindesiniz. Allah Teala size her zaman mutluluğu verecektir. Dünyada problemleriniz bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Bitmeyecek ama o problemler sizi rahatsız edemeyecek. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak, Allah için yaşamak, asli ifadesiyle başkaları için yaşamaktır. Bir başka ifadeyle hayatını başka insanların mutluluğuna adamaktır. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır ki onlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamışlardır. De o Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mutluluklarını gördükçe bundan büyük huzur duyarlar, mutluluk duyarlar, mutlulukları boylarını aşar. Bir mutluluk denizinde yüzmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, yüzmek güzel bir şey. Ama uçmak ondan çok daha güzel bir şey. İşte o uçmayı vücudunuz orada secde vaziyetinde dururken sizin oradan ayrılıp gökleri kat etmeniz, işte o Allah-u Teala'nın size verdiği ruhun harekete geçişidir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah-u Teala ruhu size bu büyük güzellikleri yaşayabilmeniz için geri gönderir. Uçmak sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bu yüzden pilot olmayı falan kalkabilirsiniz. Biz öyle yaptık ve buradan bir tane büro aldık. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri öylesine seviyor ki bu sevgi dil ile anlatılamaz. Yaşamayan da o büyük zevki tadamaz. Oysa ki sadece bir dilek: Ya Rabbi, ben de vücudumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de vücudumu sana ulaştır demek bu konu için yeterlidir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa sonunda mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi gidip tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak ve Allah'a doğru adına seyri sülük denen bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını diğerleriyle birlikte adım adım aşacaktır. Bu konu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Bu ruhun gök katlarındaki yolculuğudur. Bu yolculuğun bütün detaylarını size defalarca anlattık sevgili kardeşlerim. 15 yıldan beri sizlere anlattığımız her şeyi bilgisayarın hafızasında muhafaza ediyoruz. Bizi dinlemeyenlere baştan dinlemelerini tavsiye ederiz. Ve adım adım insanlara güzellikleri nasıl anlattığımızı herkesin yaşamasını isteriz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı Allah-u Teala nasip edince bu güzellikleri fiziğin ötesini yaşayamayanlara sadece acırsınız. Ah, onlar da Allah'a yakın olsalardı, onlar da dünyada cenneti yaşasalardı, onlar da vücutlarından ayrılıp bu Allah'ın nasip ettiği yolculuğu yapabilselerdi, vücutları orada evlerindeki seccadede secde vaziyetindeyken nasıl her tarafa gidebildiklerini, onu yaşamak, hatırlamak, bu büyük güzelliği bir ömür boyu devam ettirebilmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Onlar mutlaka bir gün melekleri göreceklerdir. Kanatlı melekleri. Arkalarında olan bu kanatlar yukarıya doğru yükselip başların üstüne kadar kapalı kanatlar halinde o insanların, meleklerin üzerinde görünür. Bu gözler her şeyi göremez sevgili kardeşlerim. Ama buranızda bir başka göz var. O Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Bu gözler herkese verilir. İnsan kötü de olsa, iyi de olsa bu gözden de görür. Ama buradaki göz, kötülerin sahip olamadığı bir gözdür. Sevgili kardeşlerim, uçmak herkese nasip olmaz. Uçtuğunuz zaman fizik vücudunuz secdede, secde vaziyetindedir.

Bu sıcağınızdaki göreviniz bitince gelip birkaç saat uyumak için yattığınız zaman da aynı olayları yaşayabilirsiniz. O zaman uçmanın ne kadar muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah için olacaksınız. Her zaman uçmak isteyeceksiniz. Bu sizi fizik vücudunuzda uçmak istikametinde pilot olmaya kadar götürebilen bir şeydir, bir tutkudur. Ama o fizik vücudunuzla uçmanızı mümkün kılan bir olaydır. Oysa ki bu standartlara sahip olan kişi her gece uçabilir. Her gece bulunduğu yerden ayrılıp her tarafı gidebilir. Mesafeler onun için bir hiçtir. Onun fizik vücudundan bahsetmiyoruz. Nefsinden bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Her şey öylesine mutluluk verici ki. Bu büyük mutluluğu yaşayan bir insan Allah-u Teala'yı her geçen gün daha çok sever. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu nimetlere devamlı hamd eder, şükreder. Allah-u Teala insanlara her şeyi vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar bunu hak etsinler. İnsanlar vardır. Allah-u Teala'dan para isterler. Sonra bunu haklı veya haksız istikametlerde kendileri elde etmeye başlarlar. Allah-u Teala'nın helal parayla mükafatlandırdığı insanlar mutluluklarını bir ömür boyu devam ettirebileceklerdir. Allah'ın yolunda olmaları kaydıyla. Allah'ın yolunda olmak nasıl olur? Dünyadaki en kolay şeydir bu sevgili kardeşlerim. Sadece bir insan, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bu talepte bulunacak sadece. Allah-u Teala'nın kabul etmemesi mümkün mü? Mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bu kişi dünyadaki en büyük fenalıkları yapmış birisi de olsa, talebi kalbi talepse, gerçekten bunu diliyorsa, Allah-u Teala onu anında bilir. Bu talep gerçekse o kişinin suçluluk derecesi ne olursa olsun Allah Teala o kişiye bunları sağlar. Sevgili kardeşlerim, hani bazen sizlere anlatırken söyleriz ya, kişi ah benim günahlarım keşke daha fazla olsaydı diyebilecek olan bir noktada olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala o kişi hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse ve o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o zaman Allah Teala onun bütün günahlarını af mı ediyor? Hayır sevgili kardeşlerim, sevaba çeviriyor. Yani ne demek istiyoruz? Kişinin istediği kadar günahı olsun, ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, birinci madde, Allah ona mürşidini göstermişse, ikinci madde, ve bu şartlara ait olan bir adam, o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa,
Cünüma de Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Allah'ın biz insanlara ne kadar çok değer verdiği belli değil mi? Düşünün ki insan adı verilen bu mahlukundan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece insan olarak yaratıldığımız bir vakaysa, bu bile tek başına bizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapmaz mı? Allah'ın ruh üfürdüğü mahluk sadece insandır. İşte insanların resulleri var. Cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Ama insanların ruhları var. Doğar doğmaz Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üflüyor. O zaman sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Neden? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Neden bahsediyor? Kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Bu konunun esasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek, eğer seviyorsanız insanları da seversiniz. O zaman sizin için düşman kalmaz. Size en büyük düşmanlık yapanlara bile siz düşmanlık edemezsiniz. Bilirsiniz ki size yapılan bütün kötülüklerin hesabı o kötülük gerçekleştiği anda görülmüştür. Siz o kötülüğün karşılığı olan, size yapılan kötülüğün karşılığı olan derecatı kazandınız. O kötülüğü size karşı işleyenler de sizin kazandığınız derecat kadar derecat kaybetmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ölçüleri sıfır noktasının üstü ve altı olarak ikiye ayrılır. Kim bir tek derecelik bir sevapla ölse, yani günahları bilmem kaç milyon, 999, sevapları bilmem kaç milyon, 1000. 999 ile 1000 arasında bir tek derece farkı var. Ama o bir tek derece o kişiyi cehennemden kurtarıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne kadar bizlere karşı cömert davrandığı, bizlere karşı hayırhah davrandığı belli değil mi? İnsan olarak yaratıldınız. Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayın sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. Allah'a hayran olan kişi insanlara kızamaz. Öfkelenemez. Kin tutamaz. Ona karşı düşmanlıklar yapılır ama o kimseye düşman olamaz. Ve Allah-u Teala'dan da Ya Rabbi sen onları da bağışla, onlar bilmiyorlardı der.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle dememiş mi? Ya Rabbi onları bağışla, çünkü onlar bilmiyorlardı. Bütün devirlerde daima bir devrin imamı vardır. Allah ile en derin ilişkilerin içinde olan kişi o devrin imamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine insanları mutlu kılacak olan bir dizayn içerisinde oluşturmuş ki hayran olmamak mümkün değil. İnsan Allah'tan hoşlanır, Allah'ı sever, Allah'a aşık olur ve en üst noktada Allah'a hayran olur. Onlar kalp gözleri mutlaka açılmış olanlardır. Allah onlara her şeyi gösterir. Devrin imamı ise Allah'ın zatını da görendir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Orhan Veli'nin bir şiiri geliyor aklıma. Orada her şey çok kötü görünüyor. Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Biz de Allah Teala'nın bize yaşattığı şeyi söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Bilmem ki nasıl anlatsak, nasıl size Allah'ın bize yaşattığı güzellikleri, mutlulukları. Bir mutluluk ki dünyalara değer. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, öylesine sevgiyle dolu bir dünya ki, bu sevginin arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah size herkesi sevdirecektir. Siz de insanların çok büyük bir kısmı tarafından sevileceksiniz. Ama her zaman sizi kıskananlar, her zaman ve düşman olan şeytanın dostları olacaktır. Onlar da size karşı hep kin duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kendilerine ne kadar büyük bir kötülük ettiklerini bir bilseler, onlara diyoruz ki bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Bir gün öleceksiniz. Ve sonsuza kadar ölümden sonraki hayatınızı yaşayacaksınız. Ama bu dünyadaki yaptıklarınızla hükmolunacaksınız. O zaman cehennemde nasıl mutluluğu yaşayabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ki, şükrediyoruz ki, bunca güzelliği bize nimet olarak vermiş. Bizi her açıdan mutlu kılmış. Arkasında bizim ona karşı
duyduğumuz sonsuz hayranlık söz konusu. O var arkasında. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a karşı duyduğumuz hayranlığın yanı başında sizlere karşı duyduğumuz o büyük sevgi var. Kim olursanız olun, bize nasıl bakarsanız bakın, bizden hoşlansanız da, bize kızsanız da, bizden nefret de etseniz, biz sizleri her zaman sevmekte devam ederiz, devam edeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek üzere her şeyden bahsedebiliriz. Bütün konular bizim. Ama biliyorsunuz ki bize Allah'tan bahsetmek isteriz. Allah'tan ve Allah'ın insanlarla olan ilişkisinden. Öyleyse bu açıdan konuya baktığımız zaman Allah'ın bizden istediği şeyin sadece bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz bilin ki mutlu olmak üzere yaratıldınız. Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek bir özellikte yaratmış. Ama bunu yaparken bu yaratığına irade adı verilen bir güç ulaştırmış. İrade. Biliyorsunuz ki üç irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah. Yani kainatı kontrol altında tutan Allah'ın vücuda getirdiği bir muhteşem kompütür sistemi. Bir muhteşem bilgisayar. İsterseniz ona Allah'ın bilgisayarı deyin. Her zerreyle ilişkilidir. Her kar tanesiyle, her yağmur tanesiyle ayrı ayrı meşgul olan, hepsini kontrolü altında tutan bir muhteşem dizayn. Sünnetullah. Buna külli irade diyoruz. Bütün irade yapılar oraya tabidir. Allah'ın iradesi hariç. Öyleyse külli irade kainattaki her zerreyi kontrol altında tutan bir muhteşem dizayndır. Cüz'i irade veya kişisel iradeye geldiğimiz zaman o sizin iradenizdir. Dilediğiniz gibi kullanma yetkisinin sahibisiniz. Neticelerine katlanmak üzere. Ya Allah'ın doğrularını, sizi mutlu edecek olan güzellikleri gerçekleştirirsiniz. Hem bu dünyada mutlu olursunuz, hem mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da yanlış bir dizayn içinde yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman hem bu dünyada mutsuz olursunuz, hem de ahirette, kıyametten sonraki devrede sonsuz bir cehennem azabı yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Nasıl dilerseniz öyle yapmakta serbest bırakmış Allah Teala sizi. Ama neticesine mutlaka siz katlanacaksınız. İşte iki yıldan birincisi, hem bu dünyada mutsuzluk, hem de ahirette mutlaka cehenneme gitmek. Ve iki yoldan ikincisi, hem bu dünyada mutlu olmak, hem de

ölümü mümkün değil, istemez. Öyleyse Allah beni en güzele ulaşmak için yaratmış. En güzel Allah'ın zatıdır. Ruhumuzu Allah'ın zatına ulaştırmak için yaratılmışız. Yani bir emanet var içimizde. Şu anda bizde yok ama vardı. Bu emanet ruh adını alıyor. Hepimize üfürülüyor Allah'ın ruhu. Ve Allah Teala diyor ki ben aklım ermez diyor. Ben emanetimi geri isterim diyor arkadaş. Emanetimi bana iade edeceksiniz diyor. Bununla hepinizi vazifeli kıldım. Hı, ne diyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz henüz bu emanet sizin içinizde. Hani sesler duyarsınız içinizde. Bir ses Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz konusunda mütemadiyen sizi ikaz eder. İşte o Allah'ın sesi. Bir ses de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlamaya çalışır. Arkasından duyacağınız huzursuzluk onu çok memnun eder. O da iblis, şeytan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazen ruhunuz ve nefsiniz aynı standartlarda konuşur iş dünyanızda. Ama şunu kesin olarak bileceksiniz. Allah mı? O sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka sizden hiçbir şey istemez. Allah'a ne yapabilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Ne bir iyilik, ne bir kötülük yapamazsınız. O, bu açılardan erişilmezdir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, ganidir. Ama biz öyle miyiz sevgili kardeşlerim? Biz insanız, bir yaratıkız. Aranızda böyle gururlanan, kibirlenen birileri varsa onlara söylüyorum. Sadece ve sadece bir yaratıksınız. Hani biz insanlar robotlar yapıyoruz ya, siz hepimiz düşünen, kendi iradesiyle hareket edebilen robotlarız netice itibariyle. Sadece bir yaratıkız sevgili kardeşlerim. Şu insan vücudu var ya, şu insan vücudunda Allah'ın oluşturduğu o muhteşem dizayna baktığınız zaman Allah'a hayran olmamanız mümkün değil. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde mitokondriler var. Devamlı elektrik enerjisi üretiyorlar. Hamdolsun ki insanlar artık elektrik enerjisini hizmetlerinde kullanıyorlar. Ama Allah'ın o kadar çok bilinmeyeni var ki bizlerde oluşturduğu, daha onları kullanamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudunuz var ya, size verilen bir kalıp. Dünya adı verilen bu gezegende, zahiri alem adı verilen bu alemde hissedebilmeniz için, yaşayabilmeniz için size verilen bir emanet bu fizik vücut. Her gece nefsiniz bu vücudu terk eder. Ve bir yerlere gider. Bundan ya haberdar olursunuz ya da olmazsınız. Birçok kişi rüyalarını hatırlar ve belki de rüyalarında uçar da. Ama bunun sadece bir hayal olduğunu düşünür. Çünkü gerçek hayatı bu dünyadaki hayatıdır. Oysa ki nefsinizin de bir hayatı var.
siz

uykuya daldığınız noktada başlayan, uyandığınız noktaya kadar devam eden ikinci bir hayat. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki, istediği tek bir şey var, sizin mutlu olmanız. Hiçbirinizden bunun dışında hiçbir şey istemiyor. Zaten ona ne verebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? O Allah, sizi yaratan, öyle bir yaratışla yaratmış ki, bu tanrısal bir yaratış. Biz insanlar da akıl sahibiyiz. Allah-u Teala bizlere de akıldan ihsanda bulunmuş. Düşünebiliyoruz. Ama bu düşünen varlık sadece bir yaratık. Kendi iradesi olan bir yaratık. Yani mahluk. Halik mı? Halik sadece o. Allah. Allah halik yani yaratan. Biz de mahlukuz. Yaratılanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hiçbir şey yapamazsınız. Ne bir iyilik, ne bir kötülük. Ama Allah için çalışırsanız, bu sizi mutluluğa ulaştıracağı için Allah bundan memnun olur. Şu kainatta yaşayan insanlar ne kadar mutlu olurlarsa Allah bundan o kadar memnun olur. Mutsuz olurlarsa o kişiler için Allah-u Teala üzülür. Onların da mutlu olmasını istediği için. Ama ne var ki hepimize cüz'i iradeyi vermiş, al demiş bu irade senin. Dilediğin gibi kullanabilirsin, yalnız demiş sonuçlar var ortada. O sonuçlara mutlaka muhatap olursun. Yani sana verdiğim ruhu, veçi ve nefsi dilediğin gibi kullanmakta serbestsin. Ama aslında ruhu kullanamazsın. Sadece o sana verilen, sana doğruları söyleyecek olan bir emanettir. Çünkü ben diyor ruhunu hasletlerle donattım diyor. 19 grup haslet. Bu hasletlerin en önemlisi sevgi. Sevgiyle yoğurmuş Allah-u Teala ruhunuzu. Nefsinizde ise nefret var. Kin var. Düşmanlık var. Haset var. İsyan var. İptilalar var. Bütün negatif faktörler nefsinizde toplanmış. Ve işte dünya savaşınız nefsinizdeki afetleri faziletlerle değiştirmek. Düşmanlık mı var? Onun yerine dostluğu koyacaksınız. Kin mi var? Sevgi gelecek. Nefret mi var? Sevginin bir başka bölümü sempati gelecek. Yani insanları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından şekillendirilmiş. Bir yapıyla yaratılmışsınız. Bu yapının gereği Allah-u Teala'nın istediği şekilde yerine getirilirse siz bu dünyada mutlu bir insan olursunuz. Mutlaka cennetinde üst katlarında bir yerde bir yeriniz olur.
böyle bir konuda Allah-u Teala'nın hep kılavuzunuz olmakta devam edeceğini de bilmelisiniz. Hiçbir zaman sizi bırakmaz. Her zaman son yaşadığınız ana kadar hep bekler. Belki bu kulum da bana ulaşmayı diler de kurtuluşa ulaştırır, benim yardımımı sağlar diye düşünür. Sevgili kardeşlerim, sizin mutlu olabilmeniz için Allah-u Teala'nın mutlaka size yardım etmesi lazım. Ama Allah-u Teala size, siz Allah'ın yardımını dilemedikçe yardım etmez. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse Allah'ın yardımını nasıl dileriz? Çok basit bir formülü var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan dilinizden değil, buradan kalbinizden dileyeceksiniz. Allah'a ulaşma dileği, bu kalbinizden Allah'a ulaştığı an Allah yardım elini uzatır. Ne diyor? Diyor ki, biz insanlardan seçeriz. O seçtiklerimizden kim bize ulaşmayı dilerse onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse peki ama Allah Teala beni seçmiyorsa benim ne kabahatim var mı diyorsunuz? Kabahatliyseniz, ancak kabahatliyseniz seçilmezsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın temel emri ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a iade etmek, emaneti sahibine tevdi etmekle mükellefsiniz. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki: "İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri onların ehline, sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi yani emreder diyor. Bu emanetlerden birincisi ruhunuzdur. Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması emrediliyor, teslim emrediliyor. Zümer 54 ve Eniyübü İlâ Rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabı, üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Teslim olmak ruhunuzun teslimi, teslim olmak fizik vücudunuzun teslimi, teslim olmak nefsinizin teslimi, teslim olmak iradenizin teslimi. Hepsini istiyor ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, o cennet cennet dedikleri yere gidebilmek için sadece bir tek dileğiniz Allah'a kafidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuldunuz sevgili kardeşlerim, cehennemden. Daha diler dilemez Allah-u Teala, hep kalbinize bakan Allah-u Teala, kalbinizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer, Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla, Rahim ismiyle tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerindedir. Sadece onlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Rahim esmasıyla tecelli eder Allah Teala. Bütün insanlara Rahman esmasıyla tecelli etmektedir. Herkesin rızkını garanti etmiştir Allah Teala.
herkesin en güzele ulaşabilmesi için Allah Teala herkese yardım etmeye hazırdır. Ama bir şartı var. Diyor ki, benim için serbest iradeniz, cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz son derece önemli. Siz isteyeceksiniz diyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım, ruhunuzu kendime ulaştırırım. Böylece emanetinizi geriye kabul etmiş olurum. Geriye almış olurum. Öyleyse hiç unutmayın, bir emanetiniz var, Allah'ın emaneti. O emaneti sahibine iade etmekle, tevdi etmekle görevlisiniz. İşte bunun için harekete geçtiğiniz an, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, siz cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennet sizindir. Sadece bu dileğin sahibi olabilirseniz kurtulacaksınız. İyi ama benim bundan haberim yok diyemezsiniz. Mutlaka söylediklerimizi şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemek asli göreviniz. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sonra da dünya mutluluğunda yaşarsınız. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için cennet saadetini üçüncü katına kadar garanti ediyor. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Siz diyor bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz mutluluğu elde etmeyeceksiniz. Ben size mutluluğu vereceğim. Ama bir göreviniz var diyor, bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a inanıyorsunuz, öyle değil mi? Eğer bizi dinliyorsanız Allah'a inanıyorsunuz. Eğer aranızda inanmayanlar varsa onlara kendilerine bakmasını tebliğ ederiz. Kendilerine bakmalarını öneririz. Tavsiye ederiz. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift dezoksiribonükleik asit sarmalı var. DNA sarmalı. Sağ sarmallar ve sol sarmallar. 23 tane sağ sarmal, 23 tane de sol sarmal. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla yapı taşı var. Yanlış duymadınız. 20 binden fazla. Öyleyse bu muhtevada bütün bu
sahip olduğunuz şeylerin aslında elektronlardan oluştuğunu da hesaba katın. Mikro aleme girdikçe Allah'a olan hayranlığınız artacaktır. Görüyorsunuz ki Allah'a inanmayan ateist kardeşlerim, görüyorsunuz ki güneş bir merkezi yörüngede, bir merkezi sistem içerisinde ama o da seyir halinde. Bu güneş sistemlerin çizdiği yörüngeye Kur'an-ı Kerim felek diyor. Felekler. Etrafındaki bütün gezegenleriyle beraber bizim güneş sistemimiz de bir felekte dönüyor. Güneş kımıldamaz, biz onun etrafında döneriz. Doğrudur. Ama bize göre doğrudur. Yani biz güneş sisteminin etrafında döndüğümüz için o bize göre kımıldamaz. Bizimle ilişkisi açısından sabit durumdadır. Olduğu yerde döner. Bizim dünyamız onun etrafında döner diğer gezegenlerle birlikte. Bizim dünyamızın etrafında da ay dönmektedir. Ama sistemin hepsi birden bir felekte güneşimizle, güneşin etrafında dönen bütün o diğer gezegenlerle hepimiz birlikte bir felekte daireler çizeriz. Öyleyse acaba nasıl olmuş bütün bunlar? Bir güneş var ortada. Bu güneşin etrafında gravitasyon sebebiyle, yer çekimi sebebiyle eliptik bir yörüngede dönen, her biri ayrı bir yörüngede dönen birçok gezegen. Mikro alemdeki gravitasyon, affedersiniz, makro alemdeki gravitasyon, mikro alemde manyetik alana dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, onun yaratması değil mi? Allah'a inanmayan kardeşlerim, o makro aleme bir göz atın bakalım. Kendi kendine 2,5 milyar Samanyolu, 2,5 her Samanyolu'nda da yaklaşık 2,5 milyar yıldız kendi kendine oluşabilir mi? Ya siz? Düşünün bakalım, vücudunuzdaki immün sistemi, müdafaa sistemini bir düşünün. Zamanımızda birçok mikrop ve virüs hücrenin içine gizlice girip bir enzimi kullanarak immün sistemin savaşçılarının kendilerini görmesini engelliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Öyleyse mikro alemde devamlı savaşlar var iç dünyanızda. Siz bir canlı organizmasınız. Tıbbın bundan sonraki ilerlemesi antibiyotikler, ilaçlar falan değil sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki hareketi
bu mikroorganizmaları, mikropları ve virüsleri sadece immün sisteminizin, vücudunuzu koruma sisteminizin tanımasını temin etmek, o kadar. Öyle bir koruyucu sistemle mücehhessiniz ki hiçbir mikrop T lenfositleriyle karşı karşıya geldiği zaman onu geride, onu yenemez, yenmesi mümkün değildir. Allah vücudu yaratırken ona göre bir müdafaa mekanizması koymuş. Mikropların ve virüslerin zaman içerisinde kendilerini müdafaa edebilmeleri sadece ondan saklanmakla mümkün. Karşı karşıya geldiklerinde hiçbir mikrobun veya virüsün T lenfositlerini yenebilmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, içinize o koruyucu sistemi kim yerleştirmiş acaba? Nasıl oluyor da sizin vücudunuzun katliyonda birini ifade eden bir müdafaa ordusu iç dünyanızda mevcut kılınmış? Her şey bilinçli bir stratejinin tabii sonuçlarını içeriyor. Rakamı gelin beraberce kararlaştıralım. 70 trilyon hücre, 46 çift, 23 çift kromozom, 46. 50 diyelim, çarpalım. 70 kere 50. Üç bin beş yüz trilyon ediyor. Fazla yaptık ya, olmaz ama daha fazla indirelim biz de. 3500 trilyon olmasın, 3000 trilyon olsun. 3000 trilyon, 3 katrilyon. Her bir DNA sarmalının içinde 20 bin tane yapı taşı var. 10 bin tane olsaydı 4 sıfır ilave etmemiz gerekiyordu. 2 ile çarpıp ondan sonra 4 tane sıfır koyacağız. Neticede biz insanların sayısal dengesiyle düşünebileceğimiz olan bir büyüklük oluşturuyor mu bu? Hudutlarımızın çoktan dışına çıktık. Katrilyon rakamı bu katrilyonun 10 bin katı. 10 katrilyon, 1000 katrilyon olsa onun başka bir ismi var. İsmin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir tane enzim bu 20 bin tane yapı taşından sadece bir tanesi. Bu bir tek enzim virüslerin ve mikropların kendilerinin T lenfositleri tarafından tanınmasına engel olabiliyor. Acaba olayı birazcık gözünüzde tahayyül edebiliyor musunuz? Siz bir kainatsınız. Allah'a inanmayan sevgili kardeşlerim, siz de bir kainatsınız.
aynaya baktığınız zaman bir kişi olarak görüyorsunuz kendinizi. Her gün milyarlarca hücreniz yeniden yok oluyor, ölüyor ve yerine yenisi yaratılıyor. Değişmeyen sadece beyin hücre sayınız. Eğer alkol alıyorsanız onun da o azalması normal standartlara mümkün olmayan beyin hücrelerinizde azalma vücuda getiriyor. Sadece alkol. Neden Allah-u Teala alkolü yasak etmiş? Anlıyor musunuz? Bu standartlarda sevgili ateist kardeşlerim, kendi kendinize var olduğunuza inanabilecek misiniz? Samimiyetle bana söyleyin. Şimdi söyleyin, Allah var mı yok mu? Bunlara cevap verebilir misiniz? Misali sizden verdik. Kendinizden verdik. Eğer birazcık da bilimle meşgulseniz, tıbbın ard arda artık gerçek yolunu bulduğunu göreceksiniz. Bundan sonraki safhada hastalıklarla savaş, ihtiyarlıkla savaş, bütün negatif faktörlerle savaş artık mikro alemde cereyan edecek. O yaratan öyle bir yaratmış ki insanoğlunu, onun içindeki immün sistem o vücudun bütün özelliklerini korumaya yeterli bir güç olarak verilmiş kendisine. Ama mikro alemdeki düşmanlar da uyumuyor. Onlar da o gücü nasıl bertaraf edecekleri konusunda devamlı çözüm arıyorlar ve yakaladıkları ilk enzimle bunun tatbikatına giriyorlar. Sevgili kardeşlerim, enzimler, proteinler, bu mikropların ve virüslerin kullandığı statüye dikkatle bakın. Her biri Allah'ın yaratışındaki o şahane dizaynı bizlere gösteriyor. Ne diyorsunuz? Ateist kardeşlerim, erişilebilir mi? Yeri gelmişken size bir kısa anlatalım. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin başından geçen bir olay. Orada camide bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri karşılaşacak. Birisi Allah'ın varlığını, öteki de yokluğunu ispat edecek. Ama İmam-ı Azam o gün geç kalmış camiye. Yarım saat, bir saat, iki saat geç kalmış ve o süre içerisinde zamanında oraya gelmiş olan ateist konuşuyor. Diyor ki, görüyorsunuz işte, benim ilmimi herkes bilir. Herkes bu sebeple, benim ilmim sebebiyle bana saygı duyar. O da aslında Allah'ın yokluğunu ispat edeceğim için korkusundan buraya gelemedi. Ve bu minvaldeki sözlerini iki saat boyunca hep söylemiş. Neyse, iki saat sonra, belki daha sonra, iki saatten de daha geç bir vakitte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri yorgun bir halde camiden içeri girmiş, soluk solağa ve sormuş o ateistine, nerelerde kaldın ey servi nazım demiş. Bizden korktuğun için, mağlup olacağından çekindiğin için gelmedin, öyle değil mi demiş. O da demiş ki, hayır demiş, ondan değil. Maceramı dinleyin demiş cami içindekilerine. Şu son yağan yağmurlar demiş, bizim taraftaki
yakayla bu tarafa ayıran köprüyü götürmüş. Ve köprüye geldiğim zaman baktım ki köprü yok. Yıkılmış. Ama demiş, gerçekten inanılması güç bir şey Allah-u Teala bana gösterdi. Görünmeyen eller başladılar karşı ormandaki ağaçları kesmeye. Göremiyorum diyor bir şey ama ağaçlar kesiliyor. Sonra kesilen ağaçlar kereste haline getirildiler diyor, muntazam bir hale getirildiler. Sonra diyor bu ağaçlar, bu keresteler kesilerek bir köprünün parçalarını teşkil ettiler. Ve diyor benim gözümün önünde adım adım bir köprü inşa edildi. Ve diyor işte bu 200 saat gecikmenin sebebi o. O köprünün üzerinden geçerek hamdolsun ki camiye gelebildim. Ateist gülüyor. Ya diyor kardeşim, senin bu sözüne diyor çocuklar bile güler diyor. Kimi kandıracağını zannediyorsun diyor bu yalanlarla. Hiç diyor kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki, duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Hiç kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi diyor dedi. Ama diyor, acaba bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, vücuda gelemeyeceğini söyleyen bu kardeşimiz, eğer bu kainat varsa, bu yıldızlar, bu gökyüzü, bu güneş, bu dünya varsa, ay dünyanın etrafında dönüyorsa ve kendisi varsa, acaba bunlar nasıl kendi kendine oluşmuş, bir köprü bile kendi kendine oluşmuyorsa, vücuda gelmiyorsa, yapılamıyorsa? Sevgili kardeşlerim, sevgili ateist kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Ankara'da bir doktor ateist kardeşimizle zannediyorum bir saatlik falan bir konuşma yapmıştık. Konuşma tamamlanmadan doktor kardeşimiz kalktı, ben dedi gidiyorum. Biz de dedik ki neden, daha sözümüz bitmedi. Hayır dedi, devam ederseniz eğer ateistlikten vazgeçmek mecburiyetinde kalacağım. Ama diyor bunu istemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim sözlerimiz değil ki. Biz size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve inkar edilmesi mümkün olmayan hakikatler. Kendi kendine bir güneşin oluşması, kendi kendine gezegenlerin oluşması, kendi kendine 2,5 milyar galaksinin oluşması, her birinde 2,5 milyar yıldız mevcut olması kendi kendine olabilir mi? Ya mikro aleme baktığınız zaman ne diyeceksiniz? Siz kendiniz bir kainatsınız. Nasıl olur da bunlar tesadüfen oluşabilir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz inanmayanları hadi bir kenara bırakalım. Onlar da inanacaklardır. Kıyamet günü nereye gideceklerse orada göreceklerdir hakikati. Ama daha evvel zaten öldükleri zaman her şey ayan olacaktır. O zaman üzülmeyecekler mi acaba? Neden ben bu iblisin tuzağına düştüm
Neden Allah'ın bana olan emirlerini yerine getirmedim? Ne oldu bana? Neden mutsuz bir dünya hayatı yaşadım? Neden cehennemi hak ettim diye bu kardeşlerimiz üzülmeyecekler mi? Sevgili kardeşlerim, bizim sözümüz size. Siz mutlu olmaya layıksınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olacak mı diyorsunuz yani? Ben Allah'a ulaşmayı dileysem ne olacak? Ne mi olacak? Bakın ne olacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, bize ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve size sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin diyor. Ne demek istiyor acaba? O kadar belli ki ne demek istediği. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal anında onun kalbindeki o talebi işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esması'na tecelliye başlar. Tecelli kör olan, sağır olan, dilsiz olan, idraksiz olan bütün insanları Allah konusundaki hakikatleri, manevi hakikatleri öğrenmeye ulaştırır. Ne yapar Allah Teala? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir engel var. İrşad makamını irşad makamı olarak görmekten onları men eden. Bütün insanların kulaklarında bir engel var vakra. İrşad makamının sözlerini işitmelerine mani olan. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. İrşad makamının söylediklerini idrakten insanları engelleyen. Bütün insanların görme hastaları icabet adlı bir perdeyle örtülü. Bütün insanların işitme hastaları mühürlü. Bütün insanların idrak hastaları mühürlü. Hepsini açıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı kim dilemişse bütün engelleri hem uzuvların üzerinden hem de hastaların üzerinden kaldırıyor Allah Teala. Ve kişi ondan evvel bir ölü kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Kör, sağır ve dilsiz olan bir ölü. Ve o ölü hayata getiriliyor Allah Teala tarafından. İşiten, bilen ve idrak eden birisi oluyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunları verirken her biri o kişinin günahlarından bir kısmını yok ediyor. Her bir verdiği furkanla, yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğiyle, görme suretiyle, işitme suretiyle, idrak etme suretiyle, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen furkanlar vererek Allah Teala o kişiyi hedefe ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişiyi idrak eder bir hale getiriyor ve günahlarını da örtüyor. Günahlarını örtmek ne anlama gelir? Hiç. Kişinin cennete girmesini garanti eder. Çünkü Allah Teala şartını koymuş. Sadece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan insanlar Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü mahkeme-i kübra oluşacak. Herkes mahkeme-i kübra deyince Allah Teala her kulunu karşısına alacak. Ey kulun, söyle bakalım şimdi hangi günahları işledin, neden işledin, işlemeseydin olmaz mıydı falan gibi suale çekecek kişiyi. Hayır, böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Mahkeme-i kübra yok mu? Var.
Böyle bir şey yok. Mahkemeye çekilmeyecek miyiz? Çekileceğiz ama böyle değil. Allah'ın koyduğu bütün sistemler sadece ona hayran olabileceğiniz bir özellik taşır sevgili kardeşlerim. Ne yapmış Allah Teala? Hepimize bir sürücü, bir de şahit olmak üzere iki tane kiramen katibin meleği tahsis etmiş. Herkes doğduğu andan itibaren bu meleklerle beraberdir. Ölünceye kadar o kişinin bütün hayatı üç boyutlu olarak, hologram olarak filme alınır. Hepinizin hayatı şu anda filme alınıyor. Ve Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığınız zaman, yasak ettiği fiilleri de işlemediğiniz zaman pozitif dereceler kazanırsınız. Yapmadığınız zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz zaman negatif dereceler kazanırsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene negatif dereceler kazanırsınız. Hayat filminizin sağ tarafına yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafına kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yazılır. Hayatınızın her saniyesinde ya derece kaybedersiniz ya kazanırsınız. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derece kazanmıyorum tamam ibadet etmediğim için ama derece kaybetmiyorum da. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış omuzlarınıza. Şu anda zikretmiyorsanız derece kaybediyorsunuz. Kimseye kötülük yapmasanız da şu anda derece kaybediyorsunuz. Öyleyse hayatınızın filmi her saniye ya derece kazanmanızı ya da kaybetmenizi muhtevasını alır. Cehenneme gidecek olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Cennete girecek olanlar da kazandıkları dereceler fazla olanlardır kaybettiklerinden. Öyleyse bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Kiramen katibin melekleri aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini alırlar. Gene üç boyutlu olarak. Çünkü görüntülerle düşünürsünüz. Düşüncelerinizle mutlaka filme alınır. Yani vücuda getirdiğiniz her olay, başkasına verdiğiniz her zarar, o zararı kasten mi verdiniz, yoksa bilmeden mi oluşturdunuz? Bunun kesin çehresini çizmek mecburiyetindedir. İşte kiramen katibin meleklerinin hayat filminizde düşüncelerinizi alması bu kasıt unsurunu, tahmid unsurunu %100 doğru ölçebilen bir sistemi vücuda getirir. Ve kiramen katibin meleklerinin elindeki o mizanlar her suçun veya her güzel davranışın ait olduğu derecatı net olarak gösterir ve hayat filmine işler. Kıyamet günü hepiniz öleceksiniz. Eğer ölmüşseniz daha evvel, kıyamet günü dirilmiş olacaksınız, mahşer meydanında toplanmış olacaksınız ve sura birinci üfürüşünde öleceksiniz. Ve zaman geriye doğru gitmeye başlayacak. Zaman geriye doğru gitmeye başladığı için yeniden dirileceksiniz. Kıyamet günü sura birinci üfürüşünde. İkinci defa üfürülecek ve bir defa daha öleceksiniz. Yepyeni bir yaratılışla yeniden aynı yaşta yaratılmak üzere, kadınlarda, erkeklerde aynı yaşta olmak üzere yeniden yaratılacaksınız.
Hud'a sura 3. üfürme. O zaman mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaksınız. Hepinizin hayat filmleri sizi otomatik olarak kendisine davet edecek. Hayat filminizi gözleyeceksiniz. Ve hiçbir şeye itiraz etmeniz mümkün değil. Çünkü bütün bu olayları siz vücuda getirdiniz. Ve kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer cehennem. Kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennet. Daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun, o günahların hepsinin bir anlamı kalmaz. Çünkü hepsi günahlarınızın örtülür. İrşad makamına ulaştığınız zaman o örtülen dereceleriniz de sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı bir dilemenin sizlere neler kazandırdığını. Öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bilin ki Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını yok ederek, davranış biçimlerinizin yarısından fazlası Allah'ın beğendiği davranışlar, size mutluluk veren davranışlar haline gelmesini temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle, sizlerle yarınlık etmek, Allah'tan bahsetmek, her şeyden bahsetmek, hepsi ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Sizleri çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Hepiniz sevdiklerimizsiniz. İnsan olarak yaratıldınız, sevilmeye layıksınız. Öyleyse sevmiyorsanız sevmeyi öğrenin. Mutluluk orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi mutlaka cennetine almak ister. Bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dilemeyenlere sesleniyorum. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Yeter, söz Allah'ındır.

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve büyük Türk halkı, aziz Türk milleti. Ülkemizde bir fitne patlamış durumdadır. Bu fitne için elbette Allah-u Teala'nın bize de söyletecekleri var. Ve sözlerimize başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Söz Allah'ındır. Yeter. Söz Allah'ındır. Yeter. Söz Allah'ındır. İslam katledilmiştir. 14 asırlık bir zaman parçası içerisinde gerçekleştirilen vahim bir cinayeti ortaya koyuyoruz. İslam katledilmiştir. Bu sözlerimizi dikkatle dinleyin. Ve bu sözler yazılı olarak da kaleme alınmıştır. Ve bütün fitne odaklarına gönderilecektir. Bu ifade, bu yazı, bu anlatım İslam dininin katliamının ne boyutlarda olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyacaktır. Bugüne kadar önümüze konulan İslami bilgilerin şeytanın hedef olarak yutturduğu bu asla emirlerden ibaret olduğu ve bunların hayatımızı, kapasitemizi, ufkumuzu, elhasıl iliğimizi, kemiğimizi kurutmuş olması gerçeği şimdi değilse ne zaman anlaşılacak ve uyanmamızda ne zaman muharrik bir unsur olma vasfı kazanacak? Sevgili kardeşlerim, İslam hedeflerden ibarettir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa. Birinci hedefiniz bu. Bu olmadan hiçbir tarafa ulaşamazsınız. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız ve tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci, ikinci ve üçüncü safalar. Sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve 28 basamaklık İslam merdiveninin irade teslimiyle son bulan son noktasına ulaşacaksınız. Bu söylediklerimin hepsi bugün unutulmuş olan şeyler. Ve din İslam'ın 5 şartına terk edilmiş vaziyette. İslam'ın 5 şartı ibadetleri oluşturur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. İbadetler o hedefleri ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse şeytan Allah'ın Kur'an'da açıkladığı gerçeği biliyor. Diyor ki Allah Teala bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da diyor biziz. Biz.
ve iblisin Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O zaman iblis ne yapacaktı? Çok basit bir şey yapacaktı. Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre unutturacaktı.

açıklamak olacaktır. Dünya yeni ve sarsıcı bir kırılma noktasında. Asrın bidayetinde önümüze konulan, hedefi olmayan vasıtalara rağmen ödenecek fatura dehşet verici bir ağırlık taşıyor. Allah'ın ayetlerinin önünü kesenler insafsızca Kur'an katliamına devam ediyorlar. Öyleyse Kur'an'ın hedefleri var. 7 tane safhası var. Ve bu safhalara ulaştıracak olan vasıtalar var. İbadetler. Şeytan ne yapmış? Hedefleri bütünüyle kaldırmış ortadan. Bugünün din adamları, özellikle bize sataşan bu fitnenin sahipleri, artık demin sizlere bahsettiğimiz İslam'ın 7 safhasını tamamen unutmuşlar. Sahabenin onları tatbik ettiğini de unutmuşlar. Bunların farz olduğunu da unutmuşlar. İşte böyle bir devrede yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta bunları size zaten yazılı olarak sunacağız. Bu küfür odaklarının, fitne odaklarının her bir merkezine bu yazıdan bir taneyi mutlaka ulaştıracağız. Ve Kur'an hakikatlerinin ne olduğunu onlara mutlaka göstereceğiz. Ve şeytanın emrindekiler dünyanın hidayete açılma penceresini hep açık tutmamıza mani olamazlar. Anlaşılan olur ki bizim bütün uğraşmalarımıza rağmen netice elde edemeyişimizin arkasında yatan gerçek tarihin tekerrür edişidir. Yazdığımız yüzlerce yazı, verdiğimiz yüzlerce konferans, duyuru, ikaz ve sohbetlere tek bir cevap alamazken, şahsımıza yönelik uydurma hikayeler kaleme alınmaya ve söylenmeye devam ediyor. Elin ağzı torba değil ki büzesin sevgili kardeşlerim. Onlar söyleyeceklerdir. Ama biz de cevap vereceğiz. İnsanları cehenneme sürüklemekten başka bir sonuca ulaşamayacak olan, kendilerini de cehennemden kurtaramayacak olan bu insanlar için Allah Teala'dan af diliyoruz. Verdiğimiz, sizlere sunduğumuz Allah'ın ilmini hazmedememenin dışa vuruşu olsa gerek bu. Bazı insanlar için bakış açılarını pozitif verilere göre ayarlamak mümkün olmuyor. Her şeyden evvel ikiyüzlülük var sevgili kardeşlerim. Gerçekleri bilmeden, elinde hiçbir ispat vasıtası da olmadan kendilerine altın bir tepside sunulan insanlığa hayat verecek Kur'an gerçeklerini ellerinin tersiyle iten, fırlatıp atan insanlığın yüz karaları, kabusu, din istismarcıları ve iftira makineleri. Bu şeytani takımın elebaşlarının kurduğu oyunlarda bize münasip görülen rol ve sahne sakın sizleri yanıltmasın. Bu çabalarımızın sebebi sizlerin kurtuluşu içindir. Başka sebep aramayın. Bütün Allah'ın resulleri, elçileri, mürşitleri inkara muhatap olurken insanlık hep seyirci kalmış. Bugün de peşin yargılar hala aşılamamış, mürşit düşmanlığı sürüp gidiyor. Yani tarihin tekerrüründen nasibimizi biz de alıyoruz. Niçin bu metni okuyoruz? Ses olarak sizlere ulaşmasını temin için. Bizim hakkımızda yapılan iftiralara elbette cevap vermek mecburiyetimiz var. Ve Allah'ın hidayeti

Hiçbir zaman şeytanın takımı tarafından önlenememiştir. Bu devrede de önlenemeyecek ve bütün dünya hidayeti mutlaka öğrenecektir, bizlerden öğrenecektir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Dünya kurulundan beri bir mücadele devam eder. Allah'ın taraftarlarıyla şeytanın taraftarları arasında. Bunca yalan dolan, iftira, bunca seviyesiz hakaret ve boy hedefi olmak. Arkasında ne var acaba sevgili kardeşlerim? Sözümüz şan ve şerefin sahibi Büyük Osmanlı'nın torunlarındadır. Osmanlı'yı Osmanlı yapan hasretleri neden bizden söküp aldılar zannediyorsunuz? Ufukların efendisi Osmanlı'yı tarihe gömmek için, Osmanlı ile birlikte İslamiyet'i de. Peki başardılar mı? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. Osmanlı'yı yerle bir etmeyi başardılar. Ama biz Osmanlılar hala yaşıyoruz. Artık bize vurulan bu prangaları kırma zamanı gelmiştir. Bizayet hasretlerin tekrar sahibi olabilir. Bizayet İslamiyet'in büyüklüğünü ve sorumluluğunu rahatça taşıyabilecek duruma gelebiliriz. O fitneyi başlatanlar İslam'ı tanımıyorlar. Ama onlara İslam'ı tanıtacağız. Bu sebeple bu yazı sizin için bir ibrettir ve bir hazinedir. Kapının elinde kalmış daracık bir kılıfın içine sokulmuş İslamiyet'i bu dar kılıftan çıkarıp dünyayı aydınlatacak güç, kuvvet, şan, şeref ve mutluluk kazandıracak olan o kişi biziz. Allah'ın tek dini İslam'ı bütün karmaşalardan uzak, size yalnız biz anlatabiliriz. Bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir. Sevgili kardeşlerim, birden başka din hiç olmamıştır. İkinci bir din mevcut olmamıştır. İnsanlar zaman içinde asıllardan saparak başka başka dinler oluşturmuşlardır. Şimdi meselenin merkezine bakmamız lazım. Ne var? Merkezde Kur'an var. Unutulmuş olan Kur'an ve Kur'an'ın kaybedilmiş hedefleri, yok edilmiş hedefleri. Söylediğimiz gibi 7 hedef. Bu 7 hedefi Kur'an 28 basamakta dizayn etmiş. Vel Asr suresi bunun bu 28 basamağın hepsini ifade ediyor, ihata ediyor. İslam deyince sevgili kardeşlerim onların hiç bilmedikleri bir Kur'an İslam'ı var. Ve bu insanlar bundan nasiplerini hiç alamamışlar. Haklılar mı? Evet, haklılar. Çünkü onlara öğretecek birisi olmadı. Ama biz 28 seneden beri onlara Kur'an'daki İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Ve biz insanlara bu onların bilmedikleri ve onların İslam'ın 5 şartı uygulamasına çok fark atan bir dizayn, Kur'an dizaynı, Allah'ın dizaynı. Ve biz size o dizaynı vermekle mükellefiz. Öyleyse burada Kur'an'ın 28 basamağına en azından birer satırla bakmamız gerekir diye düşünüyoruz. Birinci safhada, birinci basamakta olayları yaşamak var. Herkes yaşar.
İkinci basamakta olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir. Onlar da değerlendirir, biz de değerlendiririz. Ama ikinci basamakta Allah'ın seçimi var. Allah-u Teala buyuruyor ki, Şura 13'te, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâyı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onların ruhlarını o kişiler hayattayken kendisine ulaştırır. Öyleyse ikinci basamakta Allah insanları seçer. Seçtikleri Allah'ın emirlerine kesinlikle karşı gelmeyi kendilerine hedef edinmeyenlerdir. Yani başka insanların hidayetine mani olmak yolunda bir gayretleri olmayanlardır. Onların hepsi seçilirler. İşte şu anda bizim hakkımızda ahkam kesenler, olmadık yalanı bizim için kullananlar, iftiraların sahipleri, onlar seçilmeyenler, başka insanların hidayetine mani olanlar. Allah Teala onlardan bahsediyor Nisa 167, 168, 169'da. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, dalalette olacaklardı. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oldukları için tam bu zümreyi tarif ediyor Allah Teala. Bu güruhu tarif ediyor. Allah'ın Allah'a ulaşmak üzere emrettiği hedefi gerçekleştirmek üzere yola çıkacak olan insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine yani hidayetlerine mani oluyor bu insanlar. Allah'ın yolundan, sevilinden men ediyorlar. Onlar, diyor Allah Teala, uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başkalarını Allah yolundan men ettikleri için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Eğer bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, ileride mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Tabiiyetleri sırasında da Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama bunlara asla mağfiret etmez. Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmayacaktır, diyor Allah Teala. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır, diyor. Burada ne görüyoruz? Bu basamakta insanların henüz seçilmediğini görüyoruz. Bu seçilmeyen insanlar tam bu insanlar, hidayete mani olmaya çalışanlar, insanları Allah'ın hidayetinden men etmeye çalışanlar. İkinci basamakta insanların büyük kısmı seçilir. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilir. Ve üçüncü basamağa ulaştıkları anda Allah'ın rahim esmasıyla üzerlerinde tecelli etmesi söz konusudur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberruhu nefsi innen nefse de emmaretin bissuhi illa ma rahime rabbim. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Peki ne yapar eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse? Allah ne yapar? Rahim esmasıyla harekete geçer.
Allah'ın Rahim esması ile tecellisinin bundan sonraki safhası Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki orada Enfal 29'da, ey ameli olanlar, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin. Yani sevaba çevirsin. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler için Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah Rahim esması ile tecelli ettiği zaman kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hastalarının üzerindeki gıçaveti, kulaklarındaki vakrayı ve işitme hastalarının üzerindeki mührü kaldırıyor. Kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerindeki ekinleti alıyor. İdraki önleyen müesseseyi ve kalplerine ekinlet koyuyor. Tam 7 tane furkan. Görme, işitme ve idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Ve bunları yaparken Allah Teala o kişinin günahlarının her seferinde 7 tane furkanda 7'de birini örtüyor. Neticede kişinin bütün günahları örtülmüş oluyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de Allah dördüncü basamakta Rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta görmeye ait hususlar. Altıncı basamakta işitmeye ait hususlar. Yedinci basamakta da kalpteki idrake ait hususlar gerçekleşiyor. Ve bu kişi kör, sağır, dinsiz ve Allah'a göre ölü biriyken, yani bize bu iftiraları atanlar gibiyken, gören, işiten ve idrak eden, hayata gelen birisi oluyor. Sonra Allah Teala o kişinin üzerine kalbine ulaşıyor. Kim Allah'a amen olursa Allah onların kalplerine ulaşır diyor Allah Teala. Hemen yümin billahi yehti kalbehu. Sonra burası 8. basamak. 9. basamakta Allah onların kalplerini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. O gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çevirir diyor. Allah kalpleri Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Ve bundan sonra sevgili kardeşlerim, 9. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Buyuruyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmaya açar. Onuncu basamak. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne giriyor. O yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Allah Teala bu hususu Zümer 22'de anlatıyor. Hiç diyor kalbini yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişi bir olur mu diyor Allah Teala. Kalbini İslam için yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişi. Hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişi gibi olur mu diyor. Kişi burada değişmeye başlıyor. Ve kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman bu kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği neşeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Kişi huşu sahibi. Bu noktada kişiye Allah Teala mürşidine ulaşmak için Allah'tan sorma yetkisi veriyor. Evvela mürşide ulaşmak farz mı?
Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminu tekullaha ve ebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizleri Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olanı isteyin. Ve böylece takva sahibi olun ve nefsini de cihad edin diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olduktan sonra bu ikinci takva, bu takvadan sonra kişinin nefs tezkiyesine başlaması lazım. Bir farz emir sevgili kardeşlerim. Mürşidi Allah Teala'dan istemek bir farz emir. Allah'tan istendiğini nereden biliyoruz? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri böyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salatı innehâ lekebîretün idâlel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İsteyin diyor. Kimden isteneceği belli. Namazla istendiğine göre Allah'tan istenecek. İstihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu, sizi hidayete erdirmeye vesile olacak kişinin kim olduğunu veya kim olduğunu isteyin Allah-u Teala'dan diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki ama bu zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra diyor ki ama diyor huşu sahipleri hariç onlar için zor değil. Kim huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Ve Allah'a rücu edeceklerine de ruhlarının ölümden sonra Allah'a ulaşacağına da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse mürşidi Allah-u Teala'dan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazıyla isteyeceğiz ve üzerimize farz kılınmış. Ve Allah-u Teala'ya diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke nestaîn istâneyi yalnız senden isteriz. Mürşidimizi senden başka kimse bilmez. Biz isteriz bunu. Günde 40 defa söylüyor 5 vakit namaz kılanlar. Biz senden bunu isteriz ama yalnız senden isteriz. Öyleyse bir farz hüküm karşılığı mürşidimizi Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazını kılıyor bu kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş olan kişi. Huşuya ulaşmış. Hak sahibi Allah Teala mutlak ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi mürşidine ulaşıyor. Şimdi bir defa düşünün sevgili kardeşlerim, bu anlattığım şeylerin bir tanesinden bile bu zavallı hakkımızda bu kadar iftiraları yapan insanların bir tanesinden bile haberleri var mı acaba? Bunlar mürşidi inkar edenler, bunlar hidayeti inkar edenler, hidayetin ne olduğundan habersiz olan ve insanların hidayetine mani olmaya çalışan şeytanın yardakçıları. Gayeleri sadece mani olmaya çalışmak. 14. basamaktayız. Sevgili kardeşlerim, size en kısa şekilde 28 basamağı anlatıyorum. Ki Kur'an'ın nelerden ibaret olduğunu hepiniz bunu defaatle dinleyerek en kısa bir çerçeve içerisinde öğrenin ve bu zavallı insanlara öğretin diye. 14. basamak, kişi hacet namazını kılıyor, mürşidini soruyor, ulaşıyor mürşidine ve tabi oluyor. Tabiyet gerçekleştiği zaman ne olur? Tabiyet, mürşidi seçmek Allah'ın hakkı mıdır? Sadece onun. Allah Teala diyor ki sebilleri tayin etmek ve tespit etmek Allah'a aittir diyor. Her mürşidin bulunduğu yerden devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Alallahu kasu sebili diyor Nahl suresinin 9. ayet-i kerime. Sebilleri tayin ve tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir. Ve mürşidi o seçiyor. Kişiye mürşidini sevdiriyor ve ona göstererek ulaşmasını temin ediyor. Mürşide sevgiyle ulaşan, neden sevdiğini bilmeden seven, Allah için seven bu kişi mürşidine ulaştığı zaman
önünde diz çöküyor, tövbe ediyor, gözyaşlarıyla tabiiyetini gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıymış? Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Şimdi bu müşrikleri puta tapanlar olarak değerlendirecek bizim saflar. Ama Allah Teala onu demiyor. Müşrik tarifine dikkatle bakın. O müşriklerden olmayın ki onlar, o müşrikler fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Her biri ayrı bir grup oluşturur, fırka oluşturur, hizip oluşturur diyor Allah Teala. Öyleyse bir fırkalara ayrılan insanlar var. Bir de tek bir fırkayı oluşturanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın içinde Allah'a yönelenler. Diğerleri, diğer 72 fırkayı oluşturanlar ve sevgili kardeşlerim, bu fırkalardakiler fırkalara ayrılmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu zavallı insanlar şirkte olduklarının da farkında değiller. İslam'dan bu kadar nasibini almamış insanlar, İslam'ı bu devirde bütün insanlara anlatacak olana, öğretecek olana, insanları hidayete erdirmek için Allah'ın kendisine öğrettiği kişiye saldırıyorlar. Ve de hiçbir ilimleri olmadan sevgili kardeşlerim. Bu size söylediğimiz şeyler onların hiçbirisi tarafından bilinmeyen şeyler. İslam'ın 5 şartını öğrenmişler. Onunla amel ediyorlar. 14. basamaktayız. Kişi buraya kadar 12 tane ihsan aldı Allah Teala'dan. Burada 7 tane nimet oluyor. 1. Kalbinin içine iman yazılıyor ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların kalbine iman yazılır ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Peki bu ruh ne yapacak? Ne yaptığını Allah Teala ifade ediyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Dereceleri yükselten bir arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, yani başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna yevmit talakının geldiğini söyleyerek ihtar etmek için, yani Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a geri dönme, ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna söylemek için vazifeli." Devrin imamın ruhu geliyor kişinin başının üzerine, ruhu terk et diyor. Bu vücudu terk et diyor. Çünkü bugünden itibaren biz burada vazifeliyiz. Bu kişinin başının üzerinde biz yerimizi alacağız. Kim bu 12 tane ihsanla tabi olduysa onun başına mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken Allah Teala her bir derecesine karşılık o güne itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye başlar. O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi başladığı için o kişinin nefsinde nur birikimi olacağı için giderek savaşacağı, karşı koyacağı gücün azalmasıyla, nefsin afetlerinin azalmasıyla her gün daha biraz güçlü olacak
fizik vücut. Bu güçlenme başlıyor fizik vücut için. Nefs için durum ne? Nefs için nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi nedir diye sorduğumuzda bu adamların hiçbir fikri yok. Nefs tezkiyesi, nefsin temizlenmesi, arınması nasıl bir olgu? Ancak bu dediğimiz kademelerden, şartlardan geçerek irşat makamına ulaşan bir kişinin zikir yapması halinde tabiyetten sonra Allah Teala o kişinin kalbine katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu gelen nurlar o kişinin kalbine girdiği zaman bu gelenlerden fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanı sahip olduğu için gelen fazıllar kalbin iman kelimesine yapışmaya başlar. Yapıştığı zaman da bir daha orasını terk etmez. Bu nefsin kalbinin fazıllar tarafından işgalini ifade eder. Her %7 fazıl birikiminde ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkmış, ana dergaha ulaşmış olan ruh, bir gök katı yükselir. İlk %7'de birinci gök katına ulaşır. Kur'an-ı Kerim buna nefsi emare diyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci %7 nur birikiminde nefsi levvameye ulaşılır. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Nefsi levvame Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala. Üçüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mülhimeye ulaşılır. Fe elhamaha ve fucuraha Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın takvası ve fücuru şeytanın fücarı ilham edilir. Fe elhamaha takvaha ve fücuraha. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsi mutmainne. Dördüncü kat. Beşinci kat. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı kat nefsi mardiye. Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. İrciye ila rabbiki radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak Rabbine dön diyor. Nefs bunlara sahip, ruh Allah'a geri dönüyor. Ve yedinci gök katına ulaşan ruh, yedi tane gök katını aşan ruh, yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatına geri dönüyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda gördüğümüz şey ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne diyor Allah Teala? فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya yemin vermiştir nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ve Allah'a döner diyor ruhu, Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte 21. basamak, 3. safhada tamamlandı. Allah'a ulaşmayı diledi kişi 1. safhada, mürşidine ulaştı 2. safha. Allah'a ulaştı ruhu 3. safha. Ruh Allah'ın zatında kaybolur. Meaba ulaşır. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Zalikel yevmül hakkı femen şa'in itta haze." Allah-u Teala'nın diyor o gün hak günüdür.
Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhu için meab olur diyor, sığınak olur. Öyleyse böyle bir noktada ruhun Allah'ın zatında yok olması, meaba sığılması demek 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah Teala bir taht ihsan ediyor. Diyor ki En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde, indi ilahide teslim yurdu vardır. Bir altın taht. Kişinin nefsindeki nurlar ruhu Allah'a ulaştığı zaman %50'yi geçmiştir. %51'e ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51'den 61'e kadar yükselir. %61'e ulaştığı zaman ona bir nur, Allah Teala'nın indinde bir taht ihsan edilir ve de Allah'ın indinde bir tahtın sahibi olur kişi. Ve kişinin zikri günün yarısını aşana kadar bu minval devam eder. %61'in ötesinde zikir artar. Nefsin kalbindeki nurlar artar. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Allah için geçirdiği zaman, dünya için geçirdiği zamanı aşmaya başlar. Bundan sonra artık günün yarısından daha fazla zikredecektir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşar, aşmıştır. Ne zaman nurlar %81'e gelirse o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zühd için Allah Teala negatif zühdten bahsediyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Dünyaya karşı zahit olan kişi ise zikrini gün yarısından öteye geçirerek, her gün gün yarısından fazla zikrederek Allah'a bu hedefi ispat etmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa 125'te diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Burası 25. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Sonra kişi zikrini arttırıyor, daimi zikrin sahibi oluyor, ullelbap oluyor. Kimdir ullelbap? Daimi zikrin sahipleri. Allah Teala diyor, li ullelbap yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ullelbap kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Burası 26. basamak ve kişi İlmel yakini bitirmiş, aynel yakine girmiştir. Aynel yakinde bu kişinin kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Gaybi imanı, tahkiki imanı ulaşır. Eğer el öptüğü günden sonra cezbe oluşmuşsa, zaten tahkiki imana adım atmıştır. Allah'ın kendisine verdiği titremeleri yaşamaya başlar kişi. Bilir ki kendinin dışında bir güç, Allah onu devamlı sık sık sallıyor. Kudretini onun üzerinde hissettiriyor. Ama burada tahkiki iman geniş ölçüde güçlenmiştir. Çünkü Allah Teala o kişiye fiziğin ötesini gösterecektir. Kalp gözünü mutlaka açacaktır. Kalp kulağını mutlaka açacaktır. Onun Allah'ın söylediklerini kişi işitecektir. Ve böylece kişi yerlerin melekutunu görecektir. 7 kat yerler, 7 kat cehennem o kişiye mutlaka gösterilir.
Burası zemin katında görünümünü alır. Burası ulvi makamıdır. Bu makamdan sonra kişinin nefsi halis olur. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Ama kendisine yedi kat gökler de gösterilir. İhlas makamıdır burası. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma umiru illa li yabudullahi muhlisina lehu dinen hunafaya. Onlar emrolunmadılar. Kalpleri muhlis kullar olmakla, Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla, hanifler olarak muhlis kullar olmakla emrolundular. Kalpleri halis olanlar. Yedi kat gökler ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir burada. Ve en son indi ilahide, indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha gösterilir. Sitretül Münteha'yı gören kimse o tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor öyle bir tövbeyle tövbe et ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah nebisiyle birlikte olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak görürler ve Allah'a Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, bize mağfiret eyle derler. Onların günahları örtülmüştür diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada tövbe-i nasuh geliyor. Nasuh tövbesiyle kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe ediyor. Bu tövbenin bir daha bozulması söz konusu değil sevgili kardeşlerim. Bu tövbe nasuh tövbesidir. Allah söyler, kişi de kelimeleri tekrar eder. Bunun manası o kişi için ihlas makamı bitmiştir. Salah makamı başlamıştır. Kişi artık salihlerdendir. Salah makamının birinci kademesinde o kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde başının üzerine salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde ilk kademe tövbe-i nasuh kademesi olduğu için günahların örtülmesi ikinci kademe, salah nurunun verilmesi üçüncü kademe, günahların sevaba çevrilmesi dördüncü kademeyi oluşturuyor. Bu noktada kişi günahlarının sevaba çevrilmesi noktasında irşada ulaşır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Burası salah makamının dördüncü kademesi. Beşinci kademede ise o kişinin iradesi de Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır ve o kişi irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 28. basamağın 5. 28. basamağın 5. kademesine ulaşmışlardı. Şimdi sevgili kardeşlerim, 7 tane safadan bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa farz mıdır? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Farz. Allah Teala buyuruyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol. Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Üzerine azap gelmeden önce.
münibine ilehi ve eslemu, ona yönel ve ona teslim ol. Sümme la tünsarın. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca insanlara çok şeyleri farz kılmış. İşte farz kıldıklarından biri de Allah'a yönelmek. Ve bütün sahabenin Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Evvela yönelmek farz mı diyoruz? Farz. Allah Teala Allah'a yönelmeyi bütün insanların üzerine farz kılmış. Diyor ki Lokman'ın 5'te vettebi sebila men enabe ileyye. Allah'ın yoluna tabi ol. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde kim bana yönelirse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Sen de aynı yola tabi ol, sen de bana yönel diyor. Zümer'el 4'te de üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yani ruhunu da veçini de nefsini de iradeni de Allah'a teslim et. Yoksa sonra yardım edilmezsin diyor Allah Teala. Öyleyse üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilediklerini gördük. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sahabe için onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Allah Teala'nın dizaynında Allah'a yönelmek münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'ın emirlerinin gerçekleşmesi. Allah Teala diyor ki bu Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş sahabe? Tağuta kulmuşlar. Herkes başlangıçta tağuta kuldur. Şu bize saldıranların hepsi aslında şu anda tağuta, yani şeytana kul durumdadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Onların da kurtulması mümkün değil. Bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Evvela ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileme farz mıdır? Gördük ki farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Sonra geçiyoruz ikinci kademeye. Mürşide ulaşmak farz mı? Gördük ki farz. Onu izah etmiştik. Peki bütün sahabe mürşitlere ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ne diyor Allah Teala o konuda? Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala.
Mümtehine 12'de de hanımlara el öptürmek suretiyle nasıl tabiyet vereceğini anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onları da biatettir diyor. Onlar da tabi olsunlar diyor. Öyleyse tabiyet farz mı? Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor. Söylemiştik Maide 35'te. Bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Kesin. Burası 14. basamak. Peki 21. basamakta ruhların Allah'a ulaştırılması söz konusu. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak hidayet olarak vasıflandırılıyor. Ve Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etti. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etti mi sahabe? Fizik vücudun teslimi farz mı? Allah-u Teala fizik vücudun teslimini de üzerimize farz kılmış. Fizik vücutlarımızı Allah'a kul etmeyi emretmiş. Yasin 60 ve 61'de diyor ki ey Ademoğulları sizlere şeytana kul olmayın demedik mi diyor Allah Teala ve bana kul olun demedik mi? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Ne olmuş? Fizik vücudun Allah'a teslimi de farz. Bütün sahabede teslim etmişler. Sonra nefslerin teslim edip halis olmuşlar mı? İşte Bakara suresi 139. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala deyin ki ey sahabe biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız. Halis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlislerden olmuşlar. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Nefslerini teslim ettikten sonra ulaşmışlar. İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala farz olduğunu Bakara 186'da söylüyor. Diyor ki kullarım sana benden sorarlarsa ben de ki ben onlara yakınım. Kim bizden bir talepte bulunursa biz onun talebine, duasına icabet ederiz. Ama şartlı onlar da bize amin oldukları takdirde icabet ederiz. Ve böylece irşada ulaşsınlar diye diyor. İrşada ulaşmak farz kılınıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor sevgili kardeşlerim. Ve de diyor ki Allah Teala ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Geliyoruz 28. basamağın 5. kademesine. Yani irşada ulaştıktan sonraki irşat makamına tayin, irşada memur ve mezun kılınmak işlemi farz mı üzerimize? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle bir takvayla takva sahip olun ki o takvanın en üstüne sahip olanlar nasıl bir takvayla takva sahibiyse siz de aynı takvayla takva sahibi olun. Yani bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Bir hakkın takva iradenin de Allah'a teslimini gerektiriyor. Ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını irşat makamına tayin edildiğini görüyoruz. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Tövbe
suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun ister sahabe, hepsine tabi olunmuş. Böylece 28 basamağın hepsi farz ve hepsi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bize bu iftiraları bütanlara atan bu zavallı insanlar bu size söylediklerimizden hiçbirisini bilmezler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah'ın hidayetini söndürmeye çalışırlar. Onlar şu anda mücrim durumdalar. Allah Teala da diyor ki mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Neyse billahi mineşşeytanirracim. Ay Rabbil alemin ar rahman ar rahim ve aleyküm ve medeni ya Cenab-ı Hak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Hadi gelin bugün sizinle bir yarenlik yapalım. Allah'tan bahsedelim, sevgiden bahsedelim, mutluluktan bahsedelim. Hı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer size ben şimdi desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne diyeceksiniz? Hı? Bize de öyle geliyor diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Aslında sevgili kardeşlerim, hangi şartlar içinde olursanız olun, mutlu olmak için sebep daima vardır. Ama şeytan size o sebebi değil, karanlığı gösterir sadece. O sizi huzura kavuşturacak olan çözümü görmemeniz için, onu fark etmemeniz için, onu idrak etmemeniz için her şeyi yapar. Şimdi diyorum ki bir düşünün bakalım. Hepimiz birer yaratıkız. Kim yaratmış? Allah Teala bizi yaratmış. Ve siz diyor, kendiniz o tarafa yönelmedikçe ben sizi şeytanın eline bırakmam diyor. Ama diyor bunun için sizden bir talebim var. Bana diyor ulaşmayı dileyeceksiniz. Size bir ruh üfürdüm. O ruh sizin değil diyor, benim diyor. Ve diyor onu bana iade etmek durumundasınız. Mutluluğunuzun da arkasında bu gerçek yatıyor diyor. Mutlu olabilmenizin başlangıç noktası o sizdeki emaneti bana diyor ulaştırmanız. Ama ulaştırmak için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Siz sadece ruhunuzu ölmeden bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur bir insan

Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, siz sadece tağuta kulsunuz. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanların topuna birden Allah Teala tağut diyor. Hepsi. Bütün şeytanlar. Hani insanları Allah'ın yolundan ayırmak isteyenler vardır hep. Allah'ın yoluna girmesine engel olmak isteyenler vardır. İşte onlar tağut. Ve de Allah-u Teala'ya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlara gelince onları devamlı kandırmaya çalışırlar. Allah-u Teala'nın var olmadığını iddia etmekten başlayarak Kur'an'ın bir uydurma kitap olduğunu söyleyenler mi ararsınız? Bu zavallı zındıklar ne yaptıklarının farkında değiller. Öyle mantıksız şeyler söylüyorlar ki sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri onları mutlu etmek için dururken hem mutsuzluğun içerisinde yuvarlanıp gidiyorlar, küfür içinde ve kin içinde bir hayat geçiriyorlar. Kin, nefret, düşmanlık. Hayatlarında sadece bunlar var. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı? Şu anda beni dinleyenlerin arasında biliyorum ki büyük bir kısım söylediklerimizi tatbikata koymuştur. Öyleyse mukayese edin. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel neydiniz? Şimdi nesiniz? Nasıl aranızda bir birlik ve tesanüt kurulabiliyor? Nasıl oluyor da birbirlerinizi sevmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yardımlaşıyorsunuz birbirinizle? Düş duruma düşene hepiniz yardım elinizi uzatıyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar? Neden onlar da mutlu, siz de mutlusunuz? Yardım eden de, yardım gören de. İşte bundan 14 sene evvel sahabe bu hayatta yaşadılar. Birbirlerinin yardımcısı ve destekçisiydiler. Bunun temelinde ise Allah sevgisi var. Allah'ı yok farz eden o zavallı insanlara nasıl acımazsınız sevgili kardeşlerim? Yani bırakınız başka bir tarafa bakmayı. Kendilerine baksalar sadece. Deseler ki ben görebiliyorum. Gözlerim var. İşitebiliyorum. Kulaklarım var. Ve düşünebiliyorum. Aklım var. Bu aklın standardı içinde ben acaba nasıl yaratıldım? Bir ovum, bir sperm ve insan sevgili kardeşlerim sadece iki hücre. Başlangıçta sadece iki hücre var. Bundan bir insan çıkıyor. Bir insan oluşuyor. Hangi kuvvet acaba bu insanı gözleriyle, kalbiyle, her noktasında bir muhteşem dizaynla yaratıyor? Sevgili kardeşlerim, aynaya bakıyorsunuz, sadece bir tane kişi var karşınızda, siz, bir kişi. Ama siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. 70 trilyon. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her bir kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Enzimler, proteinler, onların dışındaki parçacıklar. Bir tek kromozomunuzda 20 bin parçacık. Hesapladınız mı? 70 trilyon

46 tane. Çünkü her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. 46 tane. 23 anneden, 23'ü babadan geliyor. Sonuç mu? 46 tane 70 trilyon. 100 tane olsaydı 7000 trilyon olacaktı. Yani 7 katrilyon olacaktı. Ama çift kromozom. 46 kromozom. Bu rakamın 7 trilyondan 7 katrilyondan aşağı olması lazım. 5 katrilyon. Daha aşağı bir tabirle düşünelim. 5 katrilyon. Bunu 20 bin ile çarpacaksınız. Katrilyondan bir defa 3 sıfır daha ekleyeceksiniz. Ondan sonra ne geliyor bilmiyorum, daha büyük rakam. Bunu da 1 sıfır daha ekleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu astronomik rakamlar, ey ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu astronomik rakamlar size hiçbir şey söylemiyor mu? Düşünüyorsunuz insan kendi kendine oluşmuştur. Kainat kendi kendine oluşmuştur. Cansızlar için bunları söylüyorsunuz. Ya canlılar için? Hanginiz can verebilirsiniz? Can alanlar da kendileri mi aldıklarını zannediyorlar? Allah-u Teala'nın öldürmediği kişiyi kimse öldüremez. En çok bu zavallı insanlara acıyorum, bu ateistlere. Nasıl oluyor da bunca ilim yapmış olan insanlar, aralarında doktorlar var, profesörler var. Bu adamlar ateist. Bu kadarcık bir şeyi düşünemiyorlar mı? Kendi kendine oluşan bir insan. Sevgili kardeşlerim, şu aktüel bilimler konusunda size açıklamalarda bulunuyoruz. Bu her bir kromozomunuzun içinde bulunan o 20 bin parçacıktan bir tanesi bir enzim. Bu enzim bir virüsü veya bir mikrobu, ona ait olan o en küçük parçacığı negatif veya pozitif biçimde etkiliyor. Bu etkilemenin arkasından vücudun koruyucu sistemi, immün sistemi devreye giriyor veya başka bir sistem tahakkuk ediyor, immün sistem devreye giremiyor. Onu devreye sokan da, devreye girmesine mani olan da ayrı ayrı enzimler, proteinler. Bu parçacıklardan bir tanesi bu. Vücudun hastalıklarla donanmasına, hastalıklarla mahvolmasına veya hastalıkları yenmesine sebebiyet veriyor. O 20 bin parçadan bir tanesi. 46 çift 23 çift kromozomumuzdaki her birinde mevcut olan 20 bin parçacıktan bir tanesi bunlara sebebiyet veriyor. Eğer hastalanıyorsanız bunlar sebebiyle hastalanıyorsunuz. Nasıl bir nano sistem? Milimetrenin milyonda birinden daha küçük bir dünyada cereyan ediyor bunlar. Ve hepsi bilinçli. Ve siz bunları yaratabilecek olan bir kudrete inanmıyorsunuz ha? Öyleyse ne iddia ediyorsunuz? Bunlar kendi kendine mi oluştu?
Anneniz babanız bir vasıtadır. Sizi dünyaya getiren Allah'tır. Var etmek istediği için varsınız. Hayat tesadüflerden ibadettir diyorsanız, ibarettir diyorsanız, hiçbir şey tesadüf değildir. Tesadüfün yeri yoktur kainatta. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde, dizaynı dahilinde cereyan eder. Neyle karşılaştıysanız bilin ki arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. O sizdir. Güzellikleri de davet edebilirsiniz. Çirkinlikleri de. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Bu söylediğim standarttaki her şey aktif. Her şey bir bilinçle hareket ediyor. O bilinci bundan alemdeki o mikro sistemde mikro parçacıklara o hareket imkanını veren, o bilinçli, şuurlu hareketi veren kim acaba? Tesadüf mü? Yoksa başka bir varlık mı var size göre? Mesela tabiat ana diyorsunuz. O tabiat anayı yaratan kim? Daniken Efendi Tanrıların Arabaları kitabında iddia ediyor. Dünyaya birçok gezegenlerden insanlar gelmiş. Bu yüzden dünyada insan varmış. Söylediği şeyde ve yazdığı kitaplarda Allah'ın olmadığını iddia ediyor. Hazreti Musa'nın gittiği yerde uzaydan gelen bir hava gemisi varmış. Işığı görmüş o. Oraya gitmiş vesaire vesaire. Ama benim sevgili kardeşlerim, o gezegendeki o insanları kim yarattı? O gezegene de başka bir gezegenden geldilerse ilk gezegendeki insanları kim yarattı? Düşünün olayı bir defa enine boyuna. O zaman ateist olduğunuzdan utanç duyacaksınız. Siz bu ilmi okullarınızdan aldınız, öğrendiniz. Geçenlerde olayı duydunuz. Çok değil, 20 kilometre aşağıda Ruslar bir hedefe ulaşmak üzere inmişler 20 kilometre aşağıya. Depremlerin ölçülmesi için. Ama karşılaştıkları şey Yecüc Mecüc. Cehennemi yaşayan varlıkların konuşmaları duyuluyor. Duydunuz mu? Tüyleriniz üperdi mi? O bilgiyi veren adam diyor ki ben bir komünistim, Allah'a inanmıyorum. Ama diyor şimdi diyor cehenneme inandım diyor. Cehennem 20 kilometre aşağıda. Bu zavallı komünistin sizden ne farkı var ki? Ey ateist kardeşlerim. Bu kadar mantıksız olabilir misiniz? Bu kadar şuursuz. Akılsız olduğunuzu kimse iddia edemez. Üniversiteler bitiriyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Öyleyse bunun arkasında ne yatıyor dersiniz? Kibrinizin, o gururunuzun arkasında ne yatıyor dersiniz? Sizden üstün bir varlığın sizi yaratması onurunuza dokunuyor ha? Ama ne kadar çırpınırsanız, debelenirseniz netice değişmez. O yaratır, yaratandır. Siz yaşarsınız, siz bir yaratıksınız. Tıpkı bizim gibi siz de kendini o akıllı olan olduğunuzu neden bütün ateistlere sesleniyorum. Hele bir takım saflar bir takım açıklamalarda bulunuyorlar bilgisayarlarda. Onlara da cevap vermeye kardeşlerimize vazife verdim.
Bizim de öyle girmemiz gerekmiyor. Bizden ilmi alan kardeşlerimizin her birisi onların bir tanesine cevap verebilecek seviyededir. Birçok profesörü de cebinden çıkartırlar. Nasıl? İlmi Allah'tan aldıkları için. Sevgili kardeşlerim, ilim Allah'ın katındadır. İlmin sahipleri, ilimsizleri her zaman yenerler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Şimdi dünya üzerinde ne kadar ateist varsa hepinize sesleniyorum. Bizim söylediklerimizin bir yanlışlığını bulun bakalım. Bir hatamızı bulun bakalım. Şu dünyada nükleer fizik denilen bir müessese var, bir öğretim müessesesi. Her şeyleri yanlış. Hiçbir noktada zaten tutarlı bir şey söyleyemiyorlar. Her söyledikleri bir evvelkini naks ediyor. Hem diyorlar ki bir protonla bir nötron arasında 2,5 elektron ağırlığı kadar fark var. Ondan sonra da diyorlar ki şu pozitronlar, karşıt elektronlar, onları hiç yakalayamıyoruz bombardıman etmedikçe. Biz maddenin en küçük parçacıklarını bombardımanla ortaya çıkarmadıkça göremiyoruz bunlar neredeler. Maddenin içinde olduklarından haberleri yok. İlim dedikleri o kör topal nesne onlara neyi vermişse doğrunun ne olduğunu zannediyorlar. Aksini ispat ediyoruz. Eğer elektron varsa, elektronların dışındaki karşıt elektronları bilmiyorsanız ama onlarla karşılaşabiliyorsanız nasıl oluyor da farklılığın bir elektron olması lazımken en azından yarım elektron fark oluyor, 2,5? Hı? Bunun cevabını bana kim verebilir? Hangi akıllı geçiren verebilir? Ne diyor Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki, bu güzellikleri o alim geçinen zavallılara anlatamadığım için bir hüznün içindeyim. Adamların kafaları basmıyor. Ve her şey yanlış. Neresinden tutacaksınız? Hangi ucundan tutacaksınız bu yanlışlıklar komedyasının? Sevgili kardeşlerim, konunun derinliklerine girdikçe biliyor musunuz? Evvela onu sevmeye başlıyorsunuz. Hoşlanmaktan öteye geçiyor olay, sevgiye dönüşüyor. Biraz daha derine sizi gönderdiği ilimle sokuyor Allah Teala. Ona aşık oluyorsunuz. Daha derine soktuğunda da hayran oluyorsunuz. Net olarak görüyorsunuz kendinizi caz çavlak. Sadece bir yaratıksınız, o kadar. Yaratanın sizi nasıl yarattığı konusundaki bilgileri ondan aldıkça ona olan hayranlığınız her geçen gün biraz daha artıyor. O zaman o sizi dünya ilminin çok ötesine ulaştırıyor. Hadi bakalım söyleyin bana, şu dünyada bir UFO'yu yapabilecek olan kim var? Hiç kimse yok. Çünkü kanunları bilmiyorlar. Alt hız kanununu, ışık hızı kanununu, ışık hızının üstündeki hızlar kanununu bilmiyor adamlar. Bugünkü ilmin de onlara bunu vermesi mümkün değil. Çünkü ilmin sahipleri bulgularını
gerçeklere oturtabilecek olan imkanın sahipleri değil. Kanunları bilmiyorlar. Her şey buradan başlıyor. Birbirinin arkasından yüzlerce yanlış. Sevgili kardeşlerim, aslında zor bir şey bizim durumumuz. Arkasında yatan gerçekleri bilip de bu zavallı insanlara anlatamamak gerçekten büyük bir sıkıntı, biliyor musunuz? Zavallı insanlar elektronu biliyorlar. Pozitronu, yani karşıt elektronu biliyorlar. Ama göremedikleri için yok zannediyorlar. Belki de ateistler de bu açıdan haklı. Bu insanlara taş çıkartıyorlar. Allah varsa diyor, benim onu görmem lazım. Görmediğime göre yoktur diyor adam. Ha benim zavallı kardeşlerim. Öldüğünüz zaman onu göreceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak. Cehennemi hiç görmediniz tabii. Görmediğiniz için de korkunuz pek yok. Ancak bir gün Allah Teala size cehennemi gösterirse, o zaman o cehennemde yanmak size korkunç gelir. Ne yazık ki öldükten sonra göreceksiniz. Evet, Allah'ı da göreceksiniz. Bizim farkımız, bize bu dünya hayatındayken Allah Teala'nın zatını göstermesi. Hele Allah yoktur diyen zavallılar, hadi canım sen de yok ki göresin diye saf saf laflar edeceklerdir. Öldüğünüz gün bunun hesabını beraberce görürüz. O zaman size soracağım, var mıymış? Ne cevap verebileceksiniz? Boynunuz bükük, mahzun, cehenneme gideceğin, gitmenin o sonsuz huzursuzluğu içinde ne cevap vereceksiniz o zaman bana? Şu dünyayı yaşarken size bilgileri ulaştırıyoruz bir bir. Aklınızı başınıza toplayın, mantık ölçülerine göre düşünün bakalım, Allah yoktur diyenler. Bu söylediğimiz standartlar içerisinde ne diyorsunuz? Yaşantınızın temel parçacıkları katrilyonun 4 sıfır ötesinde bir rakama dayanıyor. O kadar küçücük parçacıktan oluşuyorsunuz. Daha aşağı inelim mi? Daha aşağıda atomlar var. Atomların aşağısında protonlar var, nötronlar var. Onun da aşağısında elektronlar var, karşıt elektronlar var. Onun da aşağısında her birinde 4 enerji küresi var. Birinci ve ikinci küreler kendi ilişkileri içerisinde, üçüncü ve dördüncü küreler kendi ilişkileri içerisinde. Ve 6 tane alemin her birinde kürelerin yapısı değişik. 1, 2, 3, 4 numaralı küreler devamlı o aleme göre değişiklik gösteriyor. Aa benim sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki ilmi ilim mi zannediyorsunuz? İlim orada, Kur'an'ın içinde. Ve öğreti oradan geldiğinde bütün dünya ilminin yerinizde, ayaklarınızın dibinde kaldığını göreceksiniz. Hepsi bir geçersizliği ifade edecek size. İlmin sahibini tanıyacaksınız. Kainatın kanunlarını öğreneceksiniz. Mikro alemdeki manyetik alanları makro alemdeki yer çekimi kuvveti temsil ediyor. Sevgili kardeşlerim, şu bizi dinlerken oturduğunuz odanın 6 alemin de bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda sizin oturduğunuz, bizi gördüğünüz o salonun içinde zahiri alem mevcut. Onun
berzah alemi, yani hani şu ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Hani rüyanızda ölmüş olmasına rağmen defalarca gördüğünüz insanlar vardır. Ah sen ölmemiş miydin dersiniz onlara. Onlar da derler ki öldüm ama görüyorsun ki yaşıyorum. Bardağı tutarsınız fincanı. İçindeki çayı, yeşil çay içersiniz. Anlarsınız ki fizik bir alemdesiniz. Çünkü bu fiziktir. Onu tutabildiğinize göre siz de oranın fiziğine aitsiniz. İşte o alemin adı berzah alemi. Her şey aynen oluşur. Ona dünyadayken soramadığınız bir şeyi sorarsınız ve o beraber yaşadığınız falanca olayın arkasındaki gerçeği o zaman size anlatır. Emin olursunuz ki, biraz kurcalarsanız emin olursunuz ki odur. O ölen kişi. Ama yaşıyor. Bunu yüzlerce defa yaşadıktan sonra kafanızda dank eder ki ha demek ki orada insanlar yaşantılarını devam ettirecekler. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra ne olacak? Fizik vücutlar da canlanacak. Nefsler de canlanacak. Berz aleminden gelen nefsler fizik vücutların içine girecek sadece. Eski tas, eski hamam. Sevgili kardeşlerim, zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor. Zamanın şu noktasındayız. Bu zaman kıyamete kadar gidecek ama kıyametten sonra tekrar geriye gelecek. Geriye geldiği zamanla şimdiki zaman arasındaki fark sadece geriye geldiğinde mezarlardan çıkmakta oluşunuzdur. Bundan evvel mezara girenler mezardan çıkmadılar. Onlar hala mezardalar. Çünkü biz kıyamete doğru giden, geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçasının içindeyiz. Ama kıyametten sonra gravitasyon başlayacak. Yerçekimi kuvveti. Ve büyük patlamayla başlayan ve hala çok büyük bir hızla büyümekte olan kainatın Allah-u Teala'nın kinetik enerjisi sona erdiği için büyümenin duracağını göreceksiniz. Ve yer çekimi kuvveti gereğini yapacak. O devirde hayatta olsaydınız görecektiniz ki evvela dünya ile güneş birbirine yapışacaklar. Affedersiniz, evvela ay ile dünya birbirlerine yapışacaklar. Daha doğrusu dünya ayı çekecek kendisine. Sonra da güneş dünyayı çekecek. Ondan sonra mı güneş sistemleri birbirini çekecek. Ondan sonra büyüyen boşlukta bütün varlıklar birbirlerine doğru bir hareketin içinde olacaklar. Galaksiler kendi işlerinde tekliğe dönüşecek. Galaksilerin her biri en yakındakiyle birleşecek. Uzay büyüyecek. Ama uzayın içindeki parçaların iç uzayı devamlı küçülecek. Sonuçta da uzayları tamamen sıfırlanmış, bir tek noktaya geri dönüş. Tıpkı başlangıçtaki o kainat kadar ağır tek nokta. Büyük patlamadan evvelki nokta. Eğer Allah-u Teala size bir gün yedi kat gökleri gösterirse, yedinci gök katında kader hücrelerini göreceksiniz. Eğer Allah'ın yolunda yaşarsanız, yoksa yedi kat aşağıdaki kader hücrelerini görebilirsiniz. O zaman da bilin ki siz tağutla ilişkilisiniz.
Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğiniz orada. Ama diyeceksiniz, biz daha geleceği yaşamadık. Tabii yaşamadınız. Ama zamanın kıyamete kadar gittikten sonra geriye döndüğünü düşünün. Geriye döndüğü zaman bu anı da ihtiva edecek. Ama gidip geldikten sonra ihtiva edecek. Ne demek istiyoruz? Yani şu anda siz geçmişten geleceğe doğru yaşayan bir zaman dizaynı içerisinde, aynı zamanda gelecekten geçmişe doğru gelen bir zamanında bir parçasında yaşıyorsunuz. O zaman buraya geri döneceği için bugün de yaşamakta olan insanlar da orada yedinci gökkatında veya zülmani ilimlerle uğraşanlar yedinci yer katında, yedinci kat cehennemin bulunduğu ortamda onlar da kader hücrelerini görebiliyorlar. O karanlık halinde de onların kader hücreleri var. Onlar buna zemine inmek diyorlar. Allah Teala ise kalp gözüyle yedi kat yukarıda olanları gösterir kullarına. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmüyor musunuz neden bu kadar mutluyuz acaba? Hiçbir konu neden bizi negatif olarak etkileyemiyor? Neden seviliyoruz? Neden seviyoruz? Hayatımıza nefret neden giremiyor? Ve neticede sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendi kendinize neden mutluyuz? Hani şu kardeşlerimizden pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor içimden duyum diye diyenler, onlar kim? Neden mutlular? Karanlıklar içinde Allah'ın ilmi varken o ilmi almak gereğini duymayan, sadece hüzne kapılmış olan insanlar, zavallı insanlar, kendinize acımıyor musunuz? Size ilmin sahibinden bahsediyoruz. İlmin sahibi bu dünyada o ilmi anlayabilen değildir. İlmin sahibi Allah'tır. Öğreten de O'dur. O ilim bu dünyanın ilmini her zaman kat kat aşar. İşte hep yeni şeyler öğreniyor insanlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni öğrendiğimiz ufukta Allah'ın o konudaki ilminin sadece %5'ine ulaşabiliyoruz. Geri kalan 95'i bilinmeyenler tarafına kaydediliyor, orada yer alıyor. Yani aslında her yeni öğrendiğimiz ilmin yanında onun 19 katı bilinmeyen giriyor hayatımıza. Algılayabildiğimiz o kadar. Biliyor musunuz? Artı sonsuzdan sıfıra kadar inen fizik ilmin, şu alemimize ait olan ilmin dizaynını incelediğimiz zaman 5 milimle 11 milim üzerinde, affedersiniz 6 milimle 11 milim arasında kalan 5 milimlik bir sahayı titreşim ve dalga boyları açısından görebiliyoruz, işitebiliyoruz, hissedebiliyoruz. 11 milimin ötesi 6 milimin altı, onları hissedemiyoruz. Fizik alemden bahsediyoruz. Şu fizik vücudumuz fizik alemin bir parçası. Ya sıfırın altındaki değerler, sıfırdan başlayıp da
sıfırın hemen ötesinden başlayıp da eksiz sonsuza kadar inen o karşıt statüde hiçbir şeyi algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz alan içerisindeki olay sonsuzun içinde 5 milimlik bir parça sadece. Görerek, işiterek, idrak ederek ulaşabildiğimiz nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İlmin doruklarında, o ilmin sahiplerine ilmi öğretecek kişi olarak, öyleyse Allah'a yaklaşın. İlmin sahibi odur. İşte şimdi şu nükleer fizikteki ilmin, Allah'ın bize öğrettiği ilmin yanında ne kadar gerilerde nal topladığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. O insanlar yüzlerce, binlerce araştırma yapmışlar bugüne kadar. Kanunları bilmedikleri için hep şeytan onları bir yerde sapıttırıp, saptırıp esas hedefe ulaşmalarına hep engel olmuş. Ve hep Allah'ın söylediklerini yalanlamak için bir olmuş. Bu ilim sahibi zannedenler kendilerini hep mağlup olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir korkunç olaydır ki iblis insanlara gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın anlattığı gibi bu kadar hakim olabilmiş. Diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer o güne kadar benim hayatımı tehir edersen, beni yaşatırsan, ben diyor Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimine, senin sırat-ı müstakimine ulaşmana mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, o zamana kadar benim hayatımı uzatırsan, o zaman diyor sonunda ben onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Gerçekten bağlayacak mı? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, Allah'ın yolunda olduklarını zannederler. Halbuki değillerdir. Niçin değiller safında yer aldıklarının da farkında, gene değillerdir. Dini bildiklerini zannederler. Onun da şuurunda değillerdir. En hazini o kurtulacaklarını zannedip de kurtulamayan insanlar, en çok onlara üzülürüm sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala size insanların kurtuluşunu öğretseydi, Kur'an ayetleriyle bunları görüp de herkese ispat etseydiniz, buna karşılık dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5,5 milyarının en az gözünüzün önünde cehenneme doğru gitmesine mani olamasaydınız, ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Şu anda durum aynen öyle. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için bu televizyondan sizlere sesleniyoruz.
aklınızı başınızı toplayın diye. Hepinizi kurtaracak olan bir faktör var, sadece bir tek şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman iyi insan olacaksınız. Allah'ın dostu olacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? O Allah, Yüce Rabbimiz, hepinizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Bunun için indirmiş mukaddes kitapları ki o kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Orada ne yapmanız lazım geldiğini, nelere uymanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini ve niçin öyle olması gerektiğini anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim'inde. Eğer o öğretirse, o zaman sizin de içiniz yanar. Başka insanları kurtaramamanın o korkunç hüznü kaplar sizi de. Bu hüzün, Allah'ın hakikatlerini bilip de insanların nefsleri yüzünden onlara öğretememenin, onları kurtaramamanın hüznüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu her şeyden evvel yerlerine oturtmalısınız ki, her şeyin sahibi O'dur. İlmin sahibi de O'dur. Ve insanlık sahip oldukları fizik ilmin ne kadar gerisinde kalmışlar biliyor musunuz? Bundan yüzyıllarca önce El-Camir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Negatif sayılar. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki, biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılarak. Her bir elektron tek yaratılmaz. Mutlaka bir sağ spinli, bir de sol spinli iki tane elektron yaratılır Allah-u Teala tarafından. Hiçbir karşıt elektron tek yaratılmaz. Bir sağ spinli, bir sol spinli mutlaka iki tane elektron yaratılır. İki tane karşıt elektron yaratılır. Bunların yaratıldığı temel faktör ise nötrinolardır, yani enerji partikülleri. Kainatı Allah-u Teala büyük patlamada yarattığı zaman harekete geçen şey madde değildi. Patlamanın arkasından kainatın her tarafına ulaşan ve de oralarda oluşturacakları gezegenin temelini orada maddeye dönüştürerek, maddeye dönüşerek vücuda getiren nötrinolardı. Sadece hiçbir aleme ait olmayan enerji partikülleri, eğer elektron olsalardı zahiri aleme ait olacaklardı. Karşıt elektron olsalardı gene zahir alemin bir parçası olacaklardı. Ama yapılarına göre hepsi şekillenmiş. Zahiri alemin parçası, gayb aleminin parçası, berzah aleminin parçası, onun garip galibinin parçası, emr aleminin parçası, zülvani alemin parçası, 6 ayrı tür elektron ve karşıt elektron var. Sonra da elektronsuz ve karşıt elektronsuz Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatması. Yedincisi,
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öylesine güzel yaratmış ki her şeyi. Onları anlamaya çalışacak yerde, akılların ermediği her noktada, insanlardan şüphe eden, onları sahtekarlıkla itham eden hep şeytandır. Arkasında iblisin mutlaka bir kandırısı vardır. İnsanoğlu aklını başına toplayabilse ne kaybeder ki sevgili kardeşlerim, bir dilekten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kötü bir şey mi? Allah Teala üzerinize 12 defa farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ona teslim etmenizi, fizik vücudunuzu teslim etmenizi, nefsinizi teslim etmenizi, iradenizi teslim etmenizi. Bunlar ayrı ayrı farzlar olarak devreye giriyor. Toplamı 12 tane farz çıkıyor karşımıza. Her biri farz. Peki bu farzlardan kurtuluşa ulaştıran hangisi? Sadece birincisi. Eğer o yoksa kurtuluş hiçbir noktada yok sevgili kardeşlerim. Yani felah müessesesi, insanın iflah olması, cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değil. O yoksa İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etapların hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün değil. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha dünya bizden çok şey öğrenecek. Henüz bilmiyorlar. Özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik, bir emekleme devresinde. İşte Allah Teala öğretmiş El Cabir'e ne kadar sıfırın üzerinde değerler varsa sonsuza kadar, o kadar sıfırın altında da değerler var sonsuza kadar. Ve bundan asırlarca önce El Cabir sebebiyle matematik ilmi Kur'an gerçeklerinin içine, Kur'an mantığının içine, Kur'an kanunlarının içine girmiş. Matematik girmiş. Şimdi bizim saflar nükleer kimyaya ve nükleer fiziğe müspet ilim diyorlar. Ne müspeti? Her konuda bir sürü yanlışlık ard arda sevgili kardeşlerim. Bir fotonun ikiye ayrılmasını iki tane foton diye değerlendiriyor adamlar. Bir gama fotonunu oluşturan faktörün sadece bir elektronla bir karşıt elektron olduğunun farkında değil zavallılar. Ondan sonra da ortaya çıkan elektronla karşıt elektronun ortaya çıkışını ispat etmek için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorlar bir görseniz. Önce foton enerjiye dönüşüyormuş. Enerjiden sonra da maddeye, ancak ondan sonra bir elektronla bir karşıt elektron çıkıyor. Zıt istikametlere gidiyorlar. Bir tanesi ortadan kayboluyor. Acaba neden kayboluyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim, ilim bilmektir. İlim, Allah'ı bilmektir. Ancak Allah'ın kendini bilen olarak yetiştirdiği kişi Allah'ın ilminin sahibidir.
İşte o ilmi bütün din adamlarına devamlı ulaştırıyoruz. Ve de onların söylediklerinin tamamen tersi olan hakikatler onlara ulaşıyor ve itiraz edemiyorlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Kur'an öğretisini onlara öğretiyoruz. Ve de o Kur'an meallerinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu ancak o zaman öğreniyorlar. Ne olacak bu insanlığın sonu sevgili kardeşlerim? Gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alan kütleler ve biz onları kurtaracak ilmin sahibi olmamıza rağmen onların nefsleri yüzünden, onların şeytana açık olan nefslerinin kapısından iblisin girerek onları tesir altına alması sebebiyle onları kurtaramıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanlığı kurtaracak olan formül bu kadar kolay, bu kadar açık bir şekilde farz ve insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Yarenlik ettik sizinle. Allah'ın hakikatlerinden bahsettik. Siz de etrafınızdaki insanlara söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları yok sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem. Onlara acımamız bir şey değiştirmiyor. Kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle, hür iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'ın kanunu. Dilemiyorlar diyeceksiniz. Evet, ne yazık ki dilemiyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir sona ulaştığımız için elbette bundan bir hissiyatımız var. İnsanlar için bir hüzün söz konusu. Gayretlerimiz netice vermiyor. İnsanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerinden habersiz yaşıyor. Zannediyorlar ki bu dünya her şeydir. Oysa ki hayatınızın o kadar küçük bir parçası ki sevgili kardeşlerim. Cennet veya cehennem hayatının sonsuzda biri. Öyleyse bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Bizi dikkate almayanlara sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtuluşunuz söz konusu değil. Gideceğiniz yer cehennem. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi insanın mutluluğunun temelidir. Sevgi yoksa mutlu olamazsınız. Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavgayı bitirmesidir. Etrafındaki insanlarla ve diğer insanlarla kendi arasındaki kavgayı bitirmesidir. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek

Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevdiği insanlar vardır. Çok sevdiği insanlar vardır. En çok sevdikleri vardır. Allah'ın gene sevdiği ama Allah'a karşı emirleri yerine getirmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan insanlar vardır. Cennete girecek olanlar da 7 safa bir muhteva gösterirler. Cehenneme gidecek olanlar da 7 safa. Nasıl cennetler kareye doğru dizilmişlerse, birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennet. Cehennemler de zemin kattan aşağıya doğru, birinci kat cehennem, ikinci kat cehennem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cehennemler olarak Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve Kur'an-ı Kerim'ini ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, affedersiniz İncil'i, ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, ondan evvel de diğer peygamberlerin indirdiği diğer mukaddes kitapları hep bu dizayn üzerine vücuda getirmiştir. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı ister. Önce Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir mutluluk söz konusudur. Dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğun kapısını kapatmıştır. Mutluluğa açılan giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. O giriş kapısından mutluluk dünyasına girmiştir.

Münevvine ileyhi ve yettekûhû. Allah'a yönel. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. İşte mutlulukla mutsuzluğu birbirinden ayıran duvar budur. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek bu taraf mutluluğu ifade eder. Dileyen sağ tarafa geçer. Dilemeyen sol tarafta kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğiniz sizi dilediğiniz anda birinci kat cennete ulaştırır. Sonra Allah-u Teala size mürşidinizi gösterecektir. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Çünkü mürşit ihtiyacını ta kalbinizde hissedeceksiniz. Mutlaka benim ruhumun Allah'a ulaşması için benim kendisine tabi olmam gereken birisi bu dünya üzerinde bir mürşit yaşamaktadır diye düşüneceksiniz. Ve sizin ulaşabileceğiniz bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili mutlaka vardır, mutlak olarak. İşte ona ulaşacaksınız.

Teala her tarafta böyle insanları bulundurur. Hiçbir kariye, yani insanların toplandığı yer olmaz ki Allah oraya en azından ilk tövbeyi insanların yapabileceği ilk kişiyi vazifeli kılmış olarak göndermesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey Allah'la sizin aranızdaki ilişkidir. Allah sizden ne ister? Bunun karşılığını verin. Allah Teala sizden bir insan olarak yarattığı vakasına dayalı olarak sizin sadece mutlu olmanızı ister. Etrafındaki bütün insanlar da insan olarak yaratılmışlardır. Onların da mutlu olmasını ister. Ama bir küçücük problemimiz var sevgili kardeşlerim. İnsan kainatta Allah'ın yarattığı en üstün mahluk olması sıfatıyla serbest iradeyle yaratılmıştır. İradesini tamamen %100 kullanmak hakkı verilmiştir kendisine. Bu kullandığı iradeyle insan cenneti seçer. Bu kullandığı iradeyle insan cehennemi seçer. Cehennemi seçmenin başında cehalet gelir. Biz Allah'tan bu ilmi alıp da sizlere ulaştırdığımız güne kadar insanlar İslam'ın 5 şartını yaşayarak cennete girebileceklerini zannediyorlardı. Sevgili kardeşlerim, samimi konuşun, eğer bize tabi olmadan evvel siz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyordu iseniz, cennete gideceğinden biraz cehennemde

Hafif tertip kavrulduktan sonra cennete gireceğinizden emin değil miydiniz? Öyle miydi, değil miydi? Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, sizler hala öyle zannedecektiniz. Bir ömür boyu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, fasit dairesinin içinde devamlı dönecektiniz. Hepsini yapacaktınız. Bir de ben mutlaka İslam'ın beş şartıyla insanlar cehennemde bir süre kaldıktan sonra günahlarımın olmaması mümkün değil. Onun için mutlaka cehenneme gideceğim. Bir süre kalacağım orada. O günahlarımı ödedikten sonra da Allah beni hop oradan alacak, cennetine atacak. Böyle zannetmiyor muydunuz? Ama Allah Teala bize Kur'an öğretti. Biz de sizlere aktardık. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizler Kur'an'ı biliyorsunuz. Kur'an'ı biliyorsunuz ve cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını gördünüz. Kişi eğer bir cehennemlik olarak cehenneme gitmişse onun girişi ayrı bir yerdendir. Kişi bir cennetlik kişi ise işte o uçarak cehennemin içine girer ama cehennem onun için bir madde, ona tesir edebilecek bir hüviyette bir vasıf taşımaz. O kişi 12 metre yüksekliğindeki o şeffaf duvardan uçarak geçer, duvar ona engel olmaz. Çünkü o duvar onun yapısına göre madde değildir. Sadece bir görüntüdür. O duvarın sol tarafında bir kapı vardır. Cehenneme girecek olanlar o kapıya ulaştırılır. Kapı yerden yükseltilir. Ve yükseltilen kapıdan burnu yere mutlaka sürtünerek, burnu yerde yara olarak, burnunun derileri yere sürtünerek o kişi cehenneme alınır. Cennetlikler tamamen cehennemi gezdikten sonra cehennemin dış kesiminde avlusunda bekleyen, oturarak bekleyen cehennemlikler, bu burunları yere sürtünerek girdikleri cehennemin bahçesinden cehenneme alınırlar. Çeşitli işkencelere tabi tutulurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala isteseydi insanları serbest iradeyle yaratmazdı. Hepimiz birer robot olurduk. Allah ne isterse bize yaptırırdı. Böyle söylediğimiz için peki Allah Teala'nın iradesine tabi olanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar da bir robot değil mi? Sevgili kardeşlerim, böyle robotluk dostlar başına. Gerçekten bu iradenin teslimi olayından sonra bir insanın Allah-u Teala'nın emirlerini devamlı yerine getirmesi söz konusu olur. Her an sorar ve aldığı cevaba uygun olarak hareket eder.
artık onun tesbihi söz konusudur. Eskiden adı zikirdi. O kişiyi zikrediyordu. Allah'ın adını kendi iradesiyle tekrar ediyordu. Ve böylece daimi zikre ulaşmıştı, zikri daime ulaşmıştı. İşte o noktaya gelinceye kadar kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişti. 13. basamakta mürşidine ulaştırmıştı Allah-u Teala onu. Tabiyetini gerçekleştirmişti. Ruhu vücudundan ayrılmıştı. O ruh 14. basamakta 1. gök katına ulaşmıştı diğer ruhlarla beraber. 2. gök katına ulaştığı zaman 15. kademede oldu. On altıncı kademede 3. Sonra 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaştı. 21. basamakta Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Yok olması 22. basamağı ifade eder. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 1. kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine tabi olduğu zaman 2. kat cennetin sahibi oldu. Allah onun mürşidini ezelde tayin etmişti. Sonra 21. basamağa ulaştı. Yani 7 tane gök katını geçerek Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ruh yok oldu. Mürşide tabi olan kişi 2. kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi 3. kat cennetin sahibidir. Ve Allah-u Teala tarafından bunlar bütün insanlara bir hibe olarak verilmiştir. Karşılıksız Allah'ın hediyesi. Karşılığı yok. Sizin sadece böyle bir dilekte bulunmanız, ey Yüce Allah'ım, kalpten bir dilek, ben de senin ermiş evliyaların nasıl sana ermişlerse, ben de onlar gibi sana ulaşmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Böyle diyen bir kişiye Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer talebi kalptense Allah Teala onu en iyi bilendir. Böyle kalpten bir talebin sahibi olan insanı Allah Teala o talebine uygun olarak mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Kaldı ki Allah Teala ömrü tayin edendir. Dediğine bu imkanı verir. Gene kaldı ki bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Cennetin 1. katının sahibi olmuştur. Tabiyet onun 2. kat cennete ulaşmasını temin eder. Ve ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması, bir defa daha tekrar ediyorum, o kişi tarafından değil, Allah tarafından Allah'a ulaştırılması o kişiyi 3. kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın ifadesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Ne yaparmış Allah Teala? Mutlaka kendisine ulaştırırmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ne söylemişse mutlak olarak yerine getirir.
Şimdi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Ve Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetil cenneti lil muttakine gayri vahid. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ vâ tuâdûne. İşte size vaat edilen şey budur. Bu cennettir. Likülli evvâbin hafîs. Bütün evvâb olanlar için, yani ruhlarını meaba, Allah'ın zatına ulaştırıp da Allah'ın zatında ruhları yok olanlar için ve hafiz olanlar için de diyor Allah Teala. Hafiz ondan bir evvelki kademedir. Bir insanın mürşidine tabi olarak devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi ve o kişinin muhafaza altına alınması, bir muhafızla muhafaza altına alınması olayı. Bu muhafız onu kötülüklerden korur. Bu muhafızın var olması sebebiyle Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı hüküm ifade eder. Şeytan böyle bir insana, başının üzerine devrin imamının ruhu eskiden yok iken yeni gelen bir insana ruhunu ulaştırana kadar Allah'a öyle bir muhafızlık görevi yapar ki o vücuda şeytanın hiçbir şekilde ne fikir platformunda ne fizik platformunda tesir etmesi mümkün değildir. Benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere ne kadar büyük bir nimet verdiğini fark ediyor muyuz? Yetmez. Bu söylediğimiz şey husus, Allah Teala'nın mutlaka yerine getireceğini garanti ettiği husus, bizi üçüncü kat cennete alır. Dünya mutluluğunun yarısını temin eder bize. Çünkü nefsimizin kalbinin %51'i afetlerle doluyken fazıllarla dolmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuruyla, salavat nurunun taşıdığı bu nurlarla nefsimizin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Kalbin, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurdur. İşte bu kişi böyle olduğu için dünya mutluluğunun %51'ini yaşamak imkanının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki karanlıklar sebebiyle hala bir takım yanlışlar yapacaktır ve bu yanlışlıklar sebebiyle üzülecektir. Ama bu yarıdan daha az olacaktır. Hadi bakalım şimdi bu kişi ne karşılığı, ne satın almıştır, ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Sadece bir dilekte bulunmuştur Allah-u Teala. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Eğer bu dilek kalptense Allah-u Teala'nın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Bir kişi düşünün, aklınıza gelen bütün kötülükleri işlemiş olsun. A kadar negatif derece kazansın. Allah-u Teala bu kişinin günahlarını örtüyor. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Bir tek dilek karşılığında 7-8 aylık bir ömür o kişi için söz konusuysa
o kişiyi Allah-u Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırıyor. Ve nefsinin kalbini bu noktaya kadar %51 nurlarla dolduruyor. Yani o kişi %51 dünya mutluluğunun sahibi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha önemlisi, sonsuza kadar bir insanın kalacağı cennet veya cehennem burada kesin bir ayrılıkla birbirinden ayrılıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Öyleyse olay ne? Olay açık ve kesin. Kişi sadece bir tek şey yapmış, Allah-u Teala'nın kendisine emrettiği, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Yaptığı da hepsi bu kadar sevgili kardeşler. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dilerse ne olmuş? Allah sözünü tutmuş. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor Allah Teala, onlardan her kim o dalalette olanlardan, Allah'ın bıraktığı o kişilerden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah diyor onları mutlaka kendisine ulaştırır. Her halükarda kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiştik? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini, yarısını mutlaka ömrü boyunca yaşayacaktır. Mutsuz olmayacaktır. Daimi zikre ulaşan bir kişi kadar mutlu da olmayacaktır. Ama mutluluğun, dünya hayattaki mutluluğun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Ve de bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olduğu için kıyametten sonra gideceği yer cennettir. Üçüncü kat cennettir hem de. Bu hedefi bu kişinin ne ulaştırdı? Kim ulaştırdı? Allah ulaştırdı. Ne yaptı da ulaştırdı? Bir dileğin sahibi oldu. Öylesine güzel dizayn etmiş ki sevgili kardeşlerim Allah-u Teala. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah-u Teala onun kazandığı dereceleri ikiye katlıyor. Yani ne yapıyor? Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Kişinin cennete girebilmesi Allah-u Teala tarafından şarta bağlanmış. Kişinin sevapları günahlarını aşması lazım ki Allah-u Teala onu cennetine alsın. Ya günahlar fazla, kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem, ya da sevaplar fazla, kişinin gideceği yer cennet. Cehenneme gidip de bir süre orada
kalıp ondan sonra cehennemden çıkmak, hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun zor olan tarafı bundan sonra başlar. Bu kadar kolayca Allah-u Teala'nın her türlü kolaylığı göstererek kendisine ruhunu ulaştırdığı kişiye üçüncü kat cenneti vermesi, dünya mutluluğunun yarısını vermesinin yanı başında yeni bir olguyla karşılaşıyoruz. Acaba bir insan bundan sonra hangi teslim yapacaktır? Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne yapmıştır? Günde yaklaşık 3 saat zikirle bu kişi bu işi başarmıştır. 3 saat veya 4 saat veya 3 saatten biraz az. Ama bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi dik yokuşu aşmak istikametinde kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dik yokuş çok az kişi tarafından aşılır. Aşabilen insansa daveti de daimi zikre ulaşacaktır. Kim o dik yokuşu aşarsa zikrin evvela günün yarısından öteye çıkarır. Burada kişi artık zahit olmuştur. Pozitif zühdün sahibidir. Bundan sonra da zikrini daimi zikre ulaştıracaktır. 18 saat zikirle fizik vücudunu Allah'a teslim etmek gerçek anlamda bir dik yokuştur. Hele bundan evvel alınan mükafatlarla sarf edilen gayreti karşılaştırdığımız zaman kişi ruhunu Allah'a teslim etmek üzere hiçbir gayret sarf etmemiştir. Allah ona o zevki vermiştir. Onun için zikir yapmak bir zevk olmuştur. Onun için namaz kılmak bir zevk olmuştur. Onun için oruç tutmak açlığın hissedilmediği bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan her istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde hedeflere ulaşmıştır. Öyleyse nasıl bir dünya sevgili kardeşlerim? Allah Teala bir insana bir tek dilek karşılığı üçüncü kat cenneti veriyor. Dünya mutluluğunun yarısını teslim ediyor. Ama ondan sonra hani bir tabir vardır ya, kök söktürüyor diye. Ondan sonra o kişinin hayatının gerçek anlamda fedakarlık göstermesi lazım gelen bir dik yokuşa ulaşması söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizi çok seviyor. Ve de gayretlerinizi mükafatsız bırakmak gibi bir niyeti hiçbir zaman olmayacaktır. O anında sistemini öyle bir kurmuştur ki kiramen katibe melekleri bütün hayatınızı her saniye müşahede ederler. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Boş yok. Her saniye, mesela zikir yapan bir insan, her saniye zikri bitene kadar derecat kazanır. Namaz kılan bir insan, derecat kazanır. Başkalarına iyilik yapan bir insan, başkaları için fedakarlıkta bulunan bir insan, bunlar hep derecat kazanırlar. Başkalarına kötülük edenler de derecat kaybederler.
Dikkat edin, şöyle bir düşünceyi sakın aklınıza getirmeyin. Ben şu anda, evet, namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zikir yapmıyorum, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum. Ama şu anda zaten bir öğle vakti olduğunu düşünüyorum. Öğle vakti oldu ve ben namazımı kıldığım için şu anda namaz kılmıyorum. Çünkü namazımı gerçekleştirmişim. Ramazan da değil, oruç da tutmuyorum. Ama eğer bunlar olsaydı, Allah-u Teala biliyor ki ben orucumu da tutacaktım, namazımı da kılacaktım. Şu anda namaz vakti olsaydı ben namazımı kılıyor olacaktım şimdi. Ve zekatımı zaten veriyorum. Hacca da gittim. Hamdolsun kelime-i şehadette getirdim. Öyleyse ben İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğime göre mutlaka cennete gideceğim diyor kişi. Ama bilmiyor ki Allah'a münaki olmayı dilemezse amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Hangi insanlar bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler, böyle bir şey yok diyenler, inkar ettiklerine göre onu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Elbette inkar ettikleri bir şey yapmaları söz konusu değil. Ama böyle insanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Ne oldu? Kişinin amelleri boşa gitti. O kişinin gideceği yer, amelleri boşa gittiği için cehennemdir sevgili kardeşlerim. Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden mutlak olarak fazla, çünkü amelleri boşa gitmiş. Bizi cennete götürecek olan şey asıl amellerimizdir. Onun dışında kazandığımız dereceler devede kulaktır. Öbür taraftan bir başkası da ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmemiş. Bir gün demişler ki, yahu demişler sen Allah'a ulaşmayı dile, mutlaka paçayı kurtarırsın, Allah-u Teala seni cennetine alır. Ya demiş, böyle saçmalık olur mu? Demişler ki sen dile, görürsün neticeyi. Ayetleri kendisine anlatınca aklı yatmış ki olabiliyor. O da Allah-u Teala'dan, ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunmuş. Bulunduğu anda bütün günahları örtülmüş. Yani böyle bir ayet-i kerime mi var? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülür diye. Elbette var. Allah Teala açık bir şekilde onu söylüyor.

Diyor ki, kim Allah'a? Ey amel olanlar! Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Ve günahlarınızı örtüsün. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, o kişi amel ve iman sahibi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah size furkanlar versin. Ama sonraki cümleye bakın. İki kelimeye ve Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Ne olur günahlar örtülürse? Günah tarafı sıfır. Sevap tarafında mutlaka derece var. Bu kişinin gideceği yer cennet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında cennet saadeti, işte terazinin öbür tarafında dünya saadeti. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka nefsinin, kalbinin afetlerinin yarısı yok olacak. Dünya mutluluğunun yarısını da verecek Allah Teala ona. Üçüncü kat cennetin de sahibi kalacak. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini ne yazık ki insanların, din eğitimi görmüş olan insanların çok azı biliyor. Büyük kesim ihtimal bile vermiyor böyle bir şeyin olabileceğine. Onlar Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı incelemek gereğini duymayanlar. Diğer taraftan bu incelemeye gereğini duyup da müfessirlerin Türkçelerine bakarak onlar mutlaka bu işin uzmanları olarak bizden iyi bilirler diye onların sözlerine inananlar. Kur'an-ı Kerim'in asli manasını Arapça bilmelerine rağmen araştırmak mecburiyetini duymayanlar. Onlar şu anda Allah'ın huzurunda bir sorumluluk altındadırlar. Bu hakikatler bilinmediği için dünya nüfusunun %90'dan fazlası, çok daha fazlası şu anda cehenneme doğru yol almakta. Ne yazık ki bizim ülkemizin insanının da çok büyük bir kısmı bu durumda. Dinlerini yaşadığını zanneden insanlar İslam'ın 5 şartını yaşıyorlar ve cennete gireceklerini zannediyorlar. Amelleri boşa gideceği için hiçbirisi cennete giremez, cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok dua ediyoruz ki o insanlar da Allah'ın doğrularını öğrensinler ve doğruları hayatlarına tatbik ederek cehennemden kurtulsunlar, dünya mutluluğunu yaşasınlar ve cennete girsinler. Yüce Rabbimizden bunları talep ederek sözlerimizi, dualarımızla bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün kalbimizle seviyoruz sizleri. Çünkü siz Allah'ın yolundaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi bugüne kadar başarıyla götürdüğünüz Allah'a yakın olmak, insanları sevmek ve insanları mutlu etmeye çalışmak. Bu konuda elinizden gelen gayreti gösterdiğiniz bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerin temelinde sevgi vardır. Mutluluk adını verdiğimiz müessese, sevginin olmadığı bir noktada yaşanamaz. Mutluluk ve sevgi el ele, gönül gönüle bir beraberliği temsil eder. Mutlu olmak, huzur içinde yaşamaktır. İnsanların nefslerindeki afetler dolayısıyla birbirlerine karşı yaptıkları yanlış davranışlar başka insanların üzerinde negatif etkiler oluşturabilir. Eğer Allah'ın yolunda değilse kişi, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, başkalarını rencide edici, onları huzursuz edici davranışlarda her zaman bulunması ihtimali vardır. Nefsinin afetleri duruma hakim olduğu için her zaman başka insanları üzebilecek olan fevri davranışlarda bulunabilirler. Ama sizler öyle olmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah yolundaki devren imamının etrafında birinci daireyi temsil edenler, hepiniz Allah için yaşamalısınız. İşte Allah için yaşamak nedir o? O başkaları için yaşamaktır. Eğer görevinizi başka insanları mutlu etmeyi başararak devam ettirebiliyorsanız, Allah'ın emrettiği en güzel muhtevayı ispat ediyorsunuz herkese demektir. Allah Teala ne istiyor bizden? Bizim mutluluğumuzu. Bizim mutlaka mutlu olmamızı istiyor. En kolay yol başkalarına mutluluk vererek mutlu olmaktır. Ne kadar insana onları mutlu edebilecek olan bir şeyler ulaştırıp da bunu başarabilirsek, onları mutlu edebilirsek, Allah Teala aynı miktardaki mutluluğu bize de yaşatacaktır. Biz bir kişiyiz, etrafımızda yüzlerce insan olabilir. İşte böyle bir imkan bütün insanlar için bir hedefe ulaşma vesilesidir. Nedir o hedef? Kişinin mutlu olması, ama insanlar cemaat halinde yaşarlar. Aslında bu da çok güzel bir dizayn. Neden öyle? Çünkü ne kadar çok insanla muhatap olursanız, o kadar çok insana mutluluk vermek imkanının sahibi olursunuz. Bunu başardığınız zaman da Madem ki her birine verdiğiniz mutluluğun aynısını siz de yaşayacaksınız, o zaman hayatınız mutluluklarla geçer. Öyleyse sevginin çiçek açtığı bir güzelliği yaşamak, İşte o tasavvufta mümkün olabilen bir şeydir sevgili kardeşlerim. Tasavvuf bir insanın nefsinin kalbindeki afetleri azaltan en kutsal müessesedir. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Tasavvuf nefsin kalbindeki afetleri yok edebilme imkanına sahip olan yegane dizaynı gösterir. Çünkü onun temeli zikirdir. Kim zikir yaparsa, yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinde kımıldatmadan iç sesiyle Allah demesi o kişinin zikrini ifade eder. Zikredilen kelime Allah kelimesidir. Allah Teala otururken de diyor, bir, ayaktayken de diyor, iki, yan üstü yatarken de diyor, üç, hep Allah'ı zikredin diyor. Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir veya dilinizde kımıldatmadan iç zikir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Madde bir, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi var ya sevgili kardeşlerim. Sevmek fiili. Siz ne kadar çok insanı severseniz ve onların her birini ne kadar çok severseniz iki ayrı açıdan o kadar çok mutlu olursunuz. Birisi insanların çokluğu, ikincisi zikir seviyesinin Allah kelimesinin tekrarındaki çokluğu. İki ayrı cephede siz hep savaş vereceksiniz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki hiç kimse Allah'ı zikredemesin. Zikretmesin. Neden? Zikretmesin ki nefsinin kalbine Allah'ın nurları dolmasın. Dolmazsa ne olur? O kişi hep mutsuz olarak yaşar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurların yüzdesi seviyesinde mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaştığınız zamansa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'ınıza gece gündüz şükredersiniz, hamd edersiniz. Sizi tasavvufa kabul buyurmuş diye sizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim almış diye. Eğer hedef cennete girmekse sevgili kardeşlerim bu son derece kolay bir şey. Herkes cennete girebilmek imkanının sahibidir. Çünkü ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dilek eğer kalptense birinci kat cenneti zaten ifade eder. Ama önemli olan bunun gerçek olup olmadığıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşid sevgisi verir. İşte o mürşide ulaşıp o kişinin tabi olması halinde o kişi ikinci kat cennetin sahibidir ve ruhu da vücudundan ayrılmıştır. Tabiiyet sırasında ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. Ne olur? 7-8 aylık bir devrede bu ruh mutlaka diğerleri gibi Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşınca ne olur? Kişi ermiş evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içinde mutluluk adı verilen bir müessese konunun temelini teşkil eder. Allah Teala ister ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü bu mahlukları mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar. Bunun için de kendilerine emanet olarak Allah Teala'nın üfürdüğü ruhu ona teslim etmekle mükellef kılınmışlar. Daha sonra fizik vücudun teslimi var. Daha sonra nefsin teslimi var. En sonra da iradenin teslimi var. Dinimize İslam dini denmesinin sebebi budur. İslam dini teslim dinidir. Allah'a ruhun teslimini, fizik bedenin teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içerir. Bu müessese 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1- mürşide tabiyet, 2- ruhun Allah'a ulaşması, tabiyetle beraber vücuttan çıkan ruhun 7-8 aylık bir sürede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifne olması, yok olması. Sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, en sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki hepimiz mutlu olalım. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Neden? Çünkü biz bir tek kişiyiz. Hepimiz birer tek insanız. Ama etrafımızda insanlar her zaman biz gayret ettikçe çoğalacaktır. Dost olduğumuz kardeşlerimizin sayısı giderek artacaktır. Arttıkça bizim mutluluğumuz artacaktır. Çünkü görevimiz onları mutlu etmek. Bu konuda ne kadar onları mutlu edebilirsek, her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatacağı için üst seviyede bir mutluluğu yaşamak bizler için mutlaka tahakkuk edecektir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok insanı, madde bir, ne kadar çok mutlu edebilirsek, bunların ikisi bir bütün teşkil ediyor, biz de o kadar çok mutlu oluruz. Kendisini başkalarının mutluluğuna adayan ve bu istikamette elinden gelen her şeyi yapan bir insanın mutluluğuyla başka insanları mutlu etmek konusunda hiçbir gayret olmayan bir insanın mutluluğu eşit olamaz. Allah Teala her gayrete mükafat verir. O gayret başarıya ulaşsa da mükafat verir. Başkalarının tesiriyle ulaşamasa da gene mükafat verir. O kişi kendine düşeni yapmıştır. Başkalarını mutlu etmek istikametinde elinden gelen gayreti göstermiştir. Ama bazıları mutlu olmuştur, bazıları olmamıştır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Çünkü herkesin düşünce standartları birbirinden farklıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Bir başka yaratık da olabilirdik. Ama insan olarak yaratmış ve doğduğumuz anda da hepimize ruh üfürmüş, ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhuna ulaşmak, Allah'ın ruhunu taşımak, Allah'ın üfürdüğü ruhun taşınması insana da verilen bu mahluk için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için yaşam bir zevk olmalıdır. Allah Teala bunun için vermiş emirlerini. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin diyor, hacca gidin diyor, kelime-i şehadet getirin diyor. Ve bütün bunların ötesinde hepsinden daha önemlisi zikir yapın diyor Allah Teala. Niçin hepsinden önemlisi demek gereğini hissettik? Çünkü zikirden başka hiçbir gayretiniz nefsinizin kalbinin nurla dolmasına sebep teşkil edemez. Bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının dolabilmesi o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya dilini de kımıldatmaksızın Allah kelimesini tekrar etmesi söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, insanın mutluluk adlı bir hedefe ulaşabilmesi Allahsız mümkün olamaz. O kişi hiçbir zaman Allah devrede olmadıkça mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir bütündür. O insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması mutluluğun bütününü teşkil eder. İç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Herkes için dünya farklı bir rota gösterir. Bütün insanlar yaptıkları her fiilde serbest bırakılmışlardır. Allah Teala bu istikamette derece sistemini koymuş. İnsanlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe derece kazanırlar. Yasaklarına tevessül ederlerse, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerlerse o zaman da derecat kaybetmeleri söz konusudur. İnsanın cennetlerle olan ilişkisine baktığımız zaman bir insanın birinci kat cennete, ikinci kat cennete, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlere girebilmesi zikrinin daha çok, daha çok, daha çok, daha çok artışına bağlıdır. Yedi kat cennetin her birisi insanlar için bu hedefe ulaşmak maksadıyla tahakkuk ettirilmiştir Allah Teala tarafından. İnsanoğlu Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükelleftir. Getirebilirse hedeflere ulaşabilir. Bir insan zikirde verilen bu emri yerine getirmezse, o zaman Allah-u Teala'nın katından bu kişinin kalbine nur ulaştırılması mümkün değildir. Bir insanın kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan tek şey zikirdir. Zikirsiz hiç kimse nefsinin kalbini nurlarla dolduramaz, nefsinin kalbine nur ulaştıramaz. Bunun anahtarı Allah kelimesidir. Allah-u Teala bu kelimeyle onları tekrar eden kişilerin kalbine nurlarını indirir. Ve bu nurlar kalpte kalmaya devam ederler. Ve kişi zikrini arttırdıkça nefsin kalbi giderek daha çok, daha çok, daha çok nurlarla dolar.

tamamen doğacaktır. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetleri yüzde ne kadar azaltırsanız mutluluğunuz yüzde o kadardır sevgili kardeşlerim. %100 mutluluğun sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Çünkü onların nefslerinin kalbinde artık hiç afet kalmamıştır. Onların bu sebeple yapacakları bütün davranış biçimleri onlara derecat kazandıran, bu sebeple onları mutlu eden davranışlardır. Onlar kimseyi üzemezler. Kimseye iftira edemezler. Hiç kimseye onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunamazlar. Allah Teala onlardan bunu bütün boyutlarıyla alır. Kişi nefsinin kalbinde afet olmadığı için hiç kimseye bir kötü davranışta bulunamaz. Bulunması söz konusu değildir. Tam aksine nefsinin kalbi tamamen nurlardan vücuda geldiği için artık, tamamen nurlarla dolduğu için o kişinin bütün davranışları hep başkalarını mutlu edebilecek olan davranış biçimleridir. Bunun neticesi ise başkalarını mutlu eden herkes Allah-u Teala tarafından mutlu edilir. İşte herkes bu sebeple Allah ile onun ilişkilerinde mutluluğu böyle bir dizayn içinde yaşayabilir. Eğer biz insanlar etrafımızdaki insanları seversek, bunun asli manası biz Allah'ı seviyoruz ki etrafımızdaki insanları da seviyoruz. Ve netice her geçen gün artan bir sevgi. Bu sevgi arttıkça kişinin mutluluğu artar. Sevmek mutluluktur. Nefret etmekse mutsuzluğun anahtarıdır. Nefret eden bir kişi mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yerini almış olan bir müessesedir. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Bunlar konunun temel hatları. Bütün insanlar için bir hedef tayini düşünüldüğü zaman bir tek hedef söz konusu mutlu etmek. Siz mutlu etmek yolunda gayret sarf ettiğiniz zaman bunu başarırsanız daha büyük mutluluğu yaşarsanız ama başaramasanız da Allah-u Teala size mutluluk verir. Çünkü halis bir niyetin içindesiniz. Gayeniz etrafınızdaki insanları mutlu etmek. İşte Allah'ın istediği budur. Başarsanız da, başaramasanız da Allah Teala size mutluluğu verecektir. Çünkü bu hedefe yönelik olarak siz devamlı gayret içinde olan bu istikamette yani başka insanları mutlu etmek istikametinde cihazlanmış bir insan olacaksınız. Allah Teala sizi teçhiz etmiş olacak. İşte Allah ile olan ilişkiler dediğimiz zaman, cihazlanmak yani teçhiz olmak dediğimiz zaman, Allah Teala'nın hedefinin bu olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Her an etrafımızda insanlar doludur sevgili kardeşlerim. Her an birileriyle beraberiz. Peki ne kaybederiz?

Onlara hep en güzel davranışlarla davransak, her vesileyle onların gönlünü alsak, onları güzel sözler söylesek, her halimizden onları sevdiğimiz görünse, belli olsa, hatta taşsa, sevgili kardeşlerim, niye kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Aksine her gün karşımıza yeni gelen her kişiye en güzel davranışlarla davranmayı başardığımız takdirde bizim mutluluğumuz devamlı artacaktır. Her an mutluluğu yaşayan bir insan olacağız. Bir defa düşmanlarımız azalacak ve belki de bir gün sıfıra ulaşacaktır. Bütün gayretimize rağmen bizi sevmeyenler olabilir. Bu sizin elinizde, bizim elimizde olan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Her insan kendi standartları içinde düşünür. Herkesin düşünce standardı da birbirinden farklı bir zeminde oluşur. İşte böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar için mutlu olmak mümkün müdür? Böyle bir sualin cevabı kesinlikle evettir. Mümkündür. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, mürşidine tabi olsun ve zikirlerini, özellikle zikirlerini gerçekleştirsin. Diğer taraftan böyle olması eşyanın tabiatına uygun bir zemini de muhtevasına almış. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça başkalarına olan sevginiz otomatik olarak artacaktır. Madem ki afetlerin azalması zikir seviyenizin yükselmesine bağlıdır, o zaman zikir seviyeniz yükseldikçe nefsiniz afetleri azalacak. Siz başkalarını daha çok seveceksiniz. Onlara daha güzel davranışlarda bulunacaksınız. Ve onlardan da size geri dönecek olan şey onların size karşı olan daha güzel davranışları. İnsan bu gerçeği yakalayıp da ispatını hiç itiraz edemeyeceği bir şekilde yaşadığı zaman artık insanları sevmesinin mutlaka gerçekleşmesi lazım geldiği bir noktaya varacaktır. O zaman insanların sevdiğini çok daha üst seviyede belli edecektir. Bu ise karşısındaki insanların ona karşı olan sevgisinin çoğalmasına, daha görünür hale gelmesine ve neticede iki tarafı da mutlu etmesine zemin hazırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala her şeyi o kadar güzel bir dizayn içinde yaratmış ki insanlar sadece şeytan devreye girip de nefslerinin afetleriyle onları hareket ettirmeyi başardığı zaman bu güzellik kaybolur. Bu güzelliği adım adım örten şey nefsimizin kalbindeki afetlerin bize hakim oluş seviyesidir. Yüzde ne kadar nefsimizin kalbindeki afetlere yenik düşüyoruz, o kadar mutsuzuz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki herkes birbirine düşman olsun. Bir, bu düşmanlığın standartları içinde herkese devamlı kötülük etsin. İki, ve bu kötülüğün neticesinde de her zaman iç dünyası yaralanacağı için iç dünyasında huzursuzluk ve sıkıntı yaşasın. İşte şeytanın istediği bu kadar basit bir şey. Ama sevgili kardeşlerim, biz kimin ne dediğine bakacağız. Şeytan böyle söylüyor.
Eğer öyle söylüyorsa Allah'ın emri neydi? Şeytanın size olan fısıldadıkları hiçbir şeye yüz vermemek, zemin hazırlamamak, onların hepsini devre dışı bırakmak.

ister. Kötü davranmak suretiyle size de karşınızdan kötü davranışların geri dönmesini ister. Ve bu anlaşmazlık devam ettiği sürece her birisi, iki taraftan her birisi, karşı taraf kendisine bir evvelki olayda kötü davrandığı için onu kötü davranmak gereğini duyacaktır. İçinden böyle gelecektir. Ama insanlardan bazıları bu istikamette Allah'la öyle bir güzelliğe, yakınlığa kavuşur ki artık içlerinden gelen şey başkalarına kötülük etmek, başkalarını huzursuz etmek tarzında tecelli etmez. Tam aksine her geçen gün daha çok insanı mutlu etmek için, insanları daha çok mutlu etmek için hem daha çok insanı hem de insanların her birini daha çok mutlu etmek için bu insan hep faaliyette olacaktır. Bu faaliyet onu nereye götürür? Karşısında bulunan bütün insanlardan ona en güzel davranışların geri dönmesine ulaştırır. Bu ne demektir? Etrafındaki herkese en güzel davranışlarda bulunduğu için etrafındaki insanlar da ona en güzel davranışlarla cevap veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Hepinizi mutlu etmek, huzur içinde bir dünya hayatını yaşamanıza sebebiyet vermek. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Eğer Allah-u Teala sizinleyse ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir ve ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha çok beraber olacaktır. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman daha çok sizinle beraber olacaktır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman daha çok, iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha çok. Hem Allah'ın size karşı olan sevgisi artacaktır, hem de Allah-u Teala sizinle daha çok birlikte olacaktır. Ve öyle bir gün gelecektir ki Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oldunuz sevgili kardeşlerim. Her an Allah'a bir şeyler sormak imkanının sahibi olursunuz. Bu sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapar. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden bunları isterken, yani başkalarını mutlu ederek, mutlu olmanızı isterken, acaba şeytan ne ister? Şeytan da herkese kötü davranmanızı ve bu kötü davranışın sonunda onların da size kötü davranmasını sağlamak ister. O zaman ne olur? Siz etrafınızdaki herkes tarafından sevilmeyen birisi olursunuz. Onların da her birisi etraflarındakiler tarafından sevilmeyen insanlar olur. Ve sevgisizliğe dayalı kine, nefrete, intikama, öç almaya dayalı bir dünya hayatı o kişiyi bir ömür boyu rahatsız etmekte sürgüt devam edecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Madem ki başka insanları mutlu etmemiz bizi mutlu ediyor, o zaman neden biz onları mutlu etmeyelim de biz mutsuz olalım? Bu iki tarafın davranışları arasındaki ilişki boyunca hep daha güzel gidebilecek olan

Bir gemiyi ters istikamette sürüklemek, hatta batırmak anlamına gelmez mi? Eğer insanları bizi sevmiyorsa, biz insanlardan nefret ediyorsak, biz onlara kötülük ediyorsak, onlar da bize kötülük etmekte hak kazanmış oldukları için bize kötülük ettikleri bir çerçeve içerisinde nasıl mutlu olabiliriz ki sevgili kardeşlerim? Biz her başkasına kötülük yaptığımız an Allah Teala bize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Madde bir, karşı taraftan da bize geri dönen şey, bizi bir defa daha huzursuz ve sıkıntılı etmeye götürecek olan bir ters, bizi üzen davranış biçimi olur. Neyse, sevgili kardeşlerim, güzeli yaşamak varken, mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatını bir insanın muhtevasını alması söz konusu iken, neden başkalarını üzen, sonra da başkalarını üzdüğü için kendisinde üzüldüğü, hem onlara kötü davranması sebebiyle üzüldüğü, hem de daha ötesi var, onların da kendisine kötü davranması sebebiyle bir defa daha üzüldüğü bir vakayla karşılaşmamız söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu etmek ve mutlu olmak varken neden mutsuz edelim de mutsuz olalım? Hepimizin görevi etrafımızdaki insanları mutlu etmektir. Bunu yapmamızın, gerçekleştirmemizin farz olması da bir güzelliğe dönük muhteva taşımasından kaynaklanır. Etrafımızdaki insanlara ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek, onlardan her birini hangi ölçüde mutlu edebilirsek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız söz konusu olur. O zaman herkes bizim için bir mutluluk ağacıdır. Görevimizi yapmalıyız. Başka insanları mutlu etmeliyiz. Ve bu mutluluğun arkasından biz de mutlu olmalıyız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde mutluluktan bahsetmek üzere Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Mutluluk, herkesin ulaşmak istediği dünya ve ahirette iki cihan saadeti. Hem dünya saadeti, hem cennet saadeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bizi ilk defa dinleyen bir kişi, eğer bir klasik din bilgisinin sahibi ise, bu da nereden çıktı diyecek şimdi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun başlangıç noktası, mutluluğunuzun olmazsa olmaz şartı, Kur'an'ın eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bütün negatif faktörlerine sizi sahip kılan vazgeçilmez standardı. Öyleyse şu anda belki dünya ve ahiret mutluluğunuzun en önemli olayından bahsediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece iki nevi insan yaşar sevgili kardeşlerim. Ya cennete girerler insanlar ya da cehenneme. Ve her ikisinin de kilidi bir anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman hiç kimse sizi cehennemden kurtaramaz. Ne yaparsanız yapın, dünya üzerinde hangi ibadetleri, hangi ölçülerde gerçekleştirirseniz gerçekleştirin. Ama siz Allah'ın cennetine giremeyeceğiniz gibi dünya adı verilen bu gezegendeki fizik yaşantınızda mutluluğu hiçbir zaman oluşturamazsınız. Bu Allah'ın koyduğu kanun. Cennetin kapısını açan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cehennemin kapısını açan Allah'a ulaşmayı dilememektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cehenneme kilit vurur. Allah'a ulaşmayı dilememek cennete kilit vurur. Öyleyse seçim sizin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizler için yaşadığımızı, gece gündüz hep sizlere bir şeyler verebilmek için sizleri Allah'a ulaştırabilmek için sizleri fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etme standartlarına ulaştırmakta yardımcı olmak için, ulaştırmak için bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, bir güzelliği paylaşmak, birbirine iki varlık düşünün, birbirine ihtiyacı olsun. İşte o biz ve sizlersiniz. Allah Teala öğretiyor.
Kur'an-ı Kerim'i kainatın ezeli dininin son eski açıklamaların aynı olan açıklaması. Bir saadet rehberi, bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve de garantisi. Mutluluk mu diyorsunuz adına? Allah garanti etmiş. Hani derler ya, ölümlerden ölüm beğen. Biz de diyoruz ki mutluluklardan mutluluk beğen, saadetlerden saadet beğen. Ne istiyorsun? Sevgili kardeşlerim, istediğiniz şey cennet saadeti mi? İnanılmayacak kadar kolay bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bir dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur? Allah sizi kendi zatına mutlaka ulaştırır. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir şey mi? Hayatınızın en önemli olayı, hayatınızın en büyük kararı, Allah'a ulaşmayı dileme kararı demek, mutluluğa imzanızı atmanız demek. Çünkü siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Böyle bir olay mutluluğunuzun olmazsa olmaz şartıdır. Ya ne dünya saadetini, ne cennet saadetini yaşamadan cehenneme gideceksiniz. Dikkat edin, sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için başka bir sebep yok. Öteki sebeplerin hepsi ikincil. İnsanların şu anda yapmak olduğu bütün ibadetleri yapmakta olduğu ve kendilerini kurtaracaklarını zannettikleri ibadetlerin hepsini yapıyor olsanız, ki o ibadetlerin içinde en önemlisi farzların arasında mevcut değil, zikir. En önemlisi mi dedik? Evet, en önemlisi. İbadetlerin en üstünü. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye ileyke minel kitabı.

Onlara diyor Allah Teala, sana vahyettiğim kitaptan oku, anlat, tilavet et.

ve kum salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan nehyeder. Ve le zikrullahi ekber. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek bu ikisinden de daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim okumaktan ve bir zikir olan namaz kılmaktan Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Yani ibadetlerin arasında en büyüğüdür. Neden? Biz size bir ayeti söylemeseydik, en büyük ibadet nedir diye sormuş olsaydık, namaz diyecektiniz. Herkes de öyle zannediyor. Sevgili kardeşlerim, problemimiz insanlığın 21. asırdaki problemi Kur'an'ı unutmuş olmaları. Dikkat edin ki bu sözüm yalnız Müslümanlara değil, bütün dünyaya. Çünkü son indirilen ve eski kitapların aynı olan Kur'an-ı Kerim hiç değişmedi. Dört asırdır aynı kitap duruyor. Ama İslam alemi Kur'an'ı unuttular. Ne diyor Allah Teala? Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde Resul dedi ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'dan ayrıldılar. Kur'an'ı terk ettiler. Kavim aslında dünya. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam aleminde yaşayanlar bir kavim oluşturuyor. Ama Kur'an dinin temeli unutulmuş. Bu devrin Resulü böyle söylüyor. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Gerçekten terk edilmiş mi? Kesin bir olgu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki terk edilmiş. İşte üniversitelerimiz var. Din öğretiyorlar. Ve geniş spektrumlu bir din öğretimi. Ama ne yazık ki birçok yanlışla mücehhez, mağlul. İki, asıl faktörler, insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan faktörler tamamen yok olmuş. Evet, bir kısmı değil sevgili kardeşlerim. Tamamen yok olmuş. Tamamen yok. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an'ın unutulmasından neyi kastediyoruz? Fıkıh alimleri bugün Kur'an'ı çok iyi biliyorlar. Biliyorlar ama fıkha ait olan ayetlerin kitaplara yansımış olan hüviyetini biliyorlar. Yansımasaydı da Kur'an-ı Kerim'den öğrenselerdi, netice değişir miydi? Değişmezdi. Gene o ayetler söz konusu olacaktı. Gene onların ışığında fıkıh alimleri görevlerini yapacaklardı, başarıyla sürdüreceklerdi. Bugün de başarıyla sürdürmektedirler. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh öğrenimi
kimseyi Allah'ın cennetine kavuşturamaz. Öyleyse Allah'ın cennetine ulaşabilmek, daha sonra dünya saadetine ulaşabilmek hepinizin bir dileğine bağlı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, öyle insanlar yaşar ki cennetlik amel yaparlar ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel yaparlar ama cennete gireceklerdir. Çok mantıksız gibi görünüyor öyle, değil mi? Ama aslında Kur'an'ı yerlerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki son derece yerlerine oturan bir ifade. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse zamanımızda birçok insan hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkıyorlar. Yüzyıllar boyunca biriken emaniye bilgilerle, yani Kur'an'da aslı bulunmayan insanların yazdığı kitaplardan edindikleri bilgileri Kur'an gerçeklerinin yerine oturtmuşlar. Kur'an'ı mı? Kur'an'ı da unutmuşlar. Terk etmişler. Bir de Kur'an'a saygı olsun diye Kur'an'a torbalar dikmişler. Duvara da bir çivi çakmışlar. O torbaları, içinde Kur'an bulunan bu torbaları duvara asmışlar. Efendim birisi rahmetli olduğu zaman Kur'an'ı alıp Yasin okuyacaklar. Elbette Yasin okunacak. Okunması gerekir. Ama Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatınızın her yılında, her ayında değil, her saniyesinde sizlere ne yapmanız gerektiğini anlatır Kur'an-ı Kerim. Bir muhteşem dizayn. Allah kelamı bir bütün muhteva. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Din vardır. Hazreti Adem'den ilk insan ve ilk peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Allah'ın vaz ettiği ikinci bir din hiç olmamış. Elbette üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi yok. Sadece bir tek din, Adem Aleyhisselam'dan başlayan şeriat bütün peygamberlerde aynı özelliğini koruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı neyse Hazreti Adem'in de şeriatı o. Hazreti Nuh'un da şeriatı o. Hazreti İbrahim'in de şeriatı o. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de şeriatı aynı şeriat. Hiç değişiklik olmamış. Allah Teala ne dinini değiştirmiş, sadece bu tek bir din oluşturmuş. Hep o din hakkında çeşitli peygamberlere, o peygamberlerin yaşadığı devirde şeriat kitabı indirmiş Allah Teala. Son şeriat kitabı, kainatın son peygamberi olarak olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize indirildi. Ondan 600 sene evvel başka bir peygamber yaşadı, Hazreti İsa. Ondan çok seneler evvel Hazreti Musa yaşadı, başka bir peygamber. İkisinden de evvel Hazreti İbrahim yaşadı.
ondan evvel Hazreti Nuh ve bunlar ulul azm peygamberler. Daha evvelde Kur'an'da adı geçen pek çok peygamber. Allah'ın nebileri. Bunlar nebi resuller, peygamberler. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba hadis-i şerifinde ne demek istiyor? İnsanlar vardır, cennetlik amel işler, cehenneme gider. İnsanlar vardır, cehennemlik amel işler, cennete girer. Şimdi size bizi ilk defa dinleyenlerin hiç aklının yatmayacağı bir misal vermek istiyorum. Bir insan düşünün, günahlarla dolu bir hayat geçirmiş. Ama bir gün aklı başına gelmiş. Ona demişler ki, sen Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilersen Allah-u Teala mutlaka hep senin kalbine bakar, bu talebi işitir ve görür. Gördüğü anda bütün günahlarını örter. Eğer 5-6 aylık bir ömrün varsa, o zaman seni mutlaka kendisine de ulaştırır. Yani adam hayretle dinliyor. Yani diyor, cevap yani eğer 5-6 aylık bir ömrün varsa Allah'a ulaşmayı denedikten sonra seni birinci kat cennetine, ikinci kat cennetine değil, üçüncü kat cennetine kabul eder öldüğünde ve senin bu yaşadığın 5-6 aylık ömründe olsa sana mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşatır. Yarısını yaşatmayı da garanti etmiş. Ruhunu sen ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı da garanti etmiş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İşte bu kişi hayatını günahlarla geçirmiş, ibadet de etmemiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra mı? Ertesi gün ölmüş. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini bir, işitmiştir. İki, görmüştür. Üç, bilmiştir. İşitir, bilir ve görür ve hep kalbinize bakar. Niçin? Böyle bir talebin sahibi olacak mısınız diye. Bu hayatınızın en önemli talebidir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka Allah-u Teala sizi kendisine ulaştıracak. Diyor ki Allah-u Teala, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yünip ona ulaşmayı dileyen ona yönelen kişiyi böyle bir talebi gönlünde oluşturan kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bapta olaylara beraberce bakalım.
ne zaman bütün sistemleri en güzel hale getireceksiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Siz dileyeceksiniz, Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah-u Teala bunu gerçekleştirir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'ın kuralları var. Allah'ın kanununda diyor ki kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer muhakkak cehennemdir. Şimdi kişi düşünmez mi? İyi de benim şöyle günahlarım var. Hiç başka insanların işlediği günahlar gibi değil. Çok kötü günahlar işledim ben. Öyleyse Allah-u Teala beni hayatta affetmez. Yanlış sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını mutlaka örtüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime, kim bize ulaşmayı dilerse biz onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala ve ona Furkan veririz diyor. Öyleyse burada nereye ulaşıyoruz? Kişi korkunç günahların sahibi, Allah'tan ümidini de kesmiş. Allah beni demiş bu kadar günahtan sonra kesinlikle affetmez. Ben ne yaparsam yapayım, nasıl olsa cehennemli kim? Gidip bari Allah'ın yasak ettiği fiilleri yaşayarak devam edeyim hayatıma. Nasıl olsa gideceğim yer cehennem. Hayır sevgili kardeşlerim. Eğer aranızda böyle birileri varsa şu anda beni dinleyenler, onlara falancanın sözlerine değil, Kur'an'ın sözlerini iletiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır diyor. Bir tek dileğin karşılığı bunların hepsi. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Onca günahının hepsi kadar Allah Teala ona sevap yazıyor. Gördüğü anda Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Yunus suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu Rahim esması nasıl bir esma ki tatbikata girdiği zaman bakıyoruz Rahim esması bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureyi gizli bir perdeyi almış. İrşat makamını kişi o güne kadar herhangi bir kişi zannediyor. O gün irşat makamı olduğunun farkına varıyor. Kişinin kulaklarındaki vakrayı almış. İrşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. Kalbindeki ekinneti almış. Kalbindeki küfür kelimesini almış. Kalbinin mührünü açmış. Görme hastasının üzerindeki gıcavet isimli perdeyi almış. İşitme hastasının üzerindeki mührü almış. Kalbin idrak hastasının üzerindeki mührü almış. Bu 7 tane işlevi yaparken her birinde o kişinin günahları ne kadar çok olursa olsun
onun günahının 1/7'ini yok etmiş. Nasıl yok etmiş? Sevap hanesine onun toplam günahlarının 1/7'ini yazarak. Bu işlemler mi? Siz Allah'a ulaşmayı diledikten, gerçekten kalbinizde o talebi Allah Teala gördükten sonraki 5-6 dakikalık zaman parçasında bu işlemlerin hepsi gerçekleştirilir. Masal gibi bir şey sevgili kardeşlerim. Birkaç dakika içinde o cehennemlik kişinin günahları kadar sevapları oluşuyor. Günahları kadar sevapları ekleyince o kişinin zaten sevapları mevcut olduğu için bu kişi artık sevapları günahlarından fazla olan biridir. Yani Allah'ın kanununa göre gideceği yer cennettir. İşte Müminin Suresi 102 ve 103. ayetler. Kimin diyor Allah-u Teala sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Kimin de günahları ağır gelirse müminin 103, onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Adam diyor ki ben akla gelmeyecek suçlar işledim. İnsan öldürdüm. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne yaparsa yapsın. Amini olduğu zaman o kişinin hüsrandan kurtulduğunu söylüyor. Yani günahlarının sevaplarından fazla olduğu noktadan kurtulduğunu söylüyor Allah Teala. İşte Bera Suresi 1 2 3 4 Vel Asri. Asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İşaret bu. Günahların sevaplarından fazla olması hali. İllellezine aminu. İlla hariç اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Kimdir bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a inanıyor. Madde bir. Salt Allah'a inanıyor diye insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inanmak etmez. İkinci faktör, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak mecburiyetinde kişi. O da yetmez. Bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanmak. Allah'a ulaşmayı dilemenin ve Allah'a ulaşmanın üzerine tam 12 defa farz olduğuna inanmak. Dördüncü şart, bu şartlara sahip olduğunda Allah-u Teala'nın onu kendisine verdiği söz gereği ulaştıracağına inanmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyleyse o aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği nokta budur. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olarak Allah'ın yolunda derhal işlemlere tabi tutuluyor. Ne oluyor? Allah Teala'nın söylediği ne?
innel insane vel asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Herkes. İlle lezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Hüsranda değilse sevapları günahlarından fazla. İyi ama bu insan, bu kişi her türlü kötülüğü yapmış olabilir. Allah Teala buyuruyor ki büyük günahların sahipleri de bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler. Onların diyor günahlarını örterim diyor asıl ayet-i kerimesinde ve ayet-i kerimesinde de büyük günahları işleyenler de bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler diyor. İşte insanların aldandığı yer orası ki iblis insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunu Kur'an'da son derece açık bir şekilde yer almasına rağmen, üzerinize farz kılınmasına rağmen insanlara unutturmayı başarmış, ezeli düşmanı olan insanlara. Ne diyordu hatırlayalım? Secde etmeyince Adem Aleyhisselam'a Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun, cehenneme gireceksin ebediyen kalmak üzere. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, ben bu Adem Aleyhisselam'dan intikam almak istiyorum. Eğer beni yaşatırsan ben onun ve onun zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, yani sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yolunu da, yani sana ulaşmalarına mani olacağım. Tek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. İşte o olay. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Burada da iblisin o pek azı dediği insanlar söz konusu. Aminu olanlar. Bütün insanlar hüsrandadırlar ama aminu olanlar hariç. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi sonra ne yapacak? Tabiyetini gerçekleştirecek. Amel-i salihat yapmaya başlayacak. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracak. Ve hakka ulaşan kişi hakkı tavsiye etmeye başlayacak. Daha sonra fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek ve sabrın sahibi olacak. Öyleyse bir bütün dizayn içerisinde nasıl bir işlev söz konusu? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilediği anda 7 tane Furkan verilerek bu kişiye günahları örtülüyor. Onların engelleri yok ediliyor Allah Teala tarafından. Ve mutluluk dediğimiz olaya beraberce bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükun halinin içinde olması.

Öyleyse böyle bir insan olabilir mi? Elbette olabilir. Daimi zikre ulaşan herkes bu özelliklerin tamamen sahibi olur. O kişinin iç dünyasında nefsi bütün afetlerini yok etmiştir. Zikir sebebiyle Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmiş. Daimi zikre ulaştığı zaman %98 nefsinin kalbi bu fazıllarla dolmuş, kişiyi fazilet sahibi yapmış. %2 de rahmet birikimi oluşmuş kişinin kalbinde ve nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu. Evvelce neydi? Evvelce de doluydu. Ama karanlıklarla, afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, kibir, cimrilik, cehalet ve 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde ve kişinin iç dünyasında devamlı bir kavga var. Nefsi, Allah'ın emrettiği şeyleri, afetlerle tamamen dolu olan nefs, Allah'ın emrettiği şeylerin hiçbirini yerine getirmek istemiyor, yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek istiyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemiyor, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyor. Ruh da tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Yani her olayda nefsle ruh arasında mutlak bir çatışma, ikisi de aynı şeyin kendi söylediğinin olmasını istiyor. Ve bu sebeple aralarında bitmeyen bir diyalektik kavga söz konusu. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk var sevgili kardeşlerim. Huzursuzluk var. Kişi iç dünyasında mutlu değil. Devamlı bir çatışma halinde iç dünyası. Kişi dış dünyasında mutlu değil. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarıyla devamlı kavgada. Başkalarına üstün olmak istiyor. Üstünlüğü ispatlamak için nefsi ona çeşitli oyunlar oynuyor. Başka insanlara hakim olmaya çalışıyor. Onlara eziyet ediyor. Onlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Her seferinde nefsiyle ruh arasında devamlı bir kavga iç dünyasında var. Dış dünyasında bu kişi başka insanlarla kavgada. Hiç kimseyle kişinin yıldızı barışık değil. Böyle derler. Yani başka insanlarla ilişkilerinde bu kişi huzursuz, bu kişi mutsuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi hem iç aleminde mutsuz nefsiyle ruhu arasında devamlı kesintisiz bir çatışma nedeniyle, hem dış aleminde mutsuz, herkesle kavgalı, insanlarla huzursuz, geçimsiz ve kendini devamlı sıkıntıda tutan iki sebep. Dış dünyasında da kavga var. Sulh ve sükun yok. İç dünyasında da kavga var. Sulh ve sükun yok. Allah ile olan ilişkilerinde orada da devamlı kavga var. Neden? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Azap görüyor. Dünya hayatını yaşarken sebebini bilmediği bir azabı yaşıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Gene azap duyuyor. Adına insanlar vicdan azabı diyorlar. Aslında Allah-u Teala'nın verdiği emirlerin ve yasakların yerine getirilmemesi sebebiyle bir yasak müessesesi bu. Öyleyse iç dünyasında mutsuz. Neden mutsuz? Çünkü kesintisiz bir sulh ve sükun hali yok. Devamlı iç dünyasında nefsiyle ruhu birbirini yiyor. Devamlı bir kavga hali. Dış dünyasında

Başka insanlarla kavgalı, devamlı huzursuz, sıkıntılı, Allah ile olan ilişkilerin hem emirler cephesini yerine getirmiyor, hem yasaklar cephesini ve kişi orada da devamlı bir huzursuzluğun içinde. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluktur. Peki, neden böyle durum? Çünkü kişinin nefsinin kalbi afetlerle dolu, ruhu da hasletlerle dolu. Afetlerin istediğini hasletler istemiyor, hasletlerin istediğini afetler istemiyor. Ama akıl sadece bir tanesini yeşil ışık yakacak. Nasıl bir ortamda şuur kazanmışsa, akıl ona göre davranacaktır. Nasıl bir ortamda şuur kazanıyor akıllar? Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsinin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin de yasak olduğu bir dünya nizamı. O zaman akıl, nefsin afetlerine yeşil ışık yakacak. Nefsin afetleri de yerine geldikçe, azap gelecek kişinin üzerine. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenecek, emredilenler de yapılmayacak. Her ikisi de o kişinin azabına sebebiyet verir. Azap görmesine sebebiyet verir. Öyleyse kişi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Peki bu kişi nefs tezkiyesine başlamış. Allah'tan gelen fazıllar nefsinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlamış. Ve kişi zikrini giderek arttırıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar da artıyor. Her %7 fazıl birikiminde vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Ve neticede Allah'a ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a ulaşır. Öyleyse nefs tezkiyesi gerçekleştiği zaman bu kişi 7 tane gök katını aşmıştır ruhu. Her seferinde %7 fazıl birikim olmuştur iman kelimesinin etrafında. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar nefsinin kalbine ulaşmıştır. Ve kalpte iman kelimesiyle fazıllar ayrı manyetik alana sahip olduğu için, biri kuzeyi biri güneyi temsil ettiği için iman kelimesinin etrafına fazıllar gelip yapışmıştır. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve de nefs tezkiyesi %7 artarak kişi bir gün daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. O zaman nefsinin kalbindeki afetler de haslet hüviyetine değil ama fazilet hüviyetine dönüşüyor. %98'i fazilet, %2'si de rahmet ve hepsi bunlar da Allah'ın bütün istediklerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen özellikle bir hüviyet taşıyorlar. O zaman kişinin ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Kavga bitmiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ruh da işlemek istemiyor, nefs de işlemek istemiyor. Kavga yasaklar cephesinde de, emirler cephesinde de bitmiştir aksiyonlar itibariyle. Kişi iş dünyasında mutludur, huzurludur. O kadar mı? Hayır. Daha ötesine bakalım konunun. Kişi dış dünyasında da mutludur. Neden? Nefsinde bütün afetler bittiği için başkalarıyla kavgası kalmamıştır. Başka insanlara eziyet etmemektedir. Kibri, gururu sebebiyle onları küçük görmemekte, hor görmemekte, onları ezmeye çalışmamaktadır. Tam aksine insanlara her fırsatta yardım eden birisidir. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur.
herkesle dost olmuştur. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Dış dünyasında da muhteşem bir saadeti yaşıyor kişi. Ya Allah ile olan ilişkiler, onlar da tamam. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten hem nefsi zevk alıyor, hem ruhu zevk alıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de ikisi de işlemeyi istemediği için asla öyle bir yanlışa düşmüyor kişi. Ne oldu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Burada bir olayı düşünelim. Bir olay. Nasıl bir olay bu? Bu olayda o kişinin iç dünyasında sulh ve sükun oluşmuştur. Nefsiyle ruhu arasında tam bir uyum hali oluşmuştur. Kesintisiz bir uyum hali. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsinin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlarla olan kavgası bitmiştir. Dış aleminde de dışarıdaki insanlarla onun arasında tam bir uyum hali tesis etmiştir. Başka insanlar ona kötü davranabilirler ama onlara kötü davranamaz. Allah ile olan ilişkilerinde de bütün emirleri yerine getiren, yasakları hiçbir şekilde işlemeyen bir özelliğin sahibi kişi, mutsuzluğu oluşturacak olan bütün faktörleri Allah ile olan ilişkilerinde de yok etmiş. Öyleyse iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğun sahibi, dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğun sahibi, Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Çünkü içeride de, iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. İşte bunu gerçekleştirebilen şey Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Oradaki emirleri yerine getirdiği için kişi bunları gerçekleştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize 7 tane safadan bahseder. 7 safa. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 28 basamaklık bir merdivenin 3. basamağında gerçekleşir. Ondan evvelki 2 basamakta insanlar olayları yaşarlar, değerlendirirler. Değerlendirenlerin büyük bir kısmı seçilir. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 3. basamağa geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Kur'an'ı yaşamıyorsunuz demektir. İşte iblis insanlara öyle bir oyun oynamış ki, insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş 14 asırda. Bugün din alimleri bütün dünyada artık Allah'a ulaşmak diye bir kavramdan haberleri olmadan din eğitimi görüyorlar. Öğretilen eğitimin mahiyeti ne olursa olsun, hangi değer ölçülerine göre yapılırsa yapılsın, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin kurtulması mümkün değildir cehennemden. Bakınız ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hum an ayatina yukin. Gafilun. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksebûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler.
onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatındaki olaylar onları memnun eder. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma dünya hayatındaki işlevlerle ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Bir tek standart verilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte misali verdik. Yüzlerce günah işlemiş kişi günahlarından geçinmiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun bütün günahlarını örtmüş. Ve sevapları günahlarından fazla olmuş. Olduğu anda Allah'ın cennetine ulaşır. Allah'ın cenneti için ehil olur. Daha sonraki aşamalarda daha üst cennetlere çıkacaktır ama talepten sonra kişi ölse gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öbür taraftan bir insan düşünün, 80 sene yaşamış, 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, başlamış ibadetlerine, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ona bu kadarını söylemişler. Bunları yaptırma demişler, doğru posta cennete gidersin. Hiç kimse bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine gidemez. Bunları herkes yapmak mecburiyetinde. Onlar ibadetler, vasıtalar. Ama hedef ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Yedi safa yaşarsınız Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, tabiyet. İki, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Üç, birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Dört, ikinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim etmek. Beş, üçüncü teslim. İrşada ulaşmak. Altı ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Yedi, dördüncü teslim. İşte yedi safa, dört teslimden oluşan İslam'ı bundan 14 asır evvel bütün sahabe yaşadılar. Hepsi İslam olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer, dilemeyen girmez, giremez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Konu son derece önemli. Mutlulukta ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir standart gösterir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muhakkak ki Allah Teala biz insan adı verilen mahluklarını bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. Bu hedef mutluluktur. İnsan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını Allah Teala hedef olarak almıştır. Bu sebeple Kur'an bir mutluluk rehberidir. Bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk müjdesidir. Mutluluğun da garantisidir. İnsanın yaratılış maksadı onun mutlu olmasıdır. Allah Teala buyuruyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Li ya'budun. Li için ya'budun. Abd olmak. Kul olmak için.

Kul olmak da Allah'a ibadet etmek de aynı kökten geliyor. İbadet kelimesiyle abd kelimesinin kökü aynı köktür. Ve Allah-u Teala'nın temel muradı açık ve kesin olarak kişiyi Allah'a kul etmektir. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir. Çünkü herkesi Kur'an-ı Kerim Allah'a mülaki olmayı dilemeye mutlaka davet eder. Bu ise o kişiyi üçüncü kat cennete taşıyacak olan, bu ise o kişiyi dünya mutluluğunun yarısına ulaştıracak olan bir muhteşem dizaynı vücuda getirir. Allah Teala bu insan adı verilen mahluku yaratmış ve ona emir veriyor. Allah'a mülaki olmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Ermiş evliya olmayı dile. Evliya her ne kadar bir çoğul kelime ise de veli kelimesinin çoğulu veli dost demek. Evliya da lügat manası itibariyle dostlar demek. Ama Türkçemizde tekil kullanılıyor. Hacı Bayram Veli mi derler mesela? Ha, o evliyadır. Yunus Emre mi? Ha, o evliyadır. Ve de türbeler görürüz. İşte falanca evliyanın türbesi deriz. Gerçekten dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak girmiş. Ve kullanılıyor. Biz de kullanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle hasbihal etmek, sohbet etmek, mutluluktan bahsetmek, öylesine mutluluk verici bir olay ki, bundan büyük haz duyuyoruz. Allah-u Teala'nın bizi tayin ettiği görev işte budur. İnsanları, onları hidayetin her kademesine ulaştırmaya davet etmekle aslında biz mutluluğa davet etmiş oluyoruz. Mutluluk, bildiğiniz gibi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında veya iç dünyasındaki eğer ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa, nefsinin afetleriyle nefsine dolacak olan fazıllar arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Mutluluk, afetlerin yok olması ve fazılların afetlerin yerini nefsimizin kalbinde almasıyla gerçekleşen bir hedeftir, bir vetiredir, bir fenomendir. İnsanın davranış biçimleri dizisinin içerisinde onun mutluluğu Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlar mutlu olsunlar diye yaratılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen insan mutluluğa yelken açmıştır. Gemi iskeleden demir almıştır. Bu kişi ne olacaktır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah Teala o ifadeyi işitir ve bilir. Hem bilir hem de işitir. Derhal rahim esmasıyla kişinin üzerinde Allah Teala rahman esmasıyla tecelli eder.
Peki Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etmez mi kişi de? Eder. Ama mürşidine ulaştığı zaman. Allah'ın rahim esmasıdır ki o kişinin kalbine nurların girmesini olgunlaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'la onun en çok sevdiği kulu olan, en çok sevdiği yaratığı olan insan arasında muhteşem bir bağlantı söz konusudur. O, insanları yaratandır, insanların sahibidir. Başka insanlar böyle olduğunu kabul ederler ya da etmezler. Ama biz onun, Allah'ın bizim sahibimiz olduğunu, bizim de onun azatsız kölesi olduğumuzu en iyi biliniz. Neden en iyi biliniz? Ondan öğrendiğimiz için. O yaratandır. İnsanlardan kim olursa olsun, en akıllı geçinenler de, gerçekte akıllı olsalar da, netice itibariyle sadece bir yaratıktırlar. Hepimiz bir mahlukuz, yaratıkız. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilmişiz, onun tarafından yaratılmışız. O kadar. Ve yaratma kudretimiz yoktur. Biz insanlar yaratmanın sahibi değiliz. Bir yaratıkız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak bir kişinin kavgayı bitirmesidir. İç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsinin kalbindeki afetlerle ruhunun kalbindeki hasletler arasındaki kavgayı. Afetler o kişinin doğuşundan itibaren o kişiyi hep Allah'ın emirlerini yapmamaya ve yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder. Nefsin kalbindeki afetler hep şeytanla ilişki içerisindedir. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürer durumdadırlar. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiklerini kişinin yapmasını. Şeytan ne ister? Allah'ın emrettiklerini kişinin yapmamasını. Allah'ın karşısında bir varlık mı? Evet, her açıdan Allah'ın karşısında bir varlık. Biliyor ki cehennemin en alt katı, esfeli safilin, onun yeridir. Oradan kurtulması ebediyen mümkün olmayacaktır. Kıyametten sonra orada olacaktır. Ta ki Allah-u Teala sonsuza kadar insanlar cennet ve cehennem hayatını yaşadıktan sonra insanlar ve cinler Allah-u Teala gökleri çatlatsın. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlasın. Yani gökler de, cennet de, cehennem de enerjiye dönüşsün. İçindeki insanlar da enerjiye dönüşsün. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok etsin. İşte bu sondur. Sevgili kardeşlerim, kıyamet bir son değildir. Kıyamet yeniden başlayan bir hayatı ifade eder. Kıyamete kadar insanların büyük kısmı ölmüş olacaktır. Kıyamet gününde hayatı olan küçük bir kesim hayatta olacaktır. Ama onlar da kıyamet günü sura birinci üfürülüşte öleceklerdir. Öyleyse kıyamet günü söz konusu olduğunda ne olur? Kıyamet günü söz konusu olduğunda herkes ölür. Evvelki ölenler zaten ölmüşlerdir.
Kıyamet günü yaşayanlar da sura birinci üfürüşünde öleceklerdir. Sonra sura ikinci defa üfürülecektir. İsrafil aleyhisselamın üflemesiyle ve ölenler yeniden canlandırılacaktır.

Ve Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki sura 3. üfürülüş sonucu ifade eder. Canlanan insanlar mahşer meydanına gideceklerdir. Orada hayat filmlerini göreceklerdir. Oradan herkes mutlaka cehenneme gidecektir. Önce cehennemin dışında bir toplanma söz konusu olacaktır. Allah'ın dostları cehennemin iç yapısını görerek oradan ayrılacak ve cennete ulaşacaklardır mutlak olarak. Geri kalanlar orada cehennemde sonsuza kadar acı çekeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah-u Teala'nın temel hükümlerini bilmedikleri için hem bu dünyayı hem de ahireti kendilerine cehennem kılmaktadırlar. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, o kişi nefsinin afetleri aynen durduğu cihetle her an iç dünyasında kavga olan biridir. Dış dünyasında da kavga olan biridir. Allah ile olan ilişkilerinde de. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediği sürece nefsinin bütün afetleri ona tesir etmeye çalışacaktır. Şeytan afetleri azdıracak ve kişiye tesir edecektir. Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yasak ettiği fiillerin işlenmesini sağlayacaktır. İşte bugün dünya üzerinde insanlar arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. İnsanlar nefs tezkiyesi ve tasfiyesi müesseselerini çoktan asırlar önce unutmuşlardır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda herkes için söz konusu olan şey, Allah'ın söylediklerini dikkatle öğrenip onu hayatlarına geçirmek, yani tatbik etmektir. Öyleyse ne olur? Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse cehennemden kurtulmak için kişinin yapması lazım gelen şey, mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse hangi ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dilemeyenin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala diyor ki: "İnnel lezîne lâ yercûne likâ'inâ ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Buyuruyor ki Allah Teala, onlar ki kesin surette, muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya işlerinden mutluluk duyarlar. Onlar bizim ayetlerimizden
gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir.

Ne diyor Allah Teala? Onlar muhakkak surette bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olacaktır. Ölçü budur. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişi cehenneme gider. Sonsuza kadar da cehennemde kalır. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişi de cennete gider, sonsuza kadar cennette kalır. İşte, buyurun, seçin. Ya Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ve bu hidayet çağının gereğini yapacaksınız. O zaman mutlaka cehennemden kurtulursunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse cehenneme gitmesi asla söz konusu olmayacaktır. Bu kişi dilediği andan itibaren cehennemden kurtulmuştur. Sonra Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudundan mutlaka ayrılacaktır. Devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Orada yukarıya çıkan kafileler halindeki gruplardan birine tabi olacaktır. Yani ana dergâhtan, bu dünya üzerindeki ana dergâhtan önce birinci kata diğerleriyle birlikte, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Ve yedinci gök katta yedi tane alem geçecektir. Ve nihayet Sitret-ül Müntaha'ya ulaşacaktır ruh. Zikir görevini tamamladıktan sonra altıncı alemde Sitret-ül Müntaha'ya ulaşan bu ruh oradan uçarak, yükselerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulaştığı zaman bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyetiyle ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra bu kişi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini yok eder. Zikir adı verilen bir ibadetle. Bu ibadet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi Allah'ın ismini tekrar ettikçe bu sayı artar. Sayı arttıkça kişinin ruhu evvela birinci gök katına ulaşır. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedinci gök katında yedi tane alem geçmesi lazımdır bu ruhun. Ancak ondan sonra yedinci alemdeki zikir hücrelerinde zikrinin ölçüsünü tamamladığı zaman, o hedefi yerine getirdiği zaman ruhu Sitret-i Müntaha'ya ulaşır tek başına. Ve Sitret-i Müntaha'dan Allah'ın zatına doğru yükselir, Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bir muhteşem olaydır. Herkese bütün kapılar ardına kadar açıktır. Kişi ya Allah'a ulaşmayı diler, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Çünkü diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini
kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer Allah Teala. Niçin seçer? Allah'a milaki olmayı dilesinler diye. Ama bu seçilenlerden %10'dan daha azı, ancak o kadar kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler de diledikleri anda cehennemden kurtulurlar. Evet, sadece bir tek dilekle. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, bunu dileyen kişi Allah Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmıştır. Bu hedef cennettir. Kişi bir tek dilekle birinci kata ulaşır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebeptir. Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Söylediğimiz ayet gereğince Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiydi. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Böylece yünüp kelimesi, münibine kelimesi, münip kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a milaki olmayı dilemek manasına geliyor. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, kapı ardına kadar herkes için açık. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar cehennemden kurtulabilirler. İşte asrımızın faciası burada ortaya çıkar. Çünkü şeytan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında hidayet bütün boyutlarıyla yaşanmışken, oradan sonra asırlarca süren bir gayretten sonra hidayeti unutturmayı başarmış insanlara. İnsanlar artık hidayet deyince hidayet nedir sualinin cevabı olarak doğru yol diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür diye sual sorduğunuzda cevabı yok. Kimse cevap veremiyor. Alimlerimizin yazdıkları kitapları okuduğumuzda, bizim de ilk defa okuduğumuzda gözlerimiz fal taşı kadar açıldı. Çünkü Kur'an tefsirleri Kur'an'ın ne lafzını ne de ruhunu yansıtmıyordu. Alimler devreye girmiş ve bu devreye giriş onlara Allah'ın Kur'an'daki gerçeklerini unutturmuş. Alimlere tesir eden de mutlak olarak şeytan, en büyük düşmanı olan insanın bu bilgilerden mahrum olması lazım ki kendisiyle beraber cehenneme gitsinler. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sahabe adı verilen, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsi İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. İşte İslam'ın 7 safhası deyince gene zamanımız alimlerinin hiç bilmediği bir başka konu. Onlar kendilerinden evvel gelen alimler, devrimizde yaşayan alimler için söylüyoruz, din alimleri için. Kendilerinden evvel gelen alimler neler söylemişlerse sadece onları biliyorlar. Kur'an'ın da okumasını biliyorlar, manasını da biliyorlar.
Ama Kur'an'ı manalandırırken kendilerine de belki din alimleri neler söylemişlerse onları aynen Kur'an tefsirlerine almakla yetiniyorlar. Ve film buradan itibaren kopuyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması birçok alim tarafından reddedilmiş. İşte ülkemizde mevcut olan 22 tane Kur'an-ı Kerim mealini hepsini aldık, inceledik ve baktık ki sevgili kardeşlerim, hidayet kavramı, hidayet nedir sualinin cevabı olarak doğru yol şeklinde dizayn edilmiş. Diyoruz ki hidayet nedir? Doğru yoldur diyorlar. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Peki sıratımızda kim nedir? Sıratımızda kim doğru yoldur diyorlar. Hidayet mi doğru yoldur? Sıratımızda kim mi dediğimiz zaman bunun cevabı yok. Birinci sual. İkinci sual. Yol dediniz. Hay Allah razı olsun. Peki bu yol nereye götürür? Hiçbirisi Allah'a götürür diyemiyor. Ne sırat-ı müstakim için ne de hidayet için. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu kesinleştirmiş. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki aranızdan hanginiz Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Vasıl eder diyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim diyor Allah Teala açık ve kesin olarak. Ve sırat-ı müstakim için sırat-ı ileyye müstakim tabirini kullanıyor Allah Teala. Bana istikametlenmiş sırat, bana istikametlenmiş yol diyor Allah Teala sırat-ı müstakim için. Sıratı ileyye müstakim. Sevgili kardeşlerim, bütün gerçekler bir kazıt eseri olarak değil, insanların hiçbirisi bunu kazıtla yapmamış. Ama devreye giren iblis, alimleri kullanarak insanların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini engellemeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Davet ettiği zaman, açıkça Allah Teala davet etmişse, kişi bu davete icabet ettiği zaman, Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman zaten kişi cehennemden kurtuldu. O kadar da bırakmıyor, Allah Teala ona yardımı devam ettiriyor, mürşidine ulaştırıyor onu. Mutlaka ulaştırıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mürşid sevgisi veriyor Allah Teala ona ve mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştıktan sonra da bu kişi bütün ibadetlerini normal standartlarda yerine getirmeye başlayan birisi oluyor. O kişi ondan evvel namazı sevmeyebilir, orucu sevmeyebilir, zikri sevmeyebilir, ibadetlerinin için çok güç olabilir. Bunların hiçbir önemi yoktur.
Çünkü o kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah Teala mutlaka o kişinin eksiklerini giderecektir. Namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona namazı sevdirecektir. O kişi oruç tuttuğunda acıkıyorsa Allah onun açlığını giderecektir. Bütün eksiklerini Allah Teala telafi edecektir, yok edecektir. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka mürşidine Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra da mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılacaktır Allah tarafından. İyi de böyle bir şeyin olabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi gerçekleştirmesi lazım. Nefs tezkiyesi gerçekleştirebilmesi için nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olması lazım. Nur birikimi tahakkuk ettirecek olaysa sadece zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Bu zikir yoksa hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? O zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bir emri var, zikir. Bütün ibadetlerden büyük, bütün ibadetlerden daha üstün olduğu söylediği, namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üstün olduğunu kesinleştirdiği bir zikir müessesesi var. Allah'ın ismini tekrar etmek. Onu da defterden silmişler. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan faktörleri bugün söyleyenler diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. O kişi bir takım günahlar işlemiştir. Bu günahlarının karşısında bir süre cehennemde Allah onları leblebiyi kavuracaktır. Hafif tertip. Sonra onları oradan alıp cennete ulaştıracaktır. O kişiler ömürlerinin geri kalan zamanını, kıyametten sonraki devreden başlıyoruz, sonsuz bir zaman, o zamanı cennette geçireceklerdir. Asılsız, yanlış, Kur'an-ı Kerim'de hiç böyle bir husus yer almıyor. Tam aksine, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Ayet-i Söyledik, Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri, o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Her şey o kadar güzelken, Allah-u Teala bir hiç karşılığı, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmişken, insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve cehennemden kurtulamıyorlar. Ama onlar inandırılmış ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirdikleri takdirde mutlaka cennete gideceklerdir. Cennet mutluluğu onların olacaktır. Hayır kardeşlerim, bu mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Allah'ın emirleri 1. Hedefler, 2. Bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar. Vasıtaları da emretmiş, emirleri de emretmiş. Emri ne? Hedef emirleri Allah'ın ruhumuzu, fizik vücudumuzu, veçhimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Sevgili izleyenler, biz bunları sizlere anlattığımız güne kadar hiçbiriniz bizim dışımızda bir din adamından, bir profesörden bunu dinlediniz mi?
Böyle bir şeyi söylemeleri söz konusu değil. Çünkü hidayeti bilmiyorlar. Hidayeti doğru yol olarak tarif ediyorlar. Şimdi bu ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi konuları hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Biz bunları size açıklayana kadar. Bunlar Allah'ın bize verdiği hedefler. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek, nefsimizi Allah'a teslim etmek, irademizi Allah'a teslim etmek. Her biri birbirinin daha üstündeki kademeleri oluşturan, daha üst seviye cennetleri oluşturan Allah'ın güzellikler demeti. Bunlar hedefler. Ruhu ve çi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ama namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekat vermeden, hacca gitmeden, parası olanlar için haç meselesi.

daimi zikirde farz kılınmasına rağmen İslam'ın 32 farzına baktığımız zaman bunların arasında zikir mevcut değil. 54 farzına baktığımız zaman 54 farzın içinde de zikir yok. Zikirsiz hiç kimsenin ruhunu Allah'a teslim edebilmesi mümkün değil. Nefs tezkiyesi yapamaz. Yapamazsa ruhu asla vücudundan ayrılamaz. Sevgili kardeşlerim, öylesine bir korkunç tuzak kurmuş ki iblis, bütün insanları İslam'ın 5 tane şartına bağlamış, bir de düğüm atmış üzerine ve de insanlar zannederler ki namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet, ile İslam'ın 5 şartını yaşayarak cennete gidecekler. Bunlar Allah'a ulaşma dileğini ihtiva etmiyor. Ruhun Allah'a ulaşmasını ihtiva etmiyor. Mürşide ulaşıp tabiyeti ihtiva etmiyor. Fizik vücudu teslimi, nefsi teslimi, İradeyi teslimi ihtiva etmiyor. Yani bütün Kur'an yok edilmiş hedefleri itibariyle. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra. Ve biz bu hakikatleri söylüyoruz diye din adamlarımız onların bu konudaki eksikleri ortaya çıkacak diye bizi karalamadıkları isim kalmadı. Hiçbiri söylediklerimizi bilmiyor. Peki bilmemekte haklılar mı? Evet, haklılar. Neden haklılar? Çünkü mezun oldukları üniversitelerde onlar doktora yaparken ve daha evvelki kademelerin hiçbirinde, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfların hiçbirinde bu Kur'an'ın bu hükümleri anlatılmıyor. Tasavvuf dersleri ders olarak alınmış ama Kur'ani karşılıkları mevcut değil. Ve de tasavvuf bir fazla meşgalidir. Siz İslam'ın 5 şartını gerçekleştirin ve orta yolda tutun diye insanlara nasihatler etmişler. İşte bütün bu müesseseleri bir araya getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Din adamlarımız İslam'ın 5 şartını kendilerini cennete götürecek olan bir husus olarak kabul ediyorlar ve buna gerçekten samimiyetle inanıyorlar. Çünkü onları öğreten daha evvelki nesiller böyle öğretmişler. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Peki cehennemden neyle kurtulabilir insanlar? Bir dilekle. Sadece bir tek dilek. Allah'a münaki olmayı dilemek. Dilemeyenler mutlaka cehenneme gider. Dileyenler de mutlaka hedefe ulaşırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlar adını alıyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani Ya Rabbi sen niye onları cennetine

0: aldın da beni niye cehenneme attın diye mahzun olmazlar. Onlar cehenneme gitmekten de korkmazlar. Çünkü cehennem onlar için geçerli değildir. Allah'ın kitabını öğrenen, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen kişi bunun böyle olduğunu biliyor. Herkese de öğretiyor. O biziz. Din adamlarımızın bunları bilmemekte bir kasıtları var mı? Hayır, yok. Bilmemek onlar için bir yüz karası mı? Hayır, değil. Okullarında bunu öğrendiler ve bu ilmi, öğrendikleri ilmi öğretmek sebebiyle ücret alıyorlar. Ama bir korkunç sonuç var ortalıkta. O öğrettikleri ilimde 70 milyondan fazla insanı sadece cehenneme götürebilirler. İşte konunun faciası, trajedisi burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. Ne korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah size Kur'an'ı öğretecek. İnsanları kurtuluşa ulaştırmak için her şeyi bileceksiniz. İlan da edeceksiniz herkese. Ama insanlar size hem düşman olacaklar hem sizi karalayacaklar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanın nefs tezkiyesi yaparak ruhunu Allah'a ulaştırması ona üçüncü kat cenneti temin eder ve insanlar bunu kendi öğretilerinde bu olmadığı için tatbik etmiyorlar, öğrencilerine öğretmiyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne öğretenlerin ne öğrenenlerin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Ve Allah-u Teala bize bunu öğrettiği için mi suçlu oluyoruz? Ha benim zavallı kardeşlerim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah kurtuluşu koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ama insanlar oradaki hakikatleri bilmiyorlar. Ne İslam'ın yedi safhasını, ne bunların farz olduğunu, ne de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün sahabesinin yedi safhanın yedisinde yaşadıklarını, ruhlarında da, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiklerini bilmiyorlar. Öğrenecekleri günler yaklaştı. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, Saadet adı verilen müesseseyi bütün yönleriyle sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu bir hayat geçirmesini hedef almıştır. İster ki Yüce Rabbimiz Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Herkes saadeti yaşasın. Huzursuzluk olmasın. İnsanlar sıkıntı çekmesin. İnsanlar birbirini sevsin, asla nefret etmesin.
1: Tüm bunlar neye hedeflenmiş durumda? İnsanın mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, düşünelim ki yaratılan bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insan. Biz insanlar Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine nail olan tek yaratıklarıyız. Tek grup yaratıklarıyız. Öyleyse bir sual olundukta Allah bizi seviyor mu? El cevap, evet seviyor. Sevdiği için bizim mutlu olmamızı istiyor. Peki Allah-u Teala cinleri seviyor mu? Cinleri de seviyor. Onların da mutlu olmasını istiyor. Onlarda da nefs tezkiyesi var, tasfiyesi var. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, insan olarak yarattığı bu mahlukların hepsinin mutlu olmasını ister. Ama bir varlık var. İblis, yani şeytan. O da bir yaratık netice itibariyle Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği. Ama sevgili kardeşlerim, bu yaratık insana da verilen mahlukatı kendisine düşman ittihaz etmiş. Ve de sadece tek bir hedefe yönelik olarak uğraşı veriyor. Bu uğraşı insanı mutsuz etmek uğraşısıdır. Şeytan, hiç insan olarak yaratılan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. Hedefi bütün insanları mutsuz etmektir. Milyonlarca yardımcısı şeytanlar, herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka vardır. Bütün gayretleriyle o kişinin düşünce yapısına girmeye ve onları mutsuz etmeye çalışırlar. Gayretleri hep bu istikamette. Ve düşüncemize gelen birçok ulaşım, dikkat ederseniz, bizi hep mutsuz etmek istikametindedir. Arkasında hep iblis var, şeytan var, şeytanın adamları var. Şeytanlar sadece cin şeytanlar olarak kalmıyor. Allah-u Teala öyle insanlardan bahsediyor ki, onlar da insan, bizim gibi ruhları olan, nefsleri olan, fizik vücutları olan insan. Ama Allah-u Teala onlara insan şeytanlar diyor. İnsanlar ama kalpleri kapkaranlık ve bir tek hedefle yaşıyorlar, başkalarını mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, onların huzur içinde, mutluluk içinde olduğunu görerek bundan büyük kâm almak, huzur sahibi olmak, onları mutlu ettiği için insanın mutlu olması Allah'ın temel kanunudur. İster ki toplumun içindeki herkes etrafındaki insanları mutlu etmeye çalışsın ve her birinin verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu olsun. Ya böyle oluyor ya da tersi, insanların bir kısmı başka insanları mutsuz etmeyi kendilerine şiar etmişler ve o istikamette çalışıyorlar. Hırsızlar, katiller. Ve sevgili kardeşlerim, hem kendileri mutsuz hem de başka insanları vücuda getirdiği vücuda getirdikleri yanlış davranışlarla mutsuz ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir hedef bütün insanlar için vardır ve geçerlidir. Bu mutlu olmaktır. Ama mutlu olmanın yolu mutlu etmekten geçiyor. Herkesin etrafında mutlaka birçok insan vardır tanıdıkları, sık sık beraber oldukları insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bilmecenin çözümü burada. Bir insan etrafındaki insanları ne kadar mutlu etmek isterse ve bunu düşünceden fiile geçirirse, yani onları mutlu etmek istikametinde fizik standartlarda gayret ederse, o zaman sevgili kardeşlerim o gayretleri kadar asıl kendisi mutlu olur. Öyleyse etrafımızda 5 kişi var diyelim. 5 kişinin her birine kişi mutluluk vermeye çalışıyor. Onları mutlu etmeyi de başarmış. Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için onlardan her birinin yaşadığı mutluluğun 5 katını bu kişi yaşayacaktır. Etrafında 10 kişi olsaydı, 10 kişiye mutluluk verseydi 10 katını yaşayacaktır. Yaşayacaktı. Öyleyse burada duralım ve o sözü söyleyelim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutluluk hedefini elinize teslim etmiş. Mutlu kalın, mutlu olun diyor. O zaman anlıyor musunuz? İnsanları rahatsız eden, huzursuz eden, zavallı insanların Allah'ın kanlarından ne kadar habersiz olduklarını. Halbuki tersini yapsalar, her mutluluk verdikleri, mutlu kıldıkları insan için onlar kadar onları mutlu ettikleri kadar kendileri de mutlu edecekler. Kendilerini de mutlu edecekler. Her şey bu kadar açık, bu kadar güzel sevgili kardeşlerim. İşte bizleri mutlu etmek isteyen Allah-u Teala hep etrafımızdaki insanları buna vasıta kılar. Allah-u Teala ister ki A, B'ye en güzel davranışlarda bulunsun, onu mutlu etsin. Böylece onun yaşadığı mutluluğun mutluluk veren de yaşasın. Yani mutluluk verdiği kişinin yaşadığı mutluluğu mutluluk veren de yaşayacağı için mutluluk veren de yaşasın. Ama bir kişinin etrafında bir kişi değil birçok kişi var. 10 kişi olduğunu düşünelim. Her birine mutluluk verirse, her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı cennetle bu kişi için bir muhteşem dizayn olur. Sevgili kardeşlerim, insanların asli hedefi bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek. İşte Allah'ın kalplerine vahyettiği veya ilham verdiği veya bir şeyleri hissettirdiği insanlar başkalarını mutlu etmek için yaşarlar. Arkasında ne var? Arkasında kendi mutlulukları var. Etrafınızda 10 kişi olsa, her birine A kadar mutluluk verseniz, Allah-u Teala size de onların yaşadığı mutluluğu yaşatacağı için, siz 10 A kadar mutlu olursunuz. Onların her birinin 10 katı mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize mutlu olmayı ve mutlu kılmayı öğretti. Biz de size öğretmekle vazifeli kılındık. Şimdi düşünelim. Bir insan iki çeşit davranışta bulunabilir etrafındakilere. Onları mutsuz eden davranışlar veya mutlu eden davranışlar. Birincisini dikkate alalım. Onları mutsuz eden davranışlar söz konusuysa, mutsuzluk veren kişi karşısındaki insandan onun yaşadığı huzursuzluğun onun üzerinde vücuda getirdiği negatif tesir sebebiyle onun öfkesini davet edecektir. Karşısındaki insandan bu sebeple negatif bir, öfkeli bir davranış gelecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında hep mutluluk asıldır. İnsanların temel gayesi buysa o zaman dünyada sülh ve sükun oluşur. Ama ne yazık ki insanlar bu hakikatlerden haberdar olmadıkları için hep birbirlerinin kalplerini kırarlar. A, B'nin kalbini kırınca B de A'nın kalbini kıracaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çalma kapını, çalarlar kapını. O zaman ne olacaktır? A, B'nin kalbini kırdığı zaman B huzursuz olacaktır. Ama B de onun kalbini kıracaktır. A da huzursuz olacaktır. Halbuki A, B'ye mutluluk vereceği davranışlarda bulunsa, onu mutlu etse, B de A'yı mutlu edecektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama şeytan her zaman devrededir. İşte etrafınıza baktığınız zaman insanların çoğunun mutlu değil, mutsuz olduğunu görürsünüz. Arkasında daima şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir müessese ki, insanlar için o kadar kıymetli ki, hep Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Herkes sevmeyi öğrensin. Herkes birbirini sevsin. Ve dünyada sulh ve sükun oluşsun. Bu o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. İnsanların bu felsefeyi ait olduğu standartlarda yerli yerine oturtabilmesi onların bunu istemesiyle mümkün. Ama etrafındaki insanlardan hep negatif tesirler alan birisi o etrafındaki insanlara negatif davranışlarla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. Öyleyse nasıl bir yeni devir başlatmalıyız? Bu basit dairenin içinden çıkmalıyız. Bu çemberi kırmalıyız. Demeliyiz ki etrafımdaki insanlar bana kötü davranabilir. Bu onların nefslerinin afetlerinden kaynaklanan bir husustur. Çoğunun da elinde değildir. Nefsleri öyle istediği için öyle davranırlar. Ama ben onlar bana kötü davranıyor diye onlara asla kötü davranmamalıyım. Ben onlara örnek olmalıyım. Onların kötülüklerine asla kötülükle cevap vermemeliyim. Benim hakkımda kötü bir şey söyledikleri zaman ben onlar için asla konuşmamalıyım. Benim hakkımda iftira söz konusu olduğu zaman onun bile müdafaasını yapmamalıyım. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın emrettiği bu dizayn başkalarının mutluluğu konusunda kişinin Allah'ın emrettiğini yapmasıdır. Allah Teala bir tek şey ister. Herkesin etrafındaki insanları mutlu kılmasını. Sevgili kardeşlerim,

Bir insanın mutlu olması ise etrafındaki insanlara vereceği mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Öyleyse formülü biliyoruz demektir. Biz başkalarını mutlu edeceğiz ki asıl biz mutlu olalım. Neden asıl kelimesini de kullandık? Çünkü etrafımızda 10 kişi varsa biz 10 kişinin her birini mutlu ettiğimiz zaman onların her birinin mutluluğunun 10 katını yaşamış oluruz. Formül bu kadar açık, bu kadar insan için ümit verici. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden acaba insanlar hep birbirlerinin kalbini kırarlar? Kendileri de üzülürler, karşısındaki insanları da üzerler. Arkasında hep o vardır. Herkesin etrafındaki şeytanlar harekete geçmiştir. Kişinin kalbine öyle duygular vermişlerdir ki onlar başkalarına kötü davranışlarda bulunurlar. Her an etrafındaki insanların kötü davranışlarına muhatap olabilir insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Unutmayın, bu devrin imamı biziz. Ve bu devir bütün dünyada bir sulh ve sükunun yerleşeceği devirdir. Öyleyse insanların bu hedefe ulaşması için yapmanız lazım gelen şey, size iyi davrananlara iyi davranmanın ötesinde kötü davrananlara da iyi davranmanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela affetmeyi öğrenmelisiniz. İnsanlar şeytanın bir anlık bir saldırısıyla başka insanlara kötü davranışlarda bulunabilirler. Bunların çoğu sonradan pişmanlık duyacaktır. İşte onların size yaptığı kötü bir davranışı affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz gün siz Allah'ın sevdiği birisi olduğunuzu ispat edeceksiniz Yüce Rabbinize. Allah Teala sizden bunu istiyor. Affetmenizi istiyor. Size yapılan kötülüklerin sahibini affetmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bunun ne kadar büyük bir huzur verici unsur olduğunu o zaman idrak edeceksiniz. Dostluk varken, sevgi varken neden nefret, neden sevgisizlik? Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamanın düsturu başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşayan kişi Allah için yaşayandır. Çünkü Allah Teala hepinizden başkalarını mutlu etmenizi ister. Bütün dünyanın bir sevgi halesi içinde huzuru ve mutluluğu yaşayacağı günler çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Onlara dostluğu, sevgiyi Allah'ın emirleri olarak intikal ettireceğiz. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor.
Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey onları sevmenizdir. Kanun açık ve kesin. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden üst seviyede tasavvufu yaşayanlar nefret etmese bile onları daha sevdiklerini net olarak hissederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden az zikride, çok zikride, daimi zikride farz kılmış? Bu bir sıralamadır. Önce az zikirle başlanır, sonra zikir artar, günün yarısını aşar. Devam ederse kişi azim neyse Allah'tan yardım istemiş de bu yardım Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmışsa daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikir her an Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurların dolmasını ifade eder. Kalbiniz her zaman nurla doluysa onun yüzdesi oranında mutlusunuz. Zikir yapan bir kişinin kalbi her zaman nurlarla dolar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya aslında yaşanmaya değer bir yerdir. Ama Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek kaydıyla. İnsanlar başkalarının yanlış davranışlarına kapılarak her an şeytanın bir tuzağı ile karşılaşabilirler. Çünkü şeytan mutlaka intikam almanızı size öğütleyecektir. İşte sevgili kardeşlerim, intikam almamanın ötesini biz sizlere tavsiye ediyoruz. Size kötülük yapana iyilikle mukabele edin. Siz Mehir Vakfı'nın mensupları bu devrin imamının etrafındaki en kuvvetli cepheyi teşkil edersiniz. Biz Allah-u Teala tarafından bu noktaya getirildik. Dinle uzaktan yakından hiç ilişkisi olmayan bir çocuk olarak yaşadık. Bir gençlik devresinin geçirilmesi söz konusu olduğu, dinden, Allah'tan uzak, yani şeytanın devamlı tesirine maruz kalabilecek olan bir bünyede çocukluğumuz ve gençliğimiz geçti. Sevgili kardeşlerim, sonra Allah Teala bize yardım elini uzattı. Ve bu devrin imamı olarak vazifelendirdi. Bize bir de ikimizin arasında bir sohbet kitabı olan bir de kitap yazdırdı. Risaletnameleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefreti bizden silerek, sevgiyi onun yerine yerleştirerek bir değişik hüviyet sağladı. Biz yalnız severiz. Nefret etmeyi Allah-u Teala bizden aldı. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki nefretin ortadan kalktığı o noktadan itibaren insanlar büyük bir mutluluğun içine girerler. Onların da problemleri vardır. Onlara da şeytan bir sürü dert çıkarmaya çalışır.
Ama tesirsizdir. Allah Teala onlara üst seviyeye yardım eder. Sevgili kardeşlerim, eğer madalyonun bu tarafından bakarsanız, öylesine mutluluk verici bir olayla karşılaşırsınız ki, her an Allah'ın sizi yönettiğini, her an güzel bir şeyler yaptırdığını ve sizi kötülüklerden, sizin yapabileceğiniz kötülüklerden, sizin başkalarına verebileceğiniz zararlardan devamlı koruduğunu bir hayat boyu yaşarsınız, hissedersiniz. İliklerinize, kemiklerinize işler bu. Siz size düşman olanların da düşmanı olamazsınız. Onlar size her şeyi yapabilirler. Ama siz onlara bir şey yapmazsınız. İçinizden bu asla gelmez. İşte bunun adı sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmektir. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşmış olan insanlara dikkatle bakın. Onların düşmanları çoktur. Çünkü onlar manevi açıdan yücelmiş insanlardır ve şeytanın dostları onlara tahammül edemezler. Ama onlar Allah'ın dostları olan bu insanlar başkalarından nefret edemezler. Onlara kin besleyemezler. Onlara bir kötülük edemezler. Bu asla onların içinden gelen bir şey değildir ve olması da mümkün değildir. Vücut bulması da mümkün değildir. Onlar Allah tarafından sadece sevmeye hedeflenmişlerdir. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir sevilenler dizisi vardır sadece. Bu dairenin içinde nefret yoktur. Bu dairenin içinde kin yoktur. Kendilerine yapılan kötülükleri affetmekle kalmazlar. Her kötülüğün normal standartlardaki bir insanda intikam duyguları doğurması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama onlar hiçbir zaman böyle bir noktaya inmezler. İntikam almak onların harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı devreye aldığınız zaman Allah Teala her kötü insana onların yaptığı kötülüğün bedelini mutlaka ödettiğini artık hepiniz öğrenmişsinizdir. Öyleyse size bir kötülük yapıldığı zaman bunun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama Allah Teala insanların nefsleri olduğu için onlara kısas için müsaade de vermiştir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ı sevenler, çok sevenler, Allah'ın en yakın dostları, onlar kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Almaları mümkün değildir. Kendilerine yapılan bütün kötülüklere onlar sadece sabrederler. Dikkat edin. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler. Ya Rabbi sen de onların cezasını ver. Böyle bir şeyi Allah'ın gerçek dostları hiçbir zaman söylememişlerdir. Söylemeleri mümkün değildir. Onların
kalplerindeki bütün afetler daimi zikirleri sebebiyle yok olduğu için kin ve nefret onların kalbinin içinde barınamaz. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Yüzlerinden onları tanırsınız. Kötü bir bakışın sahibi olamazlar. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah'ın sevgilileridir. Ve sadece Allah Teala onlara bütün hudutları kapatarak sevgi deryalarını vermiştir. Onlar bir sevgi ikliminde yaşarlar. Nefret, kin, buna benzer duygular onlara Allah'ın bu koruyucu kalkanı sebebiyle ulaşamaz. Onların öfkeyle, kinle şu veya bu hareketi yaptığını hiç kimse göremez. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Allah'ın sevgilisi olmak. Ufuklarını sadece sevgi güneşine açmak. Şeytanın en büyük düşmanlık beslediği bir kişi olmak. Bu arada buna en çok kızan her zamanki gibi gene şeytandır. Ne kadar intikam almak istese bu intikamı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, etrafındaki insanlara sevgi tohumları atan bir insan, onları gerçek anlamda seven, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyan bir insan, sevgili kardeşlerim, sadece sever. Nefret edemez. Sevginin nutları ise insanları sadece mutluluk dünyasında yaşatır. Allah Teala mı seviniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Seviniz. İnsanlara derece derece insan olduğu için intikam almak hakkını vermiş Allah Teala adına kısas diyor. Ama intikam almazsanız diyor sizin için daha hayırlıdır. İşte Allah Teala'nın gerçek dostları kendilerine yapılan her türlü kötü davranış karşısında soğukkanlıklarını hiç bozmazlar. Onlar kimseden intikam almayı düşünemezler. Böyle bir hedefe ulaşmak istikabinde bir niyetleri hiçbir zaman vücuda gelmeyecektir. Onlar bilirler ki hesap insanlarla insanlar arasında değildir. Hesap insanlarla Allah arasındadır. Her yaptığı davranış biçiminin karşılığını negatif veya pozitif derecelerle Allah Teala anında kişiye ödetir. Biliyorsunuz ki bir kişinin günahları ve sevapları ayrı ayrı iki önem taşır. Günahları, sevaplarını aşanlar için cezalanma mutlak seviyede bir huzursuz hayatı ifade eder.
Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala 7 kat cennet yaratmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bundan sonra ölenler 1. kat cennetin sahipleridir. Mürşidine tabi olarak ölenler, 2. kat cennetin sahipleridir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölenler, 3. kat cennetin sahipleridir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, 4. kat cennetin sahipleridir. Nefsini Allah'a teslim edenler, 5. kat cennetin sahipleridir. Mulis olanlar, 6. kat cennetin sahibidir. Ve salihler, salih makamının sahipleri, 7. kat cennetin sahipleridir. Hepsi ayrı ayrı seviyelerin sahipleridir. Salihler, muhlisler ve daimi zikrin sahibi olanlar en üst seviye grupları oluştururlar. Görüyorsunuz ki zikirle insanın mutluluğu arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Görüyorsunuz ki mutluluk zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkileriniz size sadece o ilişkiler arttıkça daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu sağlar. Ve de hepinizi mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bizi dinleyen, kardeşimiz olmayan, diğerleri de bizim kardeşimizdir. Onlar bizim aramızda değillerdir ama onlar da bizim kardeşimizdir. Çünkü bu devrin imamı biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'ın katında kılınan huzur namazının imamı olarak hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını, ona en yakın olan biz, Yüce Rabbimizden her zaman dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler. Öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Biz bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah Teala nefreti, kini, düşmanlığı, haseti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Biz Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala.
Tesbih ise bunun çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz daimi zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaştık.

çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki. Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi.

Onlar sevmeyi öğrenenler. Onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler. Sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

0: insanlar için mutluluk adı verilen müessese, bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört desinlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin Allah'a ulaşmayı dilememişse ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. Bu kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O başkalarına kötü davrandığı için başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman bunun mutluluk adı verilen bir sistemde çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevvap alacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah-u Teala'nın huzurunda. Sonra da salam makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salam makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki ulelvap makamı, üçü de daimi zikre ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil, Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var, insan. Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu bapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde, çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Ve de kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerle doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah-u Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah-u Teala'nın bu dizaynı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması, ancak bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın 5 şartını tatbik ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altındaki kişi, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterir. Ve Allah-u Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah Teala o kişinin hayatı o sürecinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, o kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı. Ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah kişiye mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levvame'de ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, mutmainne'de dördüncü kat gök katına, radiye'de beşinci gök katına, mardiye'de altıncı gök katına, tezkiye'de de yedinci gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisini ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ve irşat makamında Allah Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Neden insanlar mutsuz? Neden her tarafta hırsızlıklar almış yürümüş? Neden 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu devrinde dünyada en az suç işlenen, mutluluğun en çok yaşandığı ülke Osmanlı iken neden bugün hırsızlıkların en çok olduğu dünya üzerindeki ikinci ülke durumuna gelmişiz? 600 yıl boyunca onların kazandıkları şanı ünvanı 80 yılda nasıl yerle bir etmişiz sevgili kardeşlerim? Osmanlı tarihi incelendiği zaman bunun sebebi çok net olarak anlaşılır. Osmanlı Allah'ın Osmanlısıydı. Yükselme devri boyunca Osmanlı Allah'ın ülkesiydi. Sevgili kardeşlerim, Yeniçeri dediğiniz zaman her biri Yeniçeri Ocağı'na girerken mutlaka tasavvuf mensubu olurdu. Olmayan mevcut değildi. Hacı Bektaş-ı Veli'nin tarikatına girerlerdi. Ve gülbank çekerlerken de Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye dağları taşları inletirlerdi. Bütün savaşlarda köster vururken onların çıkardıkları bu gürleme dağları taşları inletirdi. Belki de şu ana en çok etki yapan faktörlerden birisi buydu. Halkayı genişletirler, düşmanı çepeçevre kuşatırlar ve üç halka olarak savaş verirlerdi. Böyle bir taktikte halkının içinde kalan düşmanın ortasından itibaren o kenarlara doğru giderken büyük kesimi savaşın içinde olamazdı. Ancak çevredekiler silah kullanabilirdi. Üç sıra Yeniçeri neticede onları harplerin çok büyük bölümünde hep bozguna uğratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı bir ahlak numunesiydi. Hırsızlık çok nadir bir olaydı. Ve de hiç olmazdı demekte
Mümkün. Fakirler korunurdu, kollanırdı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların odak noktasında Osmanlı'nın birbiriyle olan yakınlığı söz konusu. Her şey en güzel standartlarda hüviyet kazanmış. Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu. Bizim anlayamadığımız taraf, dünyadaki en üstün ülke 600 yıl boyunca Osmanlı iken, adaleti Osmanlı temsil ederken insanlara insan olmayı Osmanlı'nın davranışları öğretirken, Cumhuriyet'ten bu tarafa Osmanlı'nın karalanmasının hikmetini hala anlayabilmiş değiliz sevgili kardeşlerim. Neden Osmanlı'ya düşmanlık? Onlar bizim ciddimiz. Bizim atalarımız 600 yıllık bir cihan imparatorluğu övgüye layık değil midir? Bütün dünyada en üstün örnek olan Osmanlı halkı, en az suç işlenen ülke. Bugün hala Osmanlı memalikinde olan vaktiyle o küçük küçük ülkelerin her birisi, ah Osmanlı yaşasaydı da hala biz Osmanlı'nın hakimiyeti altında olsaydık demiyorlar mı? Özellikle bu küçük ülkeler içindeki insanlar birinden diğerine geçerken gümrük duvarlarıyla karşı karşıyalar. Ayrı idarelerde ayrı muamele görüyorlar. Karşılarına bir sürü engel çıkartılıyor. Onların ağzından söylenen söz, "Ah nerede Osmanlı bizim atalarımız? Buradan yüzlerce kilometre bu ülkeler boyunca hiç kimseden izin almak gereğini duymadan rahat rahat giderlerdi, dönerlerdi. Üstelik de kervansaraylarda yerlerde, içerlerde, karşılığında da hiçbir şey ödemezlerdi." Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten bir dünya hakimiyetinin öyle bir sembolüdür ki onlar unutulmazlar. Avrupa'yı işgal eden Osmanlı onları sömürge yapmak için değil, onlara İslam'ın güzelliklerini anlatabilmek için. Oraları işgal etti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o ülkenin vatandaşlarına kötü muamele etmemiştir. Tam aksine kendi ülkesindeki hukuk nizamını dini açıdan değil, tatbikat açısından hukuk nizamını oraya da götürmüştür. Öyle bir durum düşünün ki sevgili kardeşlerim, Avrupa'da, Orta Çağ'da
Enkizisyon denilen mahkemeler mütemadiyen insanları asmakla meşguldüler. Kendi hurafelerine göre dinlerine karşı çıktığını kabul ettikleri düşmanlarını birer birer bu şekilde öldürüyorlardı. Ne Ortodokslar Katolikleri, ne Katolikler ve Ortodokslar Protestanları, ne Protestanlar onları, hiçbirisi birbirini sevmiyordu. Birbirlerine adeta düşmandılar. Neler oluyordu? Avrupa'da açlık oluyordu, sefalet oluyordu. Asiller halkın üzerinde büyük imtiyazların sahibiydi. Osmanlı'da bunların hiçbirisi mevcut olmamıştır 600 yıl boyunca. Koca Çınar, Osmanlı Çınarı bütün dünyanın örneğiydi, ahlak örneğiydi, davranış biçimlerinin en üst boyutlarda tatbik edildiği, adaletin en ince ölçülerle en üstün şekilde tatbik edildiği ve Osmanlı'nın kendi halkıyla işgal ettiği ülkelerin halkı arasında en ufak bir ayrıcalık oluşturulmazdı. Hatırlayacaksınız Fatih Sultan Mehmet'i. Fatih Camii'nin bulunduğu yere Fatih karar vermiş. Ben burada cami yaptıracağım diyor. Diyor da oranın sahibi de bir Rum. Olmaz diyor, ben diyor malımı sana vermiyorum. Fatih Sultan Mehmet adamlar gönderiyor. Oranın gerçek değerinin iki katını, üç katını, dört katını veriyor. Beş katını veriyor. Teklif ediyor ama adam kabul etmiyor. Fatih Sultan Mehmet başlatıyor camiye. Sahibinden müsaade almaksızın ve camiyi de tamamlıyor. Orada adamcağız kapının önünde ağlarken yoldan birisi geçiyormuş. Demiş ki, yahu kardeşim ne oldu sana, niye ağlıyorsun? Sorma demiş, başım dertte. Sizin demiş, bu topraklar benim. Bak demiş, bu cami buraya yapıldı. Benim rızam yok. E demiş, niye ağlıyorsun? Peki demiş, ağlamayıp da ne yapacağım? Bunu yapan senin padişahın. Tamam demiş, padişahım yaptı ama buranın kadısı var. Sen demiş, şimdi gideceksin kadıya. Diyeceksin ki, benim rızam yok. Bakalım padişah ne yapacak? Adam diyor, ya sen gerçek mi söylüyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Hadi diyor, ben seni götüreyim oraya. Kadıya gidip de derdini anlattığı zaman kadı derhal padişahı çağırıyor. Kadı ayakta. Kadı oturuyor, affedersiniz. Fatih Sultan Mehmet ayakta. Padişah ayakta, mazlum mevkiinde. Osmanlı padişahı, İstanbul'u fetheden adam. Ve karar. Sahibinin müsaadesi olmaksızın oranın üzerine cami yaptırdığı için padişahın eli kesilecek. Usulde Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Eğer çalınan malın bedeli sahibinin istediği boyutta ona ödenebilirse ve bu haksa, o zaman el kesilmez, bedel ödenir. Kadı Efendi soruyor. Bak diyor, bu padişah.
Ve diyor Allah'ın kanunları padişaha da geçerlidir Osmanlı'da. Şimdi senin arsan üzerine bu cami yapılmış durumda ve ben de sana soruyorum. Bunun bedeli nedir? Ona göre değil diyor, padişaha göre değil diyor. Sana göre nedir? Ne kadar bedel istiyorsun? Aldığı cevap, onun bedeli 100 altındır. Fatih Sultan Mehmet atılıyor, diyor ki hayır 100 altın değil, 1000 altın. Ve her ayda sana şu kadar altın daha ömrün boyunca ödenmeye devam edecek. Kadı gene diyor ki evladım söz sahibi sensin. Eğer kabul etmezsen padişahın elini kesmek bizim üzerimize borçtur. Adam bunun gerçekten böyle olacağına, kendi ülkesinde böyle bir şey mümkün olmadığı cihetle inanamıyor ama padişahın elinin kesilmesine de rıza göstermiyor. Gösterse Fatih Sultan Mehmet'in eli kesilecek. Diyor ki kabul ediyorum. Ve bu kabul noktasında karar verildikten sonra Kadı Efendi oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Padişahın önüne uzanıyor, ulaşıyor ve onu eğilerek selamladıktan sonra diyor ki Padişahım diyor şu ana kadar ben kadıydım. Allah'ı ben temsil ediyordum. Siz zanlı mevkiindeydiniz ve ayaktaydınız. Şimdi diyor, siz benim padişahımsınız. Ben diyor, sizin önünüzde eğilip etek öpmek durumunda olanım. Ve eğiliyor, padişahın eteğini öpüyor. Padişahın bu durum karşısında yapacağı bir şey yoktur. Eteğini öptürmek zorundadır. Ve gerçek ünvanlar, Allah karşısındaki durum, hem mahkeme anındaki Allah karşısındaki durum, hem de mahkemeden sonra padişahla tebaası arasındaki ilişki, o Rum'u geniş ölçüde etkileyen bir olay olarak çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, bizim dediğimiz böyleydi. Padişah haksızlık mı yapmıştır? Gördünüz ki bedelini onun söylediği rakamın 10 katıyla ödemeye hazır. O zaman araya ne girmiş? Araya kişinin inadı girmiş. Araya şeytan girmiş. Ve padişah eğer davayı kazanamazsa elinin mutlaka kesileceğini bile bile o camiyi oraya yaptırmış. Neden? Çünkü Allah'tan gelen emir oraya o caminin yapılması istikametinde geri kalan bir şey ifade etmez. Biliyorsunuz ki yükselme devri boyunca bütün padişahlarla beraber mutlaka onların lalaları yani mürşitleri mevcuttu. Hepsi bir tarikatın mensubuydu. Ta Osman Bey zamanından başlar olay. Onun da mürşidi vardı. O da tabi olmuştu. Hem de mürşidinin kızıyla evlenmişti.
Osmanlı padişahları hep tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu kanun hiç değişmemiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir cihan hakimiyetinin arkasından bütün dünyaların, dünyadaki bütün ülkelerin dikkatini çeken ve sevgili kardeşlerim, hayranlığını çeken bir ülkeydi Osmanlı. Sistem son derece mükemmel bir sistemdi. Muhteşem bir şekilde çalışıyordu. Kim neresini işgal ederse orasının idaresi o kişiye ait oluyordu. Timar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı stilde toprakların sahibi onlar oluyordu. Ve kazandıklarının belli bir miktarını merkeze göndermek mecburiyetinde idiler. Ayrıca mutlaka asker beslemek mecburiyetindeydiler. İşte o askerlerin adı Akıncılardı. Akıncılar böyle doğdu. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluk dediğimiz zaman size Osmanlı'nın mutluluğunu anlatmamız lazım. Onlar her zaman mutluydular. Ahlak ölçüleri bütün boyutlarıyla hüküm fermaydı. Söylediğimiz gibi dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Osmanlı'dan bir mal alacak olan kişi bu konuda hiçbir tereddüdün sahibi olmaksızın gelirdi. Gözü kapalı gibi alırdı malı ve aldığı malın mutlak olarak hilesiz olduğundan emin olarak giderdi. İşte bir Osmanlı tüccar Avrupa'dan gelen tacire kumaş satıyor. Kumaşlardan birinde bir defo var. Bunun fiyatı ne diyor o gelen kişi? Bu diyor normal bir kumaş değil ve defolu bir kumaş. Bunun fiyatı yok diyor. Bunu sana satamam diyor. Neden diyor, eğer ucuz verirsen ben onu almak istiyorum. Bu diyor ucuz ama sana satmam diyor, sen yabancısın. Buraya diyor gelen bu malın defol olduğu mutlaka kendisine söylenir. Defo gösterilir. Ve onun eşidi olan malın fiyatı ile bunun fiyatı arasında büyük bir farklılık mutlaka vardır. Ve kişiye, buranın ahalisine bu satılır. Defo gösterilerek herkesin gözü önünde fiyat kırıldığı da açık ve kesin olarak belirtilerek satılır. Ama diyor sana satmam bunu ben. Sen orana, kendi ülkene gideceksin ve bu malı satacaksın, defolu satı malı ve bunun faturası bana kesilecek. Osmanlı başkasına, yabancılara defolu mal satıyor, dedirtmem diyor ben. Sevgili kardeşlerim, onlar ahlakın gerçek sahipleriydi. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Yaptıkları çok sayıdaki kervansaraylarda mükemmel bir dizayn oluşturmuşlardı. Bütün kervansaraylar bir o kervansarayın vakfının eseriydi. Mutlaka etrafta kervansarayın masraflarını karşılayacak olan bir vakıf, ekilen biçilen topraklar, meyve ağaçları, zeytin ağaçları,
Ama oranın bütün masrafını karşılayabilecek olan bir vakıf bütün kervansaraylarda mevcuttu. Kervansarayı yaptıran da vakfın geliriydi. Orada çalışanların ücretleri, kervansaraya gelenlerin yiyecekleri, belli günler sayısınca atlarının yiyecekleri ücretsiz olarak verilirdi. Osmanlı'ya ister yabancı olsun, dini ne olursa olsun gösterilen hürmet herkese gösterilirdi. Ve herkes orada kendini yabancı gibi hissetmezdi. Öyle ki bir insan bir atı varsa bütün Avrupa'yı dolaşıp aylarca orada karnını doyurmak imkanının sahibiydi. Atının da karnı doyurulurdu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu Osmanlı yaşadı. Gelişme devresinde, yükselme devresinde, hatta inkıraz devresinde Osmanlı yaşadı. Sevgili kardeşlerim, sonra Batı'nın hakimiyeti, sonra devlet adamlarımızın Batı'da tahsil etmeleri ve masonların arasına girmeleri ve çeşitli sebepler Osmanlı'yı farklı bir hüviyete soktu. Gene ülke dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını korudu. Ama değişiklikler oldu tatbikatta. Yeniçeriler, artık eski Yeniçeriler olmadılar. Sistemler bir Batı hayranlığıyla adım adım çürüdü. Ve Osmanlı İmparatorluğu kaybettiği ülkelerle devamlı küçüldü. Son savaş Osmanlı'yı yok etmek ve diğer ülkeler tarafından onun bölünmesini sağlamak üzere yapıldı. Ama İstiklal Savaşı'yla düşmanlar denize döküldü ve olay bitti. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki en çok söz edilen, en çok konuşulan ülke tarih hazinelerinde Osmanlı'dır. Örnek bir dünyayı sergilemiştir Osmanlı. Ahlakıyla, davranış biçimleriyle, dürüstlüğüyle, diniyle Osmanlı ibretti, örnekti cihana. Ve işte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın inkırazından sonra sadece 600 yıllık Osmanlı'dan sonra 80 sene, 80 senede ahlakımız dünyadaki en kötü ahlak durumuna ulaşmış durumda. Arkasında ne mi var? Çok açık ve kesin. Allah'tan uzaklaşmak var. O korkunç günleri hatırlıyorum. İlkokuldayken bize öğretmenlerimiz Allah'ın mevcut olmadığını anlatmaya çalışırlardı. Okulun kütüphanesindeki bütün kitaplar Allah'ın olmadığını
ispatı çalışan romanlar ve öğretici kitaplardan oluşurdu. Kur'an kursları yasaklanmıştı. Yakalananlar karakola götürülüp dövülürdü, sonra serbest bırakılırdı. Ülkedeki bütün tasavvufun bütün müesseseleri devlet tarafından zapt edilmişti. Bütün tekkeler, zaviyeler, tasavvufun bütün yuvaları devlet tarafından müsaade edildi. Sevgili kardeşlerim, bu hazin bir olaydır. Biz size mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Ve Osmanlı'nın arkasından bu Allah'ın dostlarına karşı, tarikat mensuplarına karşı yapılan bu davranış biçimi, üç yetkinin de kanun koyma yetkisinin, uygulama yetkisinin ve mahkemeler sisteminin, adalet sisteminin üçünün de Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi ve çıkarılan kanunlarla mahkeme yetkisinin de onlarda olması sebebiyle 1500'den fazla din adamının asılmasıyla sonuçlanan bir korkunç tablo. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o günlerden bugünlere ulaştık. Sizlere mutluluğu anlatıyorduk. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Bunun mümkün olmadığını ne gösterdi sevgili kardeşlerim? Bunun mümkün olmadığını on dört asırlık bir dizaynda

İslam'ın başlangıcıyla bugün arasındaki devreler bunun mümkün olmadığını açık bir şekilde herkese ispat etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızı Allah Teala'nın zikriyle, tasavvufla pırıl pırıl bir hale getirmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğun

Allah'tan ayrı kalarak Allah'ın formüllerinin dışında mutluluk aramak, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir hayalin peşinden gitmektir. Mutluluğun temelinde tasavvuf yatar. Tasavvufu yaşamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kişinin iç dünyasındaki mutluluğu nefsinin afetlerini temizleyen zikir temin eder. Ve tasavvufu yaşamayan bir insan bunu hiçbir zaman gerçekleştiremez. Gerçekleştiremezse iç dünyasında mutlu olamaz. Dış dünyasında mutlu olabilir mi? Olamaz. Çünkü nefsini tezkiye ve tasfiye etmedikçe davranış biçimlerinin başkalarını mutlu eden bir hüviyet kazanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetleri yarı yarıya temizleyebilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra da bu işleme devam etmek mecburiyetindedir. Devam ettiği takdirde sonuç hedefe mutlaka ulaşacaktır. Daim zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde afetler, kin, öfke, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık hepsi sıfırlanır. Ve geriye bütün güzellikler kalır. İşte öyle bir insan, bütün insanları dost edinmiş olan biridir. İnsanları sever, onların kurtuluşu için elinden gelen her şeyi her zaman yapmaya hazırdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'ı sevin. Nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini gerçekleştirin. Sizi bu mutlaka saadete ulaşır. O zaman siz de her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor demeye başlarsınız. Bir insanın dış dünyasındaki mutluluğa ulaşabilmesi için afetlerin hepsini temizlemesi asıldır. Bunu gerçekleştirdiği zaman dış dünyasında da mutluluğu sağlamış olur kişi. Sonra ne geliyor? Sonra Allah ile olan ilişkiler geliyor. Orada da daimi zikre ulaşan bir insan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Çünkü Allah'ı en çok seven onlardır. Nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Allah Teala tarafından en çok sevilenler de gene onlardır. Salah makamının dördüncü kademesine ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Burası mutluluğun zirvesidir. Buradaki kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Veya dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Çevre şartları ne olursa olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını bütün gönlümüzle istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun için Allah'ın bize öğrettiği bütün Kur'an hakikatlerini sizlere

öğretmekle onun tarafından vazifeli kılındık. Görevimiz, biliyoruz ki ağır bir görev. Ama bize yardım eden o olduğu için aslında yardım kelimesi yetersiz. Yaptıklarımızı yaptıran o olduğu için huzur içinde görevimize devam ediyoruz inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın güneşi doğmuştur, hidayet güneşi ve gelişme devresine girmiştir hidayet çağı. Bundan sonra bir dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde dünyadaki üç dinin birbirinden farklı olmadıklarını anlaması gelişecektir. İşte o zaman harflerin, dinler arasındaki harflerin devamı imkansız hale gelecektir. Çünkü üç dinin mensupları da anlayacaklardır ki başka bir dinin sahibi değiller. Sadece bir tek din var, Hz. İbrahim'in Hanif dini ve hepsi o dinin üç varyasyonunu tatbik ediyorlar. Üç dinde de yedi safa farz, üç dinde de o dinlerin peygamberleri zamanında yedi safanın yedisi de yaşanmış. Öyleyse bu çatı altında üç dinde de yedi safa yaşanacaktır. Mutluluğu isteyen herkes bunu yaşayacaktır. Ve de seremoniler elbette ayrılıklar gösterecektir. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Ama yedi safa ve dört teslim, üç dini birbirine bağlayacak olan, perçinleştirecek olan, dünya sulh ve sükununu ortaya koyacak olan temel faktördür. Hamdolsun ki üç kitapta da ispat vasıtaları elimizdedir. Dünya sulhu kurulacaktır. Bizler onu gerçekleştirecek olanlarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde hem de en güzel bir şekilde sonuca ulaşarak dünya sulhunun mutlaka kurulacağı ve bunun kurucusu biz olacağımız konusundaki açıklamalarla bir mutluluk rüzgarı içinde bu konuyu burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe dikkatle bakın ve güvenle bakın. Allah böyle istiyor ve şu dünyadaki hiçbir güç bunun gerçekleşmesine, dünya sulhunun kurulmasına engel olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelecek günlerde detayları nasıl inci taneleri gibi yan yana geleceğini, nasıl o güzel günlere insanlığın ulaşacağını, nasıl bir dünya sulhunun kurulacağını birer birer göreceğiz ve yaşayacağız. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk mu? Bilin ki Allah Teala'nın hepinizden en çok istediği şey odur. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala bilir ki mutlu olan insanlar Allah'ı sevenlerdir. Allah'ın yerine şeytanı sevenler, nefslerin afetlerine tabi olanlar, onların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk, temel vasıfları itibariyle bir devamlılığı ifade eder. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutluluğu yaşayan insanlar eğer mutlularsa o mutluluk mutlaka kesintisiz bir mutluluktur. Yoksa onun adı insanların bir takım zevkleri yaşadıkları zaman mutlu olduklarını hissetmeleri, arkalarından mutsuzluk çukurlarına yuvarlanmaları onların mutlu olduğunu göstermez. Dünya üzerinde herkes geçici zevkleri yaşar. Ama o zevk sona erdiği zaman mutluluğun bir parçası olan zevk orada bitmiştir. Ve mutsuzluk başlamıştır. Oysa ki Allah Teala'nın hepinizden istediği şey mutluluktur. Sizin huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, sonunda da mutlaka cennete ulaşıp sonsuza kadar cennette huzuru yaşamanızı Allah Teala mutlak olarak ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse o Allah ki sizi seviyor, siz de onu sevin. Sevin ve mutluluğu, Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin, tadın, doyumsuz bir saadet halini özleyin. Eğer Allah'ı seviyorsanız, bunun güç olmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutluysanız, her şey size vız gelir. Allah Teala sizi mutlu kıldığında diğer konular hep ikinci planda kalmıştır. Yalnız Allah ile siz kalırsınız. Etrafınızdaki bütün insanlar yaşamaya devam ederler. Ama sizin kalp gözünüz hep Allah'a takılıdır. Hep sizinle beraberdir. Allah ile kesintisiz bir beraberliği yaşarsınız.
sizin mutlu olmanızı isteyen Rabbinizle. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi yerli yerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor, hem de çok, çok seviyor. Bunun için sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmeniz söz konusu. İşte mutluluğun temel ümdesine baktığınız zaman, kesintisiz bir mutluluğun yaşanma aracı daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa, o kesintisiz bir mutluluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmak sanıldığı kadar güç bir olay değildir diye düşünüyoruz. Daimi zikre ulaşmak için bir saat hedefi tayin edilebilir. Bir yılda 52 tane hafta vardır. Saatinizi, çalar saatinizi, kol saatinizi ona göre ayarlayacaksınız. Her saat 60 dakikalık bir zamanın sonunda zili çalacak saatinizin ve size zikri hatırlatacak. Kendi kendinize bir söz vererek başlayın. Ama saatinizin her çalışında Allah kelimesini mutlaka tekrar etmek üzere kararlı olun. Sevgili kardeşlerim, evvela 60 dakikada bir hafta süreyle 60 dakikada bir saatte bir çalacak saatiniz, siz de hemen zikre başlayacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah diye, ister sessiz zikir yapın, isterseniz diye sessiz zikir yapın, netice değişmez. Bir hafta tamamlandığında saatinizi 59 dakikaya indireceksiniz. 59 dakikada bir çalmaya başlayacak. Her çalışının sonunda zikre başlayacaksınız. Kendinizi zorlamayacaksınız. Zikri unuttuğunuz anda zikir duracaktır. Ama nasıl olsa 59 dakika sonra mutlaka bir defa daha hatırlatılacaksınız. Mutlaka o vakit geldiğinde zikre başlamayı usul haline getirmelisiniz. İşte bu statü devam ettiği sürece 50 dakikaya, 40 dakikaya, 30 dakikaya, 20 dakikaya, 10 dakikaya adım adım inecek. 50 günde, 50 haftada 10 dakikaya inecek. Altmış haftada bir dakikaya inecek. Kendi kendinize verdiğiniz sözü tutmayı usul haline getirmelisiniz. Eğer sözünüzü tutarsanız, bu metot sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Çünkü düşünün, bir dakika arayla saatiniz hep çalacak. Bir dakika evvel başladığınız zikri, bir dakika sonra saatiniz çaldığında bakacaksınız ki, zikrederek karşılıyorsunuz. Bir dakika sonra çaldığında siz gene zikirdesiniz. İşte böylece her bir dakikanın sonunda saatiniz çaldığında sizi mutlaka zikrediyorken yakalayacak. Çünkü artık
usul haline getirmiş olacaksınız zikri. Ve de o zaman dikkat edin, akşam yatarken zikirle yatan siz, sabah kalktığınız zaman aynı zikir sesini kulaklarınızda duyarak uyanacaksınız. Öyleyse mutluluğunuzun anahtarı zikirdir. Ne kadar çok zikrederseniz şunu göreceksiniz ki zikrettiğiniz sürece mutlusunuz. O zaman ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok sürede, o kadar uzun sürede mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden sadece bir tek şey istediğini, o istediği şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Hepinizi o kadar çok seviyor ki sizin hiçbirinizden mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Ama sizin mutluluğunuz zikre dayalı olduğu için Allah-u Teala size zikir sevgisini verir. Zikriniz arttıkça zikir sevgisi artarak devam eder. Ve adım adım sizi hedefinize doğru yaklaştırır. Hayatınızın hep mutlu geçmesini istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada insanların suratlarına dikkatle bakın. Hep asık suratlı, sıkıntılı, birbirlerine küfretmeye, birbirlerine kızmaya hazır insanlar dolaşıyor sokaklarda. Bütün mahallelerde hırsızlık kol geziyor. Eğer insanlar ülkede işsizse orada çok hırsızlık olur sevgili kardeşlerim. Evine ekmek götüremeyen baba bir yerde buna mecbur olacaktır. Öyleyse ahlakın bozulmasının arkasında ekonomik sebepler de vardır, sosyal sebepler de vardır. Ne yazık ki Osmanlılığımızı unuttuğumuz bir devreyi yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu. Şimdi de mutlu insan bulmak zor. Neden Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu? Çünkü Osmanlı tasavvufu yaşıyordu. Bu onların alameti farikasıydı. Yani insanların müşterek davranış biçimiydi. Eğer asker sınıfını soruyorsanız, hepsi tasavvuftan da bütün yeniçeri mutlaka Allah'a ulaşmayı dedikten sonra bir mürşide tabi olan askerlerden oluşuyordu. Meslek olarak askerliği seçmiş olan, yeniçeri olanlar, başlangıçta yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatları tamamen kışlada geçerdi. Gece gündüz talim ederlerdi. Sevgili kardeşlerim, saadeti Allah ile hemhal olan herkes mutlaka yaşar. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. Zikrin devamlı olarak artması söz konusudur. Eğer
Allah'ı seviyorsanız sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizi daha çok sever. Ve bu sevgi mutluluğunuzun imarıdır. Allah'ın mutlu görmeyi istediği, en çok istediği mahluk insandır. Diyor ki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün yerlerde Allah'ın yarattığı her şey insanların emrine hasredilmiş, tahsis edilmiş, musahhar kılınmış, amade kılınmış. Böylece görüyoruz ki kainatın en üstün varlığı insandır. Öyleyse sizler sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki insansınız. Ve mutluluk sizin de, mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz mutluluğu bütün boyutlarda yaşamalısınız. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Çünkü siz Allah'ı tanıyanlarsınız. Ona arif olanlarsınız. İlim denilen müessesenin ötesinde irfanla donatıldınız. İrfan, size marufla emreden, sizi münkerden nehyeden, irşat makamının Allah'tan aldığı emirleri size tebliğ etmesiyle oluşur. Hangi hüviyette zikri yaşayabilirseniz, hangi seviyede bir zikrin sahibiyseniz, o seviyede bir mutluluk günün o saatlerinde sizi mutlaka bünyesine alır, huzurlu ve mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok sevin. Birbirinizi de çok sevin. Zikrinizi ihmal etmeyin. Bilin ki mutluluk, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin de tek başına kaldığı zaman afetlerinden kurtulması sizin mutluluğunuzun temel işaretidir. Mutluluk madem ki bir sulh ve sükun halidir, kavga var olduğu sürece bir insan mutlu olamaz. Kavga neyle neyi arasında vücut bulur? Başlangıçta bütün insanların nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Fizik vücutlarının dışında bir de ruhları vardır. Muhtevası %100 hasletlerle donatılmıştır. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Hasletlerde nurlardır. Nurlarla
temsil olunur. Dolayısıyla ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık vardır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dengesi muhteşem bir denge olarak çıkıyor karşımıza. O dengenin gerçek sahibidir. Allah-u Teala hepinizin çok ama çok mutlu olmasını ister. Başka hiçbir şey talep etmez sizden. Yalnız sizi mutlu kılmak için yaratmıştır. Yaratılış sebebiniz budur. Huzuru, mutluluğu yakalamak. Allah ile ilişkisi olmayan bir insanın bu mutluluk hedefine ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayabilmeniz mutlaka Allah'ın emirlerine itaatiniz de mümkündür. İtaat etmeyi başarırsanız mutlusunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer söz konusu olan sizin mutluluğunuzsa üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasında, afetlerle hasretler arasındaki kavga sona erdiği zaman mutlu olursunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla savaş bittiği zaman mutlu olursunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemediğiniz zaman mutluluğa ulaşırsınız. İşte o zaman kesintisiz bir mutluluğun sizi bütünüyle kapladığını görürsünüz. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi sizi bir ruh ve bir nefsle teçhiz etmesinde kurar. Ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister hasletler, yasak ettiği fiilleri işlememenizi. Ama bir de nefsiniz var. Nefsinizin kalbi ise %100 afetlerle donatılmıştır. Bu afetlerle donatılan nefsiniz sizi negatif bir etkiyle etkiler. Her an mutsuzluğunuzun sebebini teşkil eder. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yasak ettiklerini mutlaka yapmak ister. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir denge halinde ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık, ne kadar aydınlık varsa o kadar karanlık. Bir eşitlik hali. Akla kara aynı seviyede, aynı oranda %50, %50. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle. Yani iki tane %100 var. Birisi geceyi temsil ediyor, birisi gündüzü. Birisi mutluluğu, birisi mutsuzluğu. İşte eğer Allah yolundaki gayretiniz daim olursa, o zaman daimi zikrin sahibi olursunuz.
Nefs tezkiyesi olayı Allah-u Teala'nın farz emridir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nefsinizi tezkiye etmek Allah-u Teala'nın emridir. Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Allah-u Teala evvela وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ diyor, Rabbinin ismiyle zikret. Bu ara sıra zikirdir. Bu ara sıra zikir ve tebettül ileyhi tebtil ile tamamlanıyor ayet-i kerime. O zaman kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurmasına kadar devam eden olay budur. Kişi zikrini giderek arttırarak bu hedefe ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçince Allah'ın yardımı da, bu konudaki yardımı da sona erer. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişiye onu mutlaka Allah'a ulaştıracağına dair söz vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu sözü dikkatle yerine getirmelisiniz. Zikriniz giderek artmalı, artmalı, artmalı. Öyle bir sonuç oluşmalı ki sonuçta mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşmalı. İşte Allah Teala buraya kadar olan kesimi garantilemiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bütün insanlara Allah Teala dünya saadetinin yarısını, %51'ini, cennet saadetinin ise 3. kat cennetini garanti etmiş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. cennetin sahibi olur, 1. kat cennetin. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Kişinin zikrine paralel olarak gök katlarını birer birer aşarak Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Böylece o kişinin dünya saadeti %51 oranında gerçekleşmiştir. Ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın verdiği sözü yerine getirdiği kesinleşir. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştırıyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani her gün yarı yarıya mutluluğu yaşayacaksınız, yarı yarıya mutsuzluğu yaşayacaksınız. Ama cennetlerden 3. kat cennetin sahibisiniz. Allah'ın koruyucu kalkanı burada kalkar. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir güzelliği söz konusudur. Mutluluğun 1. kesimi tamamlanmıştır. Buradan sonra konu biraz daha zorlaşacaktır. Kişinin kesintisiz mutluluğa ulaşması ancak nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Bu da her zaman önemli bir gayretin sarf edilmesiyle sonuçlanabilir. Hiç kimse kolayca daimi zikre ulaşamaz. Eğer Allah Teala tarafından seçilerek dünyaya getirilmediyse. Allah Teala'nın bütün resulleri seçilmişlerdir. Onlar dünyaya gönderilmeden evvel seçilmişlerdir. Bu sebeple bütün resuller daimi zikre ulaşmazlar. Daimi zikre Allah Teala tarafından ulaştırılırlar. Bütün resuller mutlaka daimi zikrin
sahibi kılınırlar. Ondan sonra da onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek zikirleri zikirden tesbihe dönüşür. Çünkü iradelerine Allah-u Teala el koymuştur. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden? O zaman hayatları boyunca, her 24 saat boyunca Allah'ı zikredeceklerdir. Zikrettikleri sürece kalplerinde hiç afet kalmayacaktır. Afet kalmamışsa, nefslerinin kalbinde afet kalmamışsa, o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya davet edecek veya Allah'ın yasaklarını çiğnemeye davet edecek olan bir davet vücut bulmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böylece gördüğümüz şey odur ki, o kişinin nefsi daimi zikirde afetlerden bütünüyle kurtulur. Kurtulursa nefsin kalbi devamlı olarak Allah'ın nurlarıyla dolarsa, Allah'ın nurları yani faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi önerir. Bu sebeple daimi zikre ulaşan bu kişi daimi mutluluğu, sonsuz mutluluğu yakalamıştır. Böyle bir insanın kalbin yapısına baktığımız zaman nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, o kişinin nefsinin kalbini Allah-u Teala %100 nurlarla doldurduğunu görürüz. Bu kişi daimi zikirdedir. Nefsinin kalbi sadece fazıllarla dolduğu için o kişiye ulaşan bütün davranış biçimlerinde gelen talepler daimi zikrin sahibi olarak o kişinin kalbinin hiçbir zaman kararmamasına sebebiyet verir. Kalbi %100 nurlarla dolu olan bir insan vardır. Hayrı emreden, münkerden, nehyeden o kişinin kendisidir. Nefsinin kalbinde afetler olmadığı için ne Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyebilir, ne de Allah'ın emrettiklerinin dışında bir davranışı olabilir. O kişi dört başı mamur bir mutluluğu yakalamıştır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu mudur? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesinlikle mutludur. Dış dünyasında mutlu mudur? Gene nefsinin kalbinde hiç afetler kalmadığı için başka insanlarla kavgayı bitirmiştir. O sevilen ve etrafındaki insanları çok seven birisidir artık. Etrafındaki sevgi halesi hem kendi cephesinden hem de çevresindekiler cephesinden kurulmuştur. Herkesin sevdiği bir insan olmuştur. Herkesi çok seven bir insan olmuştur. Öyleyse dış dünyasındaki kavga ne bitmiş? İç dünyasındaki kavga neden bitmişti? Nefsinin afetleri bittiği için afetlerin yerini faziletler aldığı için, faziletler de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi emrettiği için o kişi 24 saat zikrin sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir, yasak ettiği fiilleri işlememektedir.
Bu o kişinin iç dünyasında mutluluğu ifade eder. Aynı olay nefsinin bütün afetlerinin yok edilmesi, o kişinin davranışlarını öyle bir düzeye çıkarmıştır ki, başka insanlarla kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da sulh ve sükun ortamı kurulmuştur. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Neden bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de bütünüyle mutluluğa ulaşmıştır? Çünkü Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Allah'ın emrettiği şeyleri bütünüyle gerçekleştirmektedir. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda artık bu kişi Allah ile tezekkür edebilmek yetkisinin sahibi olmuştur. Kim daimi zikre ulaşırsa Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Bu kişi mutluluğunun bir bölümünü de kalp gözünün ve kalp kulağının açık olmasına dayalı olarak yaşar. Allah neyi gösterirse görür, Allah neyi yaptırırsa yapar. Çünkü iradesini de Allah'a bağlamıştır. Öyleyse sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapan, Allah'ın gösterdiklerini gören, kalp gözüyle gören bu kişi, bu açıdan kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Allah neyi emrederse onu yapan birisiyle karşı karşıyayız. Allah'ın bütün emirlerini bu kişi mutlaka yerine getirir. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde afet kalmadığı gibi ilahi irade onu kontrolü altına almıştır. Ne zaman bir insan iradesini Allah'a teslim ederse artık kendi iradesi yoktur. İlahi irade ona devamlı emirler verecektir. Bu kişinin başkalarından bir farkı daha ulaşacaktır. İradesi alındığı zaman Allah'ı mutlaka kalp gözüyle görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı görmek mümkün müdür? Elbette mümkündür. Kim iradesini Allah'a teslim ederse son bilmecede çözülür. O kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Ve de o kişi bir insanın ruhunun seyri sülükü sırasında, Allah'a doğru yaklaşımı sırasında zemin katta devrin imamının dergahında neler olduğunu görür. Birinci gök katındaki secde sahnesini görür. Bu otların üzerinde yapılan bir secde. İkinci kattaki suvarılma havuzlarını görür. İkinci grubun secde ettiği mahali görür. Üçüncü gök katında köşke benzeyen iki katlı mescidi görür. İçini de görür, dışını da görür. Sonra meyhek menfezini görür. Ve dördüncü kattaki Beytül Makdes'teki secde olayını görür. Altıncı kattaki Beytül Haram'daki secde olayını görür.

Sonra bu kişi sıbkatullah olma mahallindeki işlemi net olarak görür. Nasıl insan ruhları oraya giriyor, sıbkatullah olma mahalline. Nasıl buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurlar onların yüzlerini beyaza çok yakın bir yeşile döndürüyor. Onların dışarıda kalan yerleri, elleri ve yüzleri o nurun rengini alır. Sıbkatullah olurlar. Allah'ın boyasıyla boyanırlar. Sonra bu kişi yedinci gökkatını görür. Yedinci gökkatın yedi tane alemini Allah-u Teala ona birer birer gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan bir insan, bu seviyeye geldiği zaman, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman, Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle onu irşada memur ve mezun kılar. Allah'ın emriyle irşad edecektir. Her an Allah-u Teala'dan kendisine emirler gelecektir. İşte bu kişi iç aleminde mutludur. Çünkü nefsinin bütün afetleri ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin ise bütün afetleri yok olmuş. Onu sadece mutlu yaşatacak olan emirleri ve nehirleri tatbik eden, ruhunun hasletlerinin eşidi olan fazıllar gelmiş, o kişinin kalbini tamamen kaplamıştır. İç dünyasında kavga sona ermiştir. Durumu böyle olduğu için Allah'ın emirleriyle hareket ettiği için başka insanlarla kavgası söz konusu olmayacaktır. Dış dünyasında da sülfe sükûnu elde etmiştir kişi. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'a ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de teslim ettiği için onu mutsuz edebilecek olan bir sonuçla karşılaşması artık mümkün değildir. Böylece iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu bütün boyutlarda yaşayan birisi artık vücut bulmuştur. İşte bu mutluluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın herkese ulaştırmak istediği mutluluk bu mutluluktur. Öyleyse darısı hepinizin başına. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetinin bütününe, hem ahiret saadetinin bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Selamünaleyküm efendimiz. Ellerinize hürmet öpüyorum inşallah. Efendimiz anonsunuz için hazırım. Bilgilerinizi arz ediyorum hürmetinize inşallah.
2: İnşallah biz de hazırız Berhan. Başlayabilirsin. Allah razı olsun.
1: Buyursun efendim. Seven geçiyorum inşallah.
2: İnşallah.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Ben bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde yine sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden sonsuz hürmeti öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzi min alim ve şeytan ve cemiz. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim. Udu ve iyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu paylaşmak üzere. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o müstesna güzelliğini yaşamak üzere. Bir defa daha düşünmek üzere Allah bizleri niçin yaratmış. İşte böyle bir düşüncenin arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca söylediklerini bir araya getirirseniz sadece bir tek hedef seziliyor. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala sizin hepinizden başka hiçbir şey istemiyor. Sizin mutluluğunuzun dışında. İstediği tek şey var. Hepinizin mutlaka mutlu olmanız. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insan, yaratılma hedeflerini dikkate aldığında şunu görecektir ki Allah kendisini mutlu olsun diye yaratmış. Saadeti yaşasın diye yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin için. Ve Allah'ın tek muradı var. İnsan olarak yarattığım bu mahlukum diyor, mutlu olmalı. Ne mutlu o insanları ki Allah'ın

insanları Allah'tan uzaklaştırmayı düşünenleri Allah seçmez. Allah'a isyan edenleri seçmez. Kimdir isyan edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kendileri Allah'a ulaşmadıktan başka, başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya çalışmaktan, ulaştırmaktan men eden insanlar. İlim sahibi hüviyetiyle ortaya çıkıp bu hedefi yönetenler seçilmezler. Kalplerinde hayır olmayanlar. Hayır nedir? İnsanların derecet kazandıracak olan bütün olayları hayırdır. İşte kim o olaylardan men ederse onlar kalplerinde hayır bulunmayanlar. Sevgili kardeşlerim, sizler hayır sahiplerisiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sizler en azından bu en büyük sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutluluğu hak edenlersiniz. Mutluluğu ne kadar yaşarsınız? Herkes kendi ölçüsüyle ne kadar hak edebilirse. Ama bileceğiz ki mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte sizler, şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, hamdolsun ki sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük gerçeğin gölgesinde yaşayacaksınız. Allah sizi seviyor. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım ki Allah sizi seviyor. Madde bir, eğer sevmeseydi var olmazdınız, yaratılmazdınız. Nereden bunu çıkartıyoruz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesi içinde vaz ettiği genel mütalaa insanların mutluluğa ulaşmasıdır. Allah'ın hedefi sadece bu. Öyleyse siz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimin mutlu olmasını istersiniz? Her şeyden evvel sevdiklerinizin, öyle değil mi? Çocuklarınız varsa çocuklarınızın mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızda sevdiğiniz insanlar varsa, eşiniz varsa o sevdiğiniz insanların mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak indirmişse, bir saadet davetiyesi olarak indirmişse ve bir saadet garantisi olarak indirmişse, kimler için indirdi? Her şeyden evvel insanlar için indirdi, kainatın en üstün mahlukları için. Öyleyse insanlardan istediği ne? Onların mutlu olmaları. Siz kimin mutlu olmasını istiyorsanız, Allah da aynı statüde aynı şeyleri ister. Sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bütün insanların mutlu olmasını düşünüyorsa, o zaman bütün insanları seviyor demektir. Bütün insanların saadeti, işte son derece basit. Allah sizi seviyor ve yaratmış ve mutlu olmanızı istiyor. Bütün şartları, sizdeki her şeyi, çevrenizdeki her şeyi sizi mutlu kılacak olan standartlarda yaratmış ve etrafınızda yerleştirmiş. Öyleyse çevrenizde ne varsa, sevdiğiniz insanlar, sevmediğiniz insanlar, hepsi sizin saadetinizin, mutluluğunuzun bir kapısıdır. Etrafınızdaki herkes. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. A. Onu biraz seviyorsunuz. B. Daha çok seviyorsunuz. C. Onda iş yok. D. O daha güzel. Ve insanları sevgi

sıralamasına koyduğunuz zaman en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir dizayn oluşturmalısınız. Ama nefret ettiklerinizden başlamayacağı bir güne ulaşmak mecburiyetindesiniz. Hayır sevgili kardeşlerim, sizin nefret ettiğiniz hiç kimse olmamalı. Allah'ın dostu olmayı düşünüyorsanız nefret etmeyin, sevmeye çalışın. Bilin ki kim size kötülük ediyorsa aslında sadece nefsinin afetlerinin ve şeytanın kurbanı olmuştur. O bir kurbandır sevgili kardeşlerim. Kendini Allah yolunda değil de şeytanın yolunda yanlışlıklar yaptığı sürece kullanan birisi. Eğer bir insandan çevresi nefret ediyorsa o zaman o kişi nefsinin afetlerinin ve şeytanın zebunudur. O bir zavallıdır. Öyle insanlar hep kendilerinin kuvvetli olduğunu zannederler. Ve öyle bir yapıları vardır ki onlar kuvvetlidirler. Başkalarına sert davranabilirler, kötülük edebilirler. Belki de bununla kuvvetli olduklarını ispat etmek isterler size. O zavallı insanlara sadece acıyacaksınız kıyamet günü. Onlar neler kaybettiklerini şeytanı tanıdıkları zaman anlayacaklar. Şeytan hiç kimseye, kim olursa olsun insanlardan hiç kimseye dost olamaz. Dost olacak bir yapının sahibi değildir. En çok yardım ettiklerine de düşmandır. Zaten onlara o hani büyü öğrettiği, hüddam öğrettiği, şeytani ilimler öğrettiği, illüzyon öğrettiği, hipnoz öğrettiği insanlar var ya, onları sevdiği için değil, onları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için onları öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ise herkesi o kadar sever ki onların sadece mutlu olmasını ister. Hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlu olması. Başka bir talebi yok. Ve son derece basit bir teknikle, hiç kimsenin anlayamaması mümkün değil bu tekniği, bütün insanları mutlu kılmak için Allah-u Teala planlar hazırlamış. Aslında hazırlamış diyorum, insana has bir tabir bu. Allah-u Teala'nın hazırlamasına gerek yok. Ol dediği anda kainat olur. İşte saniyenin milyarda biri kadar bir zaman parçasında kainatın bütün faktörleri ait oldukları yerlerde. Büyük patlama ve sonrası. Enerjinin maddeye çevrilmesi, kainata mal edilmesi. Ne yapmış Allah-u Teala? Sadece ol demiş. Mekanlarından koparıp patlatmış enerjiyi. Ve enerji bütün kainata oluşacağı bütün gezegenlere ulaşmış ve orada Allah-u Teala enerjiyi maddeye çevirmiş. Bütün gezegenler, güneş sistemleri, yıldızlar, samanyolları, kainat oluşmuş sevgili kardeşlerim. Sadece ol demiş. O Allah. Ama siz de o Allah'ın dostlarısınız. Bunun ne kadar müstesna bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a şükretmek için, Allah'a hamd etmek için o kadar çok sebebiniz var ki. Şu mutluluk denilen şey, hadi gelin beraberce bakalım. Ne oluyor? İkiye ayırıyoruz. Cennet saadeti, dünya saadeti. Cennet saadeti mi dediniz? Hani birçok insan umamam derler. O kadar uzakta ki o Allah'ın cenneti, hiç bizim gibi fukaraya onu nasip eder mi? Cennettekilerin çoğu da fukara, işe bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın
dizaynı öylesine muhteşem bir dizayn ki cennet saadetinden hiç kimseyi ayırmak istemiyor Allah Teala. Diyor ki herkes benim cennetime girebilir. İnsanları Allah Teala kullanmaları için aklı sunmuş. Bir başka ifadeyle akıl onları kullansın diye. Sevgili kardeşlerim, birazcık bir şu kadarcık aklını kullanabilen insan farkı anlayamaz mı? Bu insanlar nasıl anlayamıyor? Benim bir türlü aklım almıyor bu işi. Allah Teala diyor ki ey insanoğlu, sadece bir tek dileğinle ben seni cennetime almayı garanti ederim. Ve Allah Teala soruyor, sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Buna hayır diyecek kimsenin bulunduğunu pek sanmıyoruz. Şeytan dahil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunun o sihirli reçetesini, formülünü bütün insanlara vermiş. Sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Diliyorum. Peki cennete mutlaka seni ulaştıracak olan bir dilek söylesem onu yerine getirir misin? Getiririm. Tamam, öyleyse cennete ulaşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dile. Cennete ulaşmayı da gene dilemeye devam etsen. Ama kim cennete ulaşmayı diler de zannederse ki o cennete ulaşmayı diledi diye cennete ulaşacak, ulaşamaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bilsin ki mutlaka cennete ulaşır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Biraz değiştirmemiz lazım. Cennete ulaşmayı dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, ki onlar cennete ulaşmayı dileyenlerin mutlaka arasında, işte onlar cennete girerler. Bir küçücük değişiklik. Allah Teala biliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği o muhteşem cennet standartları herkes tarafından istenir, özlenir. Herkes cennete ulaşmayı diler. Bunu da herkes bilir. Herkes cennete ulaşmayı dilediğinde emindir. Öyleyse Allah Teala diyor ki küçücük bir değişiklik yapın. Cennete ulaşmak 7 kat cennet için farklı vasıflar gerektirir. Öyleyse cennete ulaşmak bir dilektir. Bir tek dilek cennete ulaşmak. Cennete ulaşmayı dilemek. Ama bu dilek 7 safayı içerir. Bunun birinci safhası cennetin birinci katına ulaşmaktır. Birinci kat Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İkinci kat 10 tane ihsanla mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Üçüncü kat ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Dördüncü kat fizik vücudu Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Beşinci kat nefsi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Altıncı kat irşada ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Öyleyse hepsi cennete ulaşmak, ama görüyorsunuz ki safhalar farklı olayları içeriyor. Ama hepsi cennete ulaşmak. Öyleyse asgari standartlar nedir? Birinci kat cennet, en alttaki cennet, birinci kat cennet. Kim birinci kat cennete ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen. İşte bitti olay. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir birinci kat cennete mutlaka ulaşmak. Ama efendim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum da
Sizin dedikleriniz bir türlü oluşmuyor. O zaman diliyorum demeyin. O zaman dilemiyorsunuz. Oluşmuyorsa şartlar, dilemiyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dileyeni. Evvela Allah-u Teala'nın bir sözünü hep bir yanlışmış gibi söyleyen insanlar var. Allah-u Teala diyor ki ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hoppala. Öyleyse ben hiçbir şey dileyemeyeceğim demektir. Çünkü Allah benim dilediğimi dilememişse ben onu dileyemem. Sevgili kardeşlerim, bu sözü dikkatle yerli yerine oturtun. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da dilemiyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bileceksiniz ki Allah Teala onu ezelde dilemiştir. Allah yalnız sizin değil, herkesin mutlaka Allah'a ulaşmasını dilemiştir. İyi de bunu nereden biliyoruz? Çok basit. Allah'ın indirdiği bir Kur'an-ı Kerim var ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tam 12 defa ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Daha nasıl dilesin? Dilemiş, dilemekle kalmamış. Hepinizin dilemeniz için üzerinize farz kılmış ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırmasının bir dileğe tabi olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Eğer Allah Teala dediymişse ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Teala dilemiş bunu. Sonra neyi dilemiş? İkinci kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Üçüncü kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin hepsinin sahip olmanızı dilemiş. Öyleyse siz dilediğiniz zaman zaten Allah'ın dilemiş olduğu bir şeyi dilemiş oluyorsunuz. Yoksa Allah-u Teala'nın hepiniz için ben senin için diledim, sen de dile diye teker teker size söylemesini mi bekliyorsunuz? O hesabı toptan görendir. Dilediğini kesin şekilde ispat ediyor. Ezelde Allah-u Teala dilemiş hepinizden. Hepinizin Allah'a ulaşmasını. Bu dileğini de kesin bir hükümle ortaya koymuş. 12 defa üzerinize farz kılmış. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. Ve sizden de istiyor ki benim sizin için dilediğim o şey var ya, hepiniz için dilediğim, siz de dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, niyet amelden üstündür. Doğru mu? Dört dörtlük bir doğru. İşte son derece basit bir misal. Bir adam düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama ömrü vefa etmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş, bilmiş. Bildiği, gördüğü, işittiği anda Rahim Esması'yla tecelli başlar. Arkası gözlerdeki icab-ı mesturenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması, kalbine kişinin hidayet konması, nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünden kalbine kişinin nur yolunun açılması. Her biri o kişiye derecat kazandırıyor. Öyle bir dizaynı var ki Allah-u Teala'nın, sadece Allah'ın bu yaptıkları Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi üçüncü basamaktan
14. basamağa ulaştırır. O kişi hiçbir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah için bu yeterlidir. Allah'ın ezelde dilediği, üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu, ki Allah önce dilemiş ki biz diliyoruz, bir yeni dizaynla ortaya koyuyor Allah Teala. Üzerimizde öyle olaylar vücuda getiriyor ki her vücuda getirdiği olayla bize derecat kazandırıyor. Ne yapmışız? Amel mi yapmışız? Hayır. Hiçbir şey yapmamışız. Ertesi gün ölmüşüz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ertesi gün ölmüşüz. Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için mutlaka cennetini alacak. Bu niyet ve sonucu. Amel yok. Sıfır amel. Şimdi gelelim bir başka cephesine konunun. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiç haberi olmamış. Öğrenenler, dinlerini öğrendiklerini zannedenler bunu öğrenmemişler. Yani Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden haberdar değiller. Ne diyor Allah Teala 7 ve 8'de, Yunus 7 ve 8'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatındaki kazandıklarıyla, elde ettikleriyle mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar diyor Allah Teala, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Böyle bir insan düşünün, 15 yaşında namaza başlamış. Rüştü hak edeceği devrede namaza başlamış. İslam'ın 5 şartını hayatı boyunca yerine getirmiş. 80 yaşında ölmüş. 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bu adamın kurtulması ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediği için mümkün değil. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bu amel. Ama asli unsur var olmadan bir amel. Bu amelin içinde zikir yok. Bu amelin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu amelin içinde tabiyet yok. Bu amelin içinde ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi yok. Şeytanın o korkunç hilesine kurban gitmiş adam. Şeytan öylesine şeytani zekaya sahip olan bir mahluk ki vasıtaları insanlara hedef olarak göstermiş. Ve bunu başarıyla şimdiye kadar yürütmüş. Şimdi foyası meydana çıkıyor. İnsanlar daha yeni öğreniyorlar. Şeytanın bir hilesiyle karşı karşıya olduklarını insanlar daha yeni öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neyle karşı karşıyayız? İnsanların hilesiyle, iblisin
insanlara yanlış öğrettiği hususların o yanlışları doğru zanneden insanlar eliyle başkalarına ulaştırılması ve insanların korkunç bir cehennem yolculuğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi birer vasıtadır. Hedef değildir. Vasıta ile hedefi birbirinden çok iyi ayırmanız lazım. Dört tane hedefiniz var, gideceksiniz. Birinci hedefiniz ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü hedefiniz iradenizi Allah'a teslim etmek. Hepsi hedef. Yani gitmeniz lazım gelen menziller. Diyelim ki birinci menzil 100 kilometre ötede, bunun sembolik manası ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci menzile ulaştınız. Oradan sonra 150 kilometre daha gideceksiniz. İkinci menzile ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ulaşacağınız yer ondan 200 kilometre daha ötede. Yani ikinci menzilden 200 kilometre daha ötede oraya gideceksiniz. Üçüncü hedefinizi gerçekleştireceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Oradan 300 kilometre daha ötede de iradenizi Allah'a teslim etmek var. Onu da gerçekleştirdiniz. Ne yaptınız? 4 tane menzile, 4 tane hedefe ulaştınız. Hepsini gerçekleştirdiniz. Neyle? Kapınızın önündeki arabayla, vasıtayla. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi o vasıtadır. Hepsi birer vasıtadır. Sizi hedefinize taşıyacak olan, 7 safhada oluşan, 4 tane sonuçla noktalanan bir teslimler dizisini gerçekleştirmeniz hedeflerinizdir. Bu hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz ve özellikle zikredeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve iblis ne yapmış? İnsanlara hedefleri unutturmuş. Hedefleri yok etmiş ve bir daire çizmiş. Bu dairenin üzerinde o vasıtayı kullanmanızı istiyor. Yani vasıtayı bir hedefe götürmek üzere değil, bir daire çizip her seferinde başladığınız yere geri dönmenizi temin edecek olan bir dizayn içerisinde sürmüş. İşte 65 yıl bir adam bu arabayı bir daire çizerek, yüzlerce kilometre çapında bir daire çizerek hep geldiği yere, başladığı yere devamlı geri dönmek suretiyle 65 yılını harcamış. Ama ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edememiş. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın size gösterdiği hedef
bir daireyi çizip bu mütemadiyen başladığınız yere geri dönmeniz değildir. Allah'a doğru yükselmektir. Bu yükselmek için o vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz elbette. E şeytan öylesine şeytanca bir plan kurmuş ki vasıtaları insanlara hedef olarak yutturmuş. İnsanlar şu dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiklerini zannediyorlar. Hayır, onun için değil. Bunları vasıta olarak kullanarak Allah'a teslim olmak için, Allah'a kul olmak için geldiniz dünyaya. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte şeytanın foyasının meydana çıktığı bir yeni devre girmiş bulunuyoruz. Asr-ı hidayet. Artık vasıtaların vasıta olarak düşünüldüğü, hedeflerin de varılması lazım gelen hedefler ittihaz edildiği yeni bir devreye girdik. Bu devre asr-ı hidayet devri deniyor. Asr-ı hidayet, hidayet asrı, hidayet devri demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hat kelimesi, hidayet kelimesi, hüda kelimesi, hüden kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve hepsi hidayeti içerir. Hidayet, lügat manası itibariyle ulaşmak demek. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne, muhakkak ki, şüphesiz ki, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İki tane aynı kökten gelen kelimeyi kullanmış Allah Teala. Hüda, hüdallah. Birinde isim, diğerinde fiil. Hüda, hidayet, isim. Hüdallah'taki hüda, Allah'a ulaşmak, fiil. Öyleyse böyle bir muhtevada artık iblisin palavralarına inanmayacağınız yeni bir devrin içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda açıklığa kavuşturmuş. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile karşı karşıyasınız. Allah ne diliyor? Hepiniz için Allah Teala ne diliyor? Sadece bir tek şey, sizin mutlu olmanızı. Herkese dileyeceği kadar yükselmeyi ve yücelmeyi seçme hakkını vermiş. Ama diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala kolaylık diliyor. Allah'a bir ulaşmayı dilemenizle
bir tek dilekle sizi mutlaka ebediyen kalacağınız, sonsuza kadar kalacağınız cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. O kadar mı hepsi? Hayır. Üçüncü kat cennete ulaştırmayı garanti ediyor. Siz sadece bir dilekle dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Hayır, size ait değil. Geri kalan her şeyi o yapacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek yapacaksınız. Çünkü Allah size onları sevdirecek. Garanti etmiş sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah'a ulaştıracağına, üçüncü kat cennetin sahibi kılacağına, dünya saadetinin yarısını mutlaka o kişiye kazandıracağına dair garanti vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim size. Siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Daha yani bir şey yapamazdınız. Şeytan allem etmiş, kallem etmiş, üç kağıtçılığını en kesin şekilde gerçekleştirmiş ve asırlar boyunca insanları yutturmayı başarmış. Herkes vasıtaları hedef zannediyor. Ya da yeni tabir kullanalım, araçları amaç zannediyor. İnsanlara sorun, Allah sizi neye yaratmış? Namaz kılalım diye yaratmış, oruç tutalım diye yaratmış, zekat verelim diye yaratmış, hacca gidelim diye yaratmış, kelime-i şehadet getirelim diye yaratmış. Buna inandırmış insanları sevgili kardeşlerim. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Teala acaba niçin koymuş sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Gelecek bütün nesillere sahabenin hayatını projekte ediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar diyor kainattaki en büyük mürşide ulaşıp tabi oldular. Onlar diyor hepsi ruhlarını bana ulaştırdılar. Teslim ettiler. Onların hepsi fizik vücutlarını bana teslim ettiler. İkinci teslim. Onların hepsi nefslerini bana teslim ettiler. Üçüncü teslim. Onların hepsi iradelerini de bana teslim ettiler diyor Allah-u Teala.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam 5 şeyden bina edilmiştir diyor. Bu şartlar olmazsa olmaz diyor. Gerçekten bu vasıtaları kullanamazsanız o hedefe asla gidemezsiniz. Olmazsa olmaz. Ama kapınızın önündeki arabayı eğer gideceğiniz yer zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Kapınızın önündeki araba bir araçtır. Sizi ruhunuzu teslim etmek birinci menziline, fizik vücudunuzu teslim etmek ikinci menziline, nefsinizi teslim etmek üçüncü menziline, iradenizi teslim etmek dördüncü menziline götürecek olan bir vasıtadır. Ona benzinini koyacaksınız, yağını koyacaksınız, bakımını tutacaksınız ve o vasıtayı, diyelim ki tekerleri namazı temsil ediyor, direksiyonu zikri temsil ediyor, motoru şehadet getirmeyi temsil ediyor ve bunların hepsinden oluşan bir vasıta var kapınızın önünde. Ben birini kullanırım, ötekileri kullanmam diyemezsiniz. Ayrıca söylediğim gibi siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Öyleyse isterseniz beraberce bakalım. Hidayet çağının temelini teşkil eden esas ibret vasıtası, ispat vasıtası Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatıdır. Allah-u Teala onlar için son derece önemli bir açıklamada bulunuyor. Âl-i İmrân 119. Son derece önemli bir açıklama. Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu meselenin ruhunu teşkil ediyor. Özünü teşkil ediyor. Hülasasını teşkil ediyor. Esansını teşkil ediyor. Hem esasını hem de esans. Esansını. Ruh demek. Nane ruhu dediğimiz zaman nanenin esansı anlaşılır. Gene ruh manasına gelir. Öyleyse o ruha dikkatle bakın. Sahabenin hayatı Kur'an-ı Kerim'de acaba niçin bütün gelecek nesillere projekte edilmiş Allah-u Teala tarafından? İşte bunun için onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ne demek onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı? Onlar kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ediyorlardı. Neyi içeriyordu bütün? 7 safa içeriyordu. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2, ruhu Allah'a ulaştırmak, 3, fizik vücudu Allah'a ahsen kılarak teslim etmek, 4, nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek, 5, irşada ulaşmak, 6, iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmak, 7. Sahabe bu 7 safanın bütününü gerçekleştirdiler. Nasıl? Allah'ın farz kıldığı bütün hükümlere itaat ederek, onları gerçekleştirerek. O zaman son derece önemli bir olaydan bahsediyoruz. Allah neyi farz kılmışsa hepsini gerçekleştirmişler. Allah neyi yasak etmişse onlardan kendilerini korumuşlar. Öyleyse önemli mi emri bil maruf, nehyanil münker elbette önemli. Çünkü neyi yapacaksınız, neyi yapmayacaksınız da hedefe gideceksiniz. Allah-u Teala tarafından tespit edilmiş ve konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Siz de dileyeceksiniz. Onlar devrin imamına tabi oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın en büyük mürşidi. Siz de tabi olacaksınız. Ve bu safhaların zamanlar içerisinde adım adım ortadan kaybolduğunu görüyoruz. 7 tane İslam'ın safhası yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmiş iblis. Hedeflerin 7'sini de yok etmeyi başarmış. Yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmeyi başarmış. Ve bütün insanları söylediğimiz gibi bir hedefe gidecek yerde bir dairenin içinde mütemadiyen dönmeyi sağlayacak bir şekilde asırlar boyunca ayarlamış, ayarlamış ve nihayet hedefine ulaşmış. Artık insanların kitapları bunları öğütlüyor. Siz dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiniz diyor. Peki o ayette hangi sır var? Ali İmran 119'da siz kitabın bütününe iman edersiniz de hangi sır var? O devirle bu devri birbirinden ayıran temel hüküm var. Onlar Allah'ın bütün farzlarına riayet etmişler. Bütün yasaklarına riayet etmişler. Yasak ettiği fiilleri asla işlememişler. Farzların da hepsini yerine getirmişler. Nedir farz? Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilemezseniz diyor benim cennetime giremezsiniz diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Rad 20, 21, 22. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَجَّهَ رَبِّهُمْ Diyor ki Allah-u Teala onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkanlardır. Peki kim bunlar? Bunlar kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmaması için ne yapmaları lazım geldiğini anlayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla oluyor. Onlar huşu sahipleridir diyor Allah-u Teala. Allah'a karşı huşu duyanlardır diyor. Ve 22. ayette de ve onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'tan dileyenlerdir. Sabırla Allah'tan Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Zatını dileyenlerdir. Zata ulaşmayı dileyenlerdir. Ve zatı görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse neymiş birinci farzı Kur'an-ı Kerim'in? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlar mı? Dilemişler. Bugün mü? Dilenmiyor. Böyle bir talep hiç kimsede yok. Din öğrenimini tamamlamış olan hiç kimse bugün Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü bu öğretim dizaynı içerisinde bu mevcut değil. Yani kitabın bütünü, öğretimin bütünü içerisinde, bugünkü öğretim statüsü içerisinde kitabın bütünü yok. kitabın bir kısmı var. Bu kitabın bütünü neyi içermiyor? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerin hiçbirini içermiyor. Hedefleri tamamen yok etmiş. Öyleyse bundan 14 asır evvel demek ki o kitabın bütüne tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kitabın bütününün birinci faslını tamamlamışlar. Sonra ikinci safhaya ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte yedi tane safhanın itiraz edilmeyen tek noktası burası. Evet diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Neyse, çok şükür tartışmasız bir safhamız var. Hepsi tabi olmuş. Hamdolsun ki buna kimsenin bir itirazı yok. Öyleyse bugün durum ne? Bugün kimseye tabi olunmaması için herkeste bir genel çaba var. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Secde 24'te ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrena diyor. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizde insanları hidayete erdirsinler diye. Allah öyle diyor, onlar da böyle diyor. Olur ha. Öyleyse ikinci safhayı da gerçekleştirmişler. Bugün o ikinci safha artık yok. Öyleyse kitabın bugün bütününe iman ediyor mu insanlar? Tatbik ediyor mu? Hayır. İkinci safhayı tatbik etmiyorlar. Üçüncü safha, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Bugün ruhun Allah'a ulaştırılması kesinlikle yerine getirmek şöyle dursun, reddediliyor. Ruh insana hayat verir diyorlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşır? Ölülerin. İnsan ölmeden ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Vücuttan çıkınca insan öleceğine göre, sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20, Habibi müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Onlar nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe, Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefslerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Hepsi irşada ulaşmışlar. Bugün kimse nefs teslimi diye bir olaydan bahsetmiyor. Bu da yok. Kitabın bütününden insanların kurtuluşunu temin edecek olan o hedeflerin her birisini yok etmeyi başarmış İblis. Hedefler bir anda yok edilmemiş. Hedefler asırlarca, binlerce yıl süren İblis'in gayretiyle adım adım yok edilmiş. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat 7. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler mi? Gelmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi diyor ki o sabikunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyorsunuz? Onlar kitabın bütününe tabi oldular. Mehmet Akif Ersoy nasıl diyorsa ki, onlar Kur'an'dan bahsetmiyorlar, Kur'an'dan almalıyız bütün hakikatleri diyorsa, doğruyu söylemişse, Bu basit karşılaştırma 14 asır evvel onların kitabın bütününe tabi olduğunu, bugün kitabın bütününün devre dışı kaldığını görüyoruz. İnsanların 7 kat cennete ulaşmasını temin edecek 7 tane safhanın hepsi devre dışı kalmış. Hepsini devre dışı kalmayı, bırakmayı başarmış iblis. Ve nasıl başarmış bunu? Vasıtaları hedef olarak kabul ettirmiş. Böyle başarmış. İnsanlar namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için hayata getirildiklerini zannediyorlar. Ve en kötüsü bu 5 tane vasıtanın içinde bütün hepsinden daha önemli olan zikir yok. Zikir yoksa hiçbir aşamayı gerçekleştiremezsiniz. Zikir yoksa mahvoldunuz demektir. Ve o da imanın bütününü ifade ediyor. İmanın bütününün arasında zikir de var. Ve zikir bugün devreden tamamen çıkmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler bu bakımdan geleceğin en sağlam projektörlerisiniz. Çünkü siz öğrendiniz. Ayetlerle öğrendiniz. Hiç kimse sizi aldatamaz. Öyleyse 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabe ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti Musa ve Hazreti Musa'ya tabi olanlar ne yaptıysa, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabenin yaptığı 7 safhada Allah'a teslim olmak. İslam kelimesi teslim kelimesiyle aynı kökten gelir. Hepiniz Allah'a teslim olmak şerefine erenlersiniz. Tabiyetten sonra 2-3 aylık, bilemediniz 5-6 aylık bir olay. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim etmek, Allah'ın evliyası olmak, en az dünya saadetinin yarısına sahip olmak. 5-6 ayda Allah-u Teala garanti veriyor size bu hedeflere ulaşırsınız diye. Geri kalanı lafı güzel. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri, işte mutluluk, işte mutsuzluk. Seçin. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmeti öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerinden muhabbetle öperiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
0: Allah.
2: Ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir mutluluk yolcususunuz. Saadeti arıyorsunuz. Saadet düşünemeyeceğiniz kadar yakınınızda. Her şey sizin elinizde. Allah Teala sizi mutlu kılmak üzere her şeyi hazırlamış. Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki sevgili kardeşlerim, Allah bizlere bu Kur'an hakikatlerini öğretmiş ve yaşamayı nasip kılmış. Sizler doğmanın bütün yollarını biliyorsunuz. Ama başkaları bilmiyor sevgili kardeşlerim. Onlara da öğretmek zorundayız. Allah'ın bütün güzelliklerini bütün insanların yaşaması için vazifelendirildik. Ve yakın gelecekte hidayet çağının bütün meyveleri toplanacaktır.

Şimdiye kadar insanlar hep ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannederek yaşadılar. Artık oyun bitti. Allah Teala dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu öğretti bize. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve yaşantınızı, hayatınızı renklendirecek olan gerçek faktörler birçok insanın zannettiği gibi nefsin afetlerinin tatmini değildir sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesini mutlak olarak gerektirir. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, orada nefret vardır, kin vardır. Hakim olan ruh değildir, hakim olan nefstir. Ve nefsin afetlerinin var olduğu yerde insanlar birbirlerine zulmederler. Kuvvetli kuvvetsizi ezer. Nefsinin afetlerine boyun eğdirmek ister. Sevgili kardeşlerim, şeytanın hakimiyetinde bir dünya birbirine düşman olarak savaşlarla kim bilir kaç milyon insanın ölümüne sebep olmuştur bugüne kadar. Sevgili kardeşlerim, savaşların bir daha hiç vücut bulamayacağı bir devreye geldik, yanaştık. Gemi sahile yanaştı. Dünyanın bu kadar karmaşık ve kaos disiplinsizliği içerisinde hala insan kanının döküldüğü bir ortamda sulh ve sükun nasıl oluşacak mı diyorsunuz? Sahibimiz Allah olacak diyor. Sevgili kardeşlerimiz, biliyorsunuz ki size şimdiye kadar gelecekten birçok şey söyledik. Bunları kendiliğimizden söylemedik, olayların birer birer söylediğimiz şekilde tahakkuk etmesiyle gerçekleşti. Öyleyse, işte size bir müjde. Yakın gelecekte bütün dünyada bir sulh ve sükun ortamı mutlaka kurulacaktır. Uluslararası savaşların arkasında en önemli hakim rol oynayan şey ayrı ayrı dinlerin varlığını insanların zannetmesidir. Ama Allah Teala bize öyle bir ilim verdi ki o ilimle hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standart içerisinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya bir başka adıyla İslam dini tarifiyle Allah'a teslim olma dini olduğunu biliyoruz. Bunu hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün olmayan kesin delillerle açıklama yetkisinin de sahibiyiz. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an'ı da Allah Teala bir öğretisiyle onun öyle yanlarını bize gösterdi ki üç dinin üçünde de yedi safa ve dört teslim hem farz hem de o peygamberler zamanında tam olarak yaşandı.

yanmış. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. En evvel ki son üç kitaplı dinin ilki ondan evvel de kitaplar inmiş. Onları saymıyoruz. Şu anda dünya üzerinde üç tane ana kitaplı din var. Yani Allah'ın indirdiği mukaddes kitabın üç ayrı versiyonu diyelim. Hz. Musa'ya Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Peki Tevrat'ta ne var? Tevrat'ta 7 Safa ve 4 tane teslim var. Birinci özellik. İkinci özellik, 7 Safa ve 4 teslimin hepsi farz. Tevrat'tan bahsediyoruz. Üçüncü özellik, 7 Safa ve 4 teslim Hz. Musa ve ona tabi olanlar tarafından tam olarak yaşanmış. Tevrat'ta ondan sonra gelecek olan dine ait de atıf yapılmış. Sevgili kardeşlerim, sonra ikinci kitabı alıyoruz ele. İncil. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de 7 Safa ve 4 teslim yer alıyor. 1. İncil'de de 7 Safa ve 4 teslim farz. 2. Ve gene İncil, Hz. İsa ve onun havarilerinin biri hariç o 13. havari, o havariler arasında yok. Onun ve havarilerinin 7 Safa ve 4 teslimi her boyutuyla yaşadıklarını ifade ediyor. Tevrat'ta Hz. İsa'nın geleceğine dair işaret var. İncil'de de adı Ahmet olan bir peygamberin Hz. İsa'dan sonra geleceğine dair işaret var. Yani birbirlerini takip eden bir açıklama sistemi her açıdan verilmiş. Ve ne gördük? Hem Tevrat'ta hem İncil'de 7 Safa ve 4 teslimden bahsediliyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de 7 Safa ve 4 teslimin farz olduğu kesinlik kazanıyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de Tevrat'ta Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslim yaşadıkları, İncil'de de Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları ifade ediliyor. Sonra geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 teslimin farz kılındığı, Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları yer alıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'ya 7 Safa ve 4 teslimin farz kılındığı, Hz. İsa ve ona tabi olan havarilerin 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları kesinleşiyor. Gene Kur'an'da geniş bir çerçeve içerisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine 7 Safa ve 4 teslim Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış.
bütün insanlığa farz kılınmış ve onunla birlikte bütün sahabesi 7 Safa'yı da 4 teslimi de hepsi yaşamışlar. İşte sonucu bildirilen ayet-i kerime Tövbe 100. Allah Teala diyor ki o sabikun el evveline var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir muhteva ile karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 teslim farz ise, bir, eğer Hazreti Musa da ona tabi olanlar da, Hazreti İsa da ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 teslimi yaşamışlarsa, 3 mukaddes kitapta bunu kesin olarak ispat ediyorsa, o zaman kim bize din değil dinler vardır diyebilir? Hayır, dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da Hazreti Musa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, İncil'de de Hazreti İsa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, Kur'an'da da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları ifade ediliyor. Ezeli ve ebedi bir tek din ve dünyadaki harflerin arkasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Arkasından insanların başka dinlerin mensuplarını yanlış oldu zannetmeleri ve de en azından başka dinde olmaları sebebiyle düşman kabul etmeleri yer alıyor. Tabii benim canlarım, ciğerlerim, yok ki böyle bir şey. Bir din yok. Başka bir din yok. Daha başka bir din yok. Sadece 3 kitabında temelini oluşturan Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'in muhtevasının da Hazreti Nuh'a, oradan evvel Hazreti Adem'e kadar dayandığını görüyoruz. Öyleyse hiçbir devirde dinler Allah-u Teala tarafından emredilen farklı dinler olmamış. Herkes kitabını aldıktan sonra onu uygulamaya koymuşlar. Bir süre sonra başka bir peygamber, Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa, ona da aynı şeyler indirilmiş. Onlar da tatbikatlarını başlattıktan sonra, aynı minval üzere başlattıktan sonra, yani 7 Safa ve 4 teslim üzerinden başlattıklarından sonra hep dejenerasyon olmuş. Evvela Hazreti Musa'ya ve ona bağlı olanlar da, sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar da, gelecek nesillerde, bize göre geçmiş nesiller, hep dejenerasyon artarak devam etmiş. Böylece bugün insanlar zannederler ki dinler vardır. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye bir din, İslam diye bir din ayrı ayrı dinlerdir. Hayır, değillerdir. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Hepsinin de şeriatı tektir. Peki, hal böyleyse sevgili kardeşlerim, nedir arkasındaki varlık ki
bütün insanları birbirine düşman ediyor. Neden insanlar bize bu kadar düşman? Çünkü biz Allah'ı temsil ediyoruz. E şeytan insanlara öylesine büyük yanlışları doğru diye kabul ettirmiş ki onlar kendilerine öğretilen doğru zannettikleri şeylerin tamamen tersini Kur'an-ı Kerim söylediği için biz de sadece Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz için Allah-u Teala'dan onlara Kur'an-ı Kerim değil kitaplar öğretildiği için bize ters düşmüşler. Ama samimiler. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerinin öğrendikleri dinin gereği olarak bir şeyler savunduklarını görüyoruz. Onları bir açıdan haklı görüyoruz. Çünkü öğrendikleri ilim o. Herkes sadece bildiğini öğretebilir sevgili kardeşlerim. Din adamlarımızı bu açıdan kınamıyoruz. Ama başka bir açıdan bir şeyler söylememiz gerekmez mi? Sevgili izleyenler, dinleyenler, tam 32 yıldır Allah'ın insanlar tarafından unutulmuş olan Kur'an doğrularını sizlere anlatmaya ve sizin mutluluğunuzu sağlamaya çalışıyoruz. Hayatımızı Allah buna adadı. Biz sadece Allah için yaşayan bir vasıtayız. Allah'ın telefonu, Allah'ın belki mikrofonu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bize dünyanın bilmediği bir ilmi öğretti. O ilim Kur'an. E peki Kur'an yok mu? 1400 senedir var. Var tabi. Nitekim 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi biz bugün onların yaşadığı her şeyi yaşadığımız cihetle onlar da bizim bugün yaşadığımız şeyi 14 asır evvel yaşadılar. Yani Kur'an'ı. 7 safa 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ulaştırmak. 22. basamak teslim etmek. Ulaşmak, 22'de ruhu Allah'a teslim etmek. 25. basamakta zikri günün üçte ikisinden daha öteye geçirip fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 26. basamakta daimi zikre ulaşıp nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamakta irşad olmak. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşada Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. Bu sadece bize söylenmiş bir söz değildir sevgili kardeşlerim. Gerçek anlamda dünya üzerinde kim İrşad makamının gerçek sahibi ise ona bu ifade Allah-u Teala tarafından mutlaka söylenir. Sevgili kardeşlerim, mürşidim diye bir vasfı insanların kendilerine yakıştırması
Bu ölçülerin hiçbirisine uymuyor zamanımızda. Bizim görevimiz sadece sizlere doğruları, Allah'ın bize öğrettiği ve sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan doğruları öğretmek. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bir sonraki ayet-i kerimede bakıyoruz ki her biri kendi elindekiyle ferahlanan bir sürü fırkaya ayrılmış olan insan var. Oysa ki Allah Teala herkesin bir tek fırkada bulunmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası yani fırkayı Naciye. İşte insanların ayrılacakları grupları incelediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin sorduğu sual akla geliyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da onları mahvetmek için seçtiği hedefi gerçekleştirdi. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte o zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? O da diyor ki 73. İnsanlar 72 fırkaya ayrılacaklar ve onların her birinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlar fırkalara ayrılmayanlar, tek bir fırkayı oluşturanlar bir özelliğin sahibidir. Temelde tek bir özelliğe dayalı bir tek fırkada toplanmak. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar. Biliyorsunuz ki bir insanı cehennemden kurtaran faktör takva sahibi olmaktır. Olmayan cennete giremez. Peki ne diyorum 31 ve 32? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar takva sahibi değildir. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlar, şirkte olanlar gidecekleri yer cehennem. Ve Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri birinci takvadan bahsediyor. Kesin. Çünkü başaramayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. Cehennemden kurtaran başlangıç takvası. Öyleyse bir sonuç var ortada.
çok iyi değerlendirmemiz lazım gelen bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlığa sesleniyor. Cennete girmeyi öyle şartlara bağlamışsınız ki her şeyi berbat etmişsiniz. Oysa ki sadece bir dilek, Allah'a münaki olmayı dilemek kişiyi takva sahibi kılıyor ve bu kadar da kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Allah Teala buyuruyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ilka ederim, ulaştırırım, mülaki kılarım. Yani biz insanlara düşen şey sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Eğer dilemezsek o zaman Allah Teala bizi cehenneme gönderecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki eğer siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştırırım. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız diyor. Sadece dileyeceksiniz. Ben sizi tesir sahamın içine alacağım. Sizi şeytandan koruyacağım. Ta ki ruhunuz hayattayken bana ulaşsın. Ve bunu ben garanti ediyorum size diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama konu burada başlıyor. Ama onlardan, o seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onu kendime ulaştırırım diyor. Allah insanların hemen hemen hepsini seçiyor. %90'dan, 95'ten fazlasını. Seçmedikleri kimler? Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Allah onları devre dışı bırakıyor. Onları seçmiyor. O insanlar gidecekleri yer cehennemin en alt kademesi, baştan aşağı vebal var omuzlarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki bizden istediği şey sadece bir tek dilek. Elimizi açacağız Allah Teala'ya. Ya Rabbi, ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan var. Onlar ermişler. Daha doğrusu sen onları kendine erdirmişsin. Beni de erdir Allah'ım. Ben de istiyorum. İşte kalbinizden söylemeniz lazım gelen şey bu kadar. Ve 32 yıldır bunları anlatıyoruz. Hala insanımızın büyük kısmı bizim karşımızda hala söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik edip de doğru söylediklerimizi, doğru olduğunu tespit etmek yerine öğrendikleri o yanlış ilmin ışığında ya da karanlığında bizi tenkit ediyorlar. Aa benim sevgili kardeşlerim, o öğrendiğiniz ilimle hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Yani bütün din öğreticilerine sesleniyoruz. İlahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri, öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur binlik kadrosu, hepinize sesleniyoruz. Dininizi
öğrenmek mecburiyetindesiniz ki öğretesiniz. Sadece şu Allah'a mülaki olmayı dilemek konusundaki açıklamalarımızı Kur'an'dan tahkik etseniz, biz bir şeyler söylüyoruz 32 senedir. Tamam, söylediklerimiz sizin söylediklerinize tamamen ters düşüyor. Ve öğrendiklerinizden o kadar eminsiniz ki bizim yanlış söylediğimiz kanısındasınız. İyi ama yanlışı ve doğruyu ayırt etmek için elinizde Furkan var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'dan bahsediyoruz size. Biz Kur'an'dan başka hiçbir şey söylemedik bugüne kadar. Neden? Tartışma alanı açılmasın diye. Bir sürü mevzu hadis devreye girmiş, insanları asli yoldan ayırmış, Kur'an hakikatleri o hadislerin karanlığında kaybolmuş, uydurma hadislerin karanlığında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, madem ki öyle söylüyor, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın, hiçbir hadisin Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman anlamıyor musunuz Allah-u Teala neden bize sadece Kur'an'dan mealler vermemizi emrediyor? Çünkü Kur'an tartışılamaz. Bir ayet, Kur'an'dan bir ayet, o ayetin hükmü neyse o Allah'ın hakikatidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki bizim hep içimizi yakar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan aldıkları, öğrendikleri yanlış bilgiyle mücehhez olan insanların kendilerine öğrettiği din eğitiminin kurtarıcı sandıkları hükümleri altında şu anda cehenneme doğru yol alıyorlar. Sana diyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa cehennemden kurtulabilecekler. Hayır sevgili kardeşlerim. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Neden şunu düşünmüyorsunuz? İslam'ın 5 şartı şartlardan sadece 5 tanesidir. O gün Cebrail Aleyhisselam'ın istediği o 5 tane şart. Ama bunlar şartlar, insanı kurtuluşa ulaştıracak olan bir bütün değil. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa şirkten kurtulamaz. Şirkteki kişinin de gideceği yer cehennemdir. Daha kötüsü böyle bir insan Allah'a göre kafir statüsündedir. Ne gördük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir, şirktedir. Yani fırkalara ayrılmış durumdadır. Kim kurtulacak? O 72 tane fırkanın ötesinde sadece bir tek fırka kurtulacak. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde? Kıyamet günü şeytan insanın üzerindeki o verdiği sözü gerçekleştirmek istediğini gerçekleştirecek. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olacak. Şeytana kul olanların gideceği yer cehennem.
O zaman ne görüyoruz? Allah Teala burada bir ayrım yapıyor, gene aynı statüde. Yani bir tarafta bir tek fırka var. O Rum 31'e 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Diğer tarafta bütün fırkalar var. 72 tane fırka. İkisinde de öyle. Ama bu sefer isim değişik. Orada şirkli olduğunu söylüyor Allah Teala birincisinde. Ve takva sahibi olmadığını söylüyor. Ama burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanların mümin olmadıklarını söylüyor Allah Teala. Kıyamet günü şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ötekilerin kurtulması mümkün değil diyor Allah Teala. Açıkça müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Yani buradan çıkan hüküm ne? Fırkalardan birisi müminse, ikincisinin de şeytana kul olanlarında mümin olması elbette mümkün değil. O zaman Allah'a milaki olmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o fırka, insanların cehenneme gidecekleri bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Sevgili din adamlarımız, öğretim üyelerimiz, öğrendiğiniz ilmin karanlığı altında lütfen bizi yargılamayın. Bizim hakkımızda hüküm verirken bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu ve siz bizi izlemediğiniz için, söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğundan dahi haberdar olmayan bir statü içinde olan çok insan tanıyoruz. Daha başka bir ifadeyle din adamlarımızın çok büyük bir kısmı Allah'a milaki olmayı dilemek diye bir kavramın insanı cehennemden kurtarabileceğinin başka bir alternatifin olmadığının hala farkında değiller, hala bilincinde değiller ve en korkuncu din adamlarımız cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, din adamları, söylediklerimizi incelemiyorsunuz, halka intikal ettirmiyorsunuz. O insanlar sizin söylediklerinizi doğru zannediyorlar. Çünkü size inanmışlar. Siz iş başında olanlarsınız. Ve bu hakikatler sizin ağzınızdan onlara ulaşacağı güne kadar bu ülkede milyonlarca insan ölecek. Onların vebali sizin omuzlarınız üzerindedir. Biz hep bunu bir gönül yarası olarak düşünüyoruz. Kalbimizde bir yara var. Hep kanıyor. Sizlere bağlı olarak siz görevinizi yapmıyorsunuz. Aklı başında olan hiçbir insan sizin yaptığınızı yapamaz. Çünkü bu bir zulümdür. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki en büyük vebal var. Türkiye'deki din adamları sizlere sesleniyorum. Şu anda dünyadaki en büyük vebal sizin omuzlarınızın üzerindedir.
Çünkü siz Allah'ın hakikatlerini, Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunun bir insanı cehennemden kurtaracağını, İslam'ın 5 şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını hala bilmiyorsunuz. Öğrendiğiniz ilimle kendinizin cennete gireceğini zannediyorsunuz. Yani İslam'ın 5 şartıyla. O öğrendiğiniz ilmin sizi kurtaramadığını ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama omuzlarınızda neden bu kadar büyük bir vebal var? Çünkü doğruları araştırmak mecburiyetinde hissetmiyorsunuz kendinizi. O kadar eminsiniz ki öğrendiklerinizin sizi kurtaracağından incelemek gereğini bile duymuyorsunuz. Ama kim bilir sizin harekete geçeceğiniz güne kadar doğruyu bu ülkenin insanlarına ve bütün dünyaya haykıracağınız güne kadar kim bilir kaç milyon insan ölecek bu ülkede ve sizin sebebinizle onların hepsi sizinle beraber cehenneme gidecekler. Hem kendinize yazık ediyorsunuz hem de çok ağır bir veballe vebal alıyorsunuz. Bu hakikatler ortaya çıkana kadar ölecek olan bütün insanların vebali omuzlarınızdadır. Ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri bir inceleseniz? Bütün sahabenin nasıl şeytanı kul olmaktan kurtulduğunu anlamıyor musunuz? Allah Teala diyor ki Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe tağuta kul idiler. Şeytanın kuluydular. Sonra ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Ne olmuş ne olmuş? Sahabe şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu olmuşlar. Onlara müjdeler var. Ötekilerin gideceği yer cehennem. Ne zaman bu insanları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Neden korkuyorsunuz? Allah'ın elinde onca insanın vebaliyle yaşamak size ne kazandırır ki? Sevgili din öğreticileri, Allah-u Teala'nın huzurunda hepiniz bu dünyadaki en ağır vebali yüklenmektesiniz. Başka dinlerdeki din alimleri bilmiyorlar ama onları öğreten de yok. Ama size Allah'ın ilim öğrettiği birisi, o biziz. 32 seneden beri Allah'ın hakikatlerini anlatıyor. Ve sizler sadece sırt çeviriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu ağır vebali Allah-u Teala'nın üzerinizden alması için sadece dua edebiliriz. Kur'an'daki şartlara göre kurtuluşunuz mümkün görünmüyor. Ah benim sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, kendinize ne kadar büyük bir zulüm yaptığınızı bir bilseniz.
Biz sadece onlar için üzülmüyoruz. Sizin için de üzülüyoruz. Ve sadece siz üzerinizdeki o görevi, sizin omuzlarınızda bu görev yerine getirmediğiniz için başkalarını cehenneme sürüklemek sebebiyle şu anda lanet alıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri incelemekle? Hakikati anladığınız zaman o insanlara ne kadar zulmettiğinizi farkına o zaman varacaksınız. Ve siz bu hakikatleri öğrenip de onlara evet o doğru söylüyor dediğiniz güne kadar kim bilir kaç bin tane belki kaç milyon insan ölmüş olacak. Hepsi size güvendikleri için, siz onların din öğreticileri olduğunuz için, öyle kabul edildiğiniz için ve görevinizi söylediklerimizi inceleyerek yapmadığınız için bundan mesulsünüz. Bir başka açıdan da daha göreviniz değil mi? Bizim söylediklerimizi incelemek, yanlışımızı aramak ve yanlışımızı bulduğunuz zaman onu yüzümüze çarpmakla da vazifeli değil misiniz? Sizin anlattığınız din ilminin tamamen dışında biz Kur'an öğretiyoruz onlara. Hayır, Kur'an'ın okumasını değil. Kur'an'ın lafzını da değil sadece. Aynı zamanda ruhunu da öğretiyoruz. O ruhu biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız sevgili din adamları? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki gözümüzün önünde birer birer hepinizin birer cehennem yolcusu olması bizi ta yüreğimizden yaralıyor sevgili kardeşlerim. Siz din adamısınız. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini öğretmekle vazifelisiniz ve şu anda büyük çoğunluğunuz bizim karşımızdasınız. Allah'ın hakikatlerini onları öğretmek yerine hakikatlerin yanlış olduğu iddiasıyla karşılarına çıkıyorsunuz. Bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah sizleri cehennemden kurtarsın diye dua edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını, muhterem din adamlarımızın da Allah'ın cennetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Bir defa değil, bin defa tekrar etsek de bitmeyecektir tekrarımız. Allah Teala insanları onlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in hedeflerine baktığınız zaman bunun en üst boyuta kadar çıkması üzerimize farz kılındığı cihetle kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlarsınız işe. Ondan evvel yaşamıyorsunuz. Hayatınız Allah'a göre hayat değildir. Ondan evvel insanlar yaşamış olmazlar. Ondan evvel kendilerini sadece cehenneme hazırlayan İnsanlar söz konusudur. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme atılmasını istemez. Ama kanunlarını koymuştur. Kanunlar şaşmaz bir şekilde çalışır. Allah Teala kişiyi serbest iradesiyle, hür iradesiyle serbest bırakmıştır. Dileyen cehennemi seçer, dileyen cenneti seçer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk başlar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse mutluluk onlar için başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir? Bir insan üç vücuttan oluşur. Şu fizik vücudu vardır. Geceleri rüya gördüğünüz, rüyadayken yaşadığınız hayatı yaşayan nefsiniz vardır. Hepiniz her gece nefsinizle beraber olursunuz. Gerçek uykuya daldıktan sonra nefsiniz dalga boylarının eşit olduğu noktada vücudunuzdan ayrılır. Ve siz rüyayı yaşarsınız. Onu ertesi gün belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız, belki kısmen hatırlarsınız. Ama rüyadaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani bizden evvel ölenlerin hala yaşamakta oldukları, nefslerinin yaşamakta oldukları alem. O zaman göreceksiniz ki ölmüş olan akrabalarınızdan büyük babanız, babanız, anneniz, büyük anneniz, halanız, ölenlerle berabersiniz. Aa diyeceksin sen ölmemiş miydin? Onlara diyecekler de diyecekler ki öldük ama görüyorsun ki yaşıyoruz. Ölüm bir son değildir. Ve de kişi meraklı soracaktır. Bir takım olayları soracaktır. Bütün aldığı cevaplar doğru cevaplardır. Yani o kişinin gördüğünüz kişinin gerçekten sizin anneniz, babanız, ablanız, abiniz ama yüzlerce defa yaşadığınız olaylardan bahsettiğiniz zaman bütün olaylarda doğru cevaplar alırsınız. Emin olursunuz ki odur. Orada yaşıyor, berzah aleminde yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi Allah Teala başlangıçta afetlerle doldurmuş. %100 afetle dolu bir nefs kalbinin sahibi olarak nefs size verilmiş. Allah Teala her şeyi mutlak surette bir denge unsuruyla yaratır. Sıfır noktasının şu nokta sıfır noktasıysa
üstünde, şu kadar üstünde Allah'tan yarattığı bir şeyi yaratmasıyla aynı anda sıfır noktasının aynı miktarda altında bir ikincisi yaratılır. Biri diğerinin tam olarak zıttıdır. Gene sıfır noktasının sol tarafında şurada bir şey yaratmışsa Allah Teala bir şeyi vücuda getirmişse sağ tarafında da yine sıfır noktasından aynı uzaklıkta mutlaka onun zıttını vücuda getirir. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey. Eğer elektron varsa mutlaka karşıt elektron var. Yani elektronun zıttı. Adına pozitron da deniyor. Eğer nötrino varsa karşıt nötrino da var. Sevgili kardeşlerim, insan nefsiyle birlikte yaşar ölünceye dek. Ama her gece nefs vücudu terk edip gider. Kişi çok büyük bir kısmını hatırlayamaz neler yaptığının. Ama bir kısmı o istemese bile mutlaka aklında kalacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanı zıttıyla kayınkı olarak çift yaratmış, bir insan yaratmış, Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın nefsini de yaratmış. Onun zıttı olarak. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratmış, onun da zıttını yaratmış. Zıttıyla birlikte yani nefsiyle birlikte vücuda getirmiş. Yetmez bir de onlara ruh üfürmüş. Hepimize Allah Teala ruhundan üfürmüş. İşte şu anda sizinle ruhsuz birisi konuşuyor. Ruhu yok. Yani vücudun içinde ruhu mevcut olmayan birisi. Ruhumuzu Allah'a gönderdik. Allah Teala bütün insanlara ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını açık ve kesin bir şekilde farz kılmıştır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Rabbine yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani önce ruhunu Allah'a göndererek teslim et. Sonra fizik vücudunu afetlerden kurtarmak suretiyle fazıllarla doldurarak Allah'a teslim et. İkinci teslim nefs değil, veç. Fizik vücudumuz bu Allah'a teslim edilecek. Demek ki önce ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Bunun için bir dilek yetiyor. Bir kişi, o kişi kim olursa olsun, o kişi ne kadar korkunç hatalar işlemiş olursa olsun, o kişi neler kaybetmiş olursa olsun manevi açıdan, o kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde olay mutlaka tamamlanacaktır. O kişinin ruhu her halükarda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Bir de sureta bir talep var. Ne demek olduğunu daha kesin bir şekilde açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkmadan önce herkesi dolaşıyor. Herkesin savaşa iştirak etmesini istiyor. Ve savaştan döndüğü zaman da savaşa iştirak etmeyenlerden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmak istiyor. Diyor ki ben birçok sebepten dolayı seninle beraber savaşa iştirak edemedim. Ama o savaşa iştirak edememem, bundan sonrakileri iştirak etmeyeceğimi göstermez. Bundan sonra savaşa çıktığın zaman ben de inşallah seninle beraber olacağım, mutlaka olacağım. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki o diyor sana kalbinde olmayan bir şeyi söyledi diyor. Öyleyse kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin ne olduğunu çok net olarak bu misal size anlatmıştır diye düşünüyorum. Öyleyse mutluluğu arayanlar sizlere sesleniyorum. Mutluluk düşünemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Düşünemeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğiniz kadar size yakın bir nesnedir. Eğer bu söylediklerimi ilk defa işitiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, aynen öyle olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü bir tek dileğiniz, sadece şuradan kalpten yapacağınız bir tek dilek, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Diyorlar ki bunu isteyen eğer isterse Allah Teala mutlaka ona verirmiş. Ben de istiyorum yüce Allah'ım bana da ver. İsteyen dilerse Allah Teala ona verir mi? Elbette verir. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine ulaştırmak için dilediğini seçer diyor. Kimi seçer? İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Herkesi seçer. Ama diyor o seçtiklerimden her kim bana ulaşmayı dilerse ben diyor sadece onları kendime ulaştırırım diyor. O seçtiklerimden, o seçtiklerim var ya, insanların %95'inden fazlasını seçerim. Ama o seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Burada durun. O kadar az insan Allah'a ulaşmayı diliyor ki hayret etmemek mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir iştir? Hiç anlayamıyorum. Şu insanlara acaba nasıl anlatabiliriz biz bunu? Herkesin %100 elinde olan bir hedef bu. Yani herkes ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Çünkü ulaştıracak olan onlar değil, Allah. Onlar sadece bir dilekte bulunacaklar. Bunca kardeşimiz var Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sadece bir dilekle ulaştılar. Öyleyse herkese sesleniyoruz. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Sadece bir dileğinizle Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. Ne olur sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, ne olur ülkemizin değerli insanları,

insanları ne olur dileseniz, ne kaybedersiniz ki? Ama dilerseniz o yaşadığınız mutluluk sebebiyle hep bize hatırlayacaksınız bir ömür boyu. Bir hiç karşılığı cennetin üçüncü katı. Allah Teala bir dilek karşılığı cennetin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileğin karşılığında dilediğiniz an birinci cennetin sahibi kılar size. Ertesi gün ölse insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer insanlar bu noktada kalmazlar da hacet namazını kılarlar, Allah'tan mürşitlerini sorarlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mürşidini %100 gösterir. Mutlaka gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Bir tek şart, o kişi şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sadece bir tek dilek ve de bu dilek yeterli. Ve o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için önce o Allah'a ulaşmayı dileyen, talep eden kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı zaman gözyaşlarıyla ona tabi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennete mutlak olarak girer bu kişi. Hayatı devam etti. Mürşidine ulaşmak neyi ifade eder? Kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Devrin imamının bulunduğu dergaha mutlak olarak ulaşır. Bizim dergahımıza ulaşır. Dünyada kim, hangi mürşide tabi olursa olsun, o kişinin geleceği yer bizim dergahımızdır. Yani manevi dergahımız. Seyri sülükün yapıldığı dergahımız. 7 tane gök katını birer birer o kişinin ruhu da diğer ruhlarla beraber aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Sidretül Münteha'ya ulaşacaktır o ruh. Sidretül Münteha'dan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu arada zikri yaklaşık olarak 3 saate, bazen 4 saate çıkmış olacaktır. Ve namaz kılmak mı? Allah Teala o kişiye namazı zevk haline getirmiştir. Oruç tutmak mı? Allah o kişinin açlık çekmesini istemez, ona açlığı yaşatmaz. O kişi oruç tutar ama acıkmaz. Bu kişi en güzel şekilde ibadetlerini yapar. Namazın dışında zikrini yapar. Allah ona zikri sevdirir. Bu kişinin hangi açıdan bir eksiği varsa, namazı sevmemek, orucu sevmemek, zikri sevmemek gibi, Allah Teala onların hepsini telafi eder. O kişiyi mutlaka bunları seven bir noktaya ulaştırır. Allah onlara zikri sevdirir. Allah onlara namazı sevdirir. Allah oruç tuttukları zaman onları acıktırmaz. Zekat verdikleri zaman arkasından aramazlar. O parayı vermek onlar için bir ay keşke vermeseydim. Ben kim bilir onunla kendi işimi nasıl görürdüm diye bir düşüncenin asla sahibi olmazlar. Para verirler ve bundan büyük mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de istiyoruz ki herkes bilsin. Herkes öğrensin. Allah-u Teala bir insana ne kadar büyük şeyler veriyor, ne karşılığı. Sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve de bu kişi dilemişse, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğim gibi o kişinin yeter ki 7-8 aylık bir ömrü olsun. Ruh Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın zatında yok olur. Ruhu Allah'a ulaşan, her gün 3-4 saat zikir yapan bir kişi 3. kat cenneti garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı diledi 1. kat cennet, mürşidine tabiyet 2. kat cennet, ruhunu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın kendisinin ulaştırması 3. kat cennet. Gerçekten Allah kendisini ulaştırıyor. Bakınız ne diyor Rad 27'de. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim? O dalalette olanlardan kim? Herkes dalalettedir. Ve Allah Teala bırakır onları, serbest bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a göre sadece bir olay var, bir dilek. Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına ve ikinci tarafına bakalım. Terazinin bir tarafı. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmış. O kişiye 3. kat cenneti garanti etmiş. O kişiye yaşadığı sürede, süre boyunca dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş. Zikrini devam ettirebildiği takdirde kişi bir ömür boyu şu 3 saatlik, 4 saatlik zikri ne kadar zikirde ulaştıysa, o zikri bir ömür boyu devam ettirdiği takdirde kişi o mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar ömrü boyunca ve de kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka 3. kat cennet olur. Terazinin öbür kefesinde ne var? Kişi ne karşılığı 3. kat cenneti elde etti? Ne karşılığı dünya mutluluğunun yarısını elde etti? Yarı yarıya mutlu bir hayatı Allah-u Teala ona garanti etti bir ömür boyu. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala bu kadar diyergâh. Bu kadar sizin mutluluğunuzu istiyor. İşte bu yarı yarıya mutluluğu daha öteye taşımak istemez misiniz? O zaman beşeri ilişkilere önem vereceksiniz. İnsanları kırmayacaksınız sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Hep başkalarını mutlu edecek sözler söyleyeceksiniz. Ne zaman iki kardeşimizin arası açılırsa araya gireceksiniz. Onları birleştirmeye, hatalarını birbirine itiraf ederek karşısındakinden özür dilemeye ikna edeceksiniz. Gayretiniz hep insanları birleştirmek istikametinde. Bu konuda toplumları mahveden en önemli konu dedikodudur. Sevgili kardeşlerim, birisi ötekine gelir. Ben falancaya şöyle şöyle şöyle söyledim. O da bana böyle söyledi, kalbimi kırdı der. Sonra gider bir başkasına da söyler. Yeter mi? Yetmez.
Bu sözü ondan alan kişi de bir başkasına söyler. O başkaları da başkalarına söylerler. Falanca peşmekana böyle yapmış, böyle haksızlık olur mu? Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer bir şeye, nefslerine batmışsa başka birinin bir sözü, o şeye, o kendilerine batan o söze kırılmışlarsa, bu hemen halledilebilir bir konudur. Ne zaman birisi size kıracak bir şey söylerse, siz bu sözü unutmayın. Parmağımı sizi göstererek söylüyorum. Siz o kalbini kırdığınız kişiden derhal af dileyeceksiniz. Bunu yaptığınız anda olay bitmiştir. Ne zaman bir kişi size bir başkasının kendisine yaptığı bir haksızlığı anlatmaya gelirse, ona deyin ki, senin bu yaptığın şey yanlış. Senin muhatabın ben değilim. Hadi gel ikimiz beraber ona gidelim. O senin kalbini kırmış olan arkadaşa. Mutlaka sen de ona bir şey yapmışındır ki o sana böyle bir davranışta bulunmuş. Hadi gel beraberce gidelim. Ve aziz kardeşim sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum haddim olmayarak. Ama ne olur bir başkasına da gidip falancanın sana karşı kötü davrandığını lütfen söyleme. Bu konunun çözümü var. Kime muhbir olduysan, kim sana yanlış bir davranışta bulundu diyorsan çok kolay. Gidersin, onunla konuşursun. Hatta ben de seninle beraber gideyim. Onunla konuşursun ve o kişi sana kötü davranmışsa bile sen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirsen o kişi yaptığından büyük pişmanlık duyar. Sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. Kim size bir başkasını kötülemeye gelirse ona sakın yüz vermeyin. Sert davranmanız gerekmiyor. Sadece söylediklerimi söyleyeceksiniz. Hadi gel, sen de beraber o kardeşimize gidelim ve ben sizin aranızı bulayım, sizi barıştırayım. Sen onun sana kötü bir şey söylediğini bana anlatıyorsun. Diyelim ki içini ferahlattın. Ama acaba sen ona ne yaptın? Sen ona ne yaptın da o kardeşimiz sana bu kötü şeyi söyledi? O kardeşimiz sana seni üzecek olan bu sözü söyledi. Hadi gel, beraberce gidelim, bu meseleyi çözelim. Sevgili kardeşlerim, ikinci elde konu tamamlanmıştır. Birinci el sizsiniz. İkinci elde o sözü bu kardeşimize söyleyen ve gittiğiniz zaman göreceksiniz ki o da ona karşı mutlaka bir şeyler yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne yapıyor insanlara? Birisine kızdığı zaman ona bir kötü şey söylüyor. Karşısındaki de bu anlattığımız şeylerin dizaynı içerisinde olsaydı hemen özür dileyecekti ondan ve konu bitecekti, kapanacaktı. Hayır, o da ona ters bir şey söylüyor. Ve ikisi de bir başkalarına gidiyor. Birincisi A'ya, ikincisi B'ye gidiyor. İkisi de kendilerinin haklı olduğunu, karşı tarafın haksız olduğunu anlatıyorlar. Ve A'yı birisi, B'yi de birisi kendisine çekmeye çalışıyor. Taraf topluyor. Yani hasımların sayısı artıyor. Birbirine
karşı çıkanların sayısını şeytan böylece arttırıyor. Bu bir çözüm değildir. Diyelim ki A 10 kişiye gitti, B de 10 kişiye gitti. Her birinde iki tarafta ikna etti ki kendileri haklıdır. A'nın tarafında 10 kişi var, B'nin tarafında 10 kişi var. İşte iki tane grup size. Birbirini sevmeyen insanlar. Oysa ki size kim gelip de falanca bana böyle yaptı derse hemen onu alıp ötekine gideceksiniz beraber. Göreceksiniz ki öteki kadar bu da suçlu. Ama ne şeytan ona kendi kabahatini göstermiyor. Halbuki o bu söylediklerimizin künhünde olsa, birisi kendisine kötü davrandığı için, kötü davranırsa, bir şey söylerse, bir hakarette bulunursa, ona eğer özür dilemek, ona karşı özür dilemek büyüklüğünü gösterebilirse, gösterdiği anda anlaşmazlık sona erer. Hatayı kabul, arkasından da af dilemek. Bitmiştir, olay kalmamıştır. Hele bu iş herkesin huzurunda yapılırsa, %100 bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden birbirimizin kalbini kıralım ki? Neden başkaları bizim yüzümüzden huzursuz olsun ki? Biz Allah'ın yolunda olanlarız. Belki aramıza yeni katılan kardeşlerimiz bu hakikatleri bilmedikleri için birbirlerini kıracak şeyler söylerler. Sonra da bunun sıkıntısını çekerler. Ama başka birisini kendi tarafına çekip de diğerine karşı kışkırtmak isteyen herkesin yanında bizden birisi olursa o kişiyi hemen hedefe ulaştırabilir diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Sizlere çok güveniyorum. Kim size gelip de başka birini kötülerse hemen söylediklerimi yapın. Evvela o kişiyi haklı bulup da aa sahi mi? Öyle mi yapmış? Allah Allah. Çok çok üzüldüm bu işe. Doğrusu kardeşim sana karşı büyük haksızlık yapılmış. Ben de senin tarafındayım. Tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bizden değildir. Kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi de bizden değildir. Ama şimdi her an aramıza insanlar, yeni kardeşlerimiz katılıyor. Onlar Allah'ın doğrularını ve güzellikleri bilmiyorlar. Başka insanları kırmamak gerektiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de yanlış davranacakları kesindir. İşte o yanlış davranan bütün kardeşlerimize bunları söyleyeceksiniz. Sen burada bir yanlış anlamaya muhatap olmuş olabilirsin. Sen onun söylediklerini yanlış anlamış olabilirsin. Kaldı ki sen de belki ona sana bu sözleri söylemesini icap eden bir şeyler söylemişsindir. Hadi gel kardeşim, ikimiz beraber gidelim ya da onu buraya çağıralım ve de üçümüz bir araya gelelim, konuşalım. Göreceksin ki o kardeşimiz bunu bilerek yapmamıştır. Senin de bilerek yapmayacağına inanıyorum. Hadi bir araya gelelim ve bu meseleyi çözelim. İşte çözüm budur sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman bir dedikoducunun size gelip de başkasını fitnelemesine müsaade etmeyin. İsterseniz çözüm bulmak üzere dinleyin. Ama ona hak vermeyin. Diğer tarafı dinlemeden taraflardan birini asla haklı görmeyin. Yetmez. Haklı görseniz bile taraf tutmayın. Mutlaka iki tarafı birleştirip aralarında sülh ve sükûnu yerleştirmeyi
sağlamaktan daha öteye gidin. Sürfe sökünün ötesinde sevgiyi oluşturun onlarda. Bir insan sevgi duyarsa sevdiği kişinin yaptığı yanlışı yanlış olarak görmez. O zaten sevdiği için ona karşı kötü davranmayacaktır diğer tarafa karşı. Ne olur sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin. Severseniz bütün güzellikleri o zaman yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki dünya yaşamaya değer bir yer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Ne olur etrafınızdaki insanlarla iyi geçinseniz. Ne olur eşinizle kavga etmeseniz. Diyelim ki sizi üzen, size devamlı kızan bir eşiniz var. Siz de ona kızdığınız için devamlı kavga halindesiniz. Neden? Neden öyle yapıyorsunuz? Siz tasavvuftasınız. Eğer içiniz tasavvufta değilse, ona, o size kızıyor diye siz ona kızmayacaksınız. Ona Allah'ın güzelliklerini anlatacaksınız. O, düne kadar her kızdığında kendisine küsen, söylenen, karşı çıkan karısına alışmıştır. Ya da kocasına alışmıştır. Ama siz değişmişseniz, onun yanlış sözlerini haklı görecek bir noktaya ulaşmışsanız, o zaman herkesin söylenmesinin arkasında sizin ona karşı yapmadığınız, onun istediği, belki de haklı olarak istediği birçok şey vardır. Haksız yere bana şöyle şöyle şöyle yaptı diyen hiç kimseye %100 inanmayın. Birçok kişi öfkesi veya kini sebebiyle ilave edebilir. Bir olayın anlatılışında nefs sahibi olan insanlar hep kendilerini haklı çıkarırlar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenler adım adım bunlardan kendilerini koruyup neticede %100 tarafsız noktaya ulaşabilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları yapabilmeniz ancak bir tek fiille mümkün. Sevmek. Sevmeyi öğrenin. Bizim vakfımızın, Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın primitif özelliği, merkezi özelliği, en büyük özelliği sevgidir. Bütün dünyayı sulh ve sükûna kavuşturacak olan bir dizaynı biz yerleştireceğiz dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Sevgisiz olabilir mi bir düşünsenize? Herkesin birbirini sevdiği, hiç kimsenin birbirine düşman olmadığı, kardeş olduğu bir yeni dünya nizamını kurmakla vazifelendirildik. Bu sadece sevgiyle çözülebilecek olan bir faktördür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşabilmek sadece bir tek şeyle mümkündür. Sevmek. İnsanlara hepimiz sevmeyi öğreteceğiz. Eğer biz insanlarla kavga ediyorsak, eğer biz insanlarla tartışıyorsak, haklı çıkmaya çalışıyorsak,
O zaman sevgili kardeşlerim, neden? Allah Teala bize doğruyu söyleyip orada kalmamızı istiyor. Sadece doğruları söyleyeceğiz. Hakikatleri söyleyeceğiz insanlara. Onlarla kavga etmeyeceğiz. Sizler gördünüz sevgili kardeşlerim, evvelce birçok tartışmalarda biz bulunduk. Ama hiçbir zaman biz kimseye, başkaları bize öfkelense de, kızsa da, hakaret etse de, biz kimseye hakaret etmedik. Etmemeyi öğretti Allah Teala bize. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz Mir Vakfı'yız. Bütün dünyaya sulh ve sükûnu öğretecek olan vakfın müntesipleriniz hepiniz. Kendi aranızda sulh ve sükûnu sağlayamıyorsanız başkalarına nasıl öğreteceksiniz ki sevgili kardeşlerim? Gelecekte göreceksiniz ki bütün dünyada bir sulh ve sükûn devresi başlayacak. Belki birazcık savaşmak gerekecek bunun için. Savaş olacak ama arkasından da sulh ve sükûn gelecek bütün dünyaya. Bütün dünya insanının Allah'ı tanıyacağı yeni bir devreye gireceğiz. Şeytanın %100 mağlup olacağı yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, o zaman başkalarını kendinizden öne alın. Başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Başkalarını daha güzel bir ifadeyle mutlu etmek için yaşayın. Etrafınızdaki herkesin mutlu olması için gerekli şeyleri yapın. Onları sevin. Sevdiğinizi göstermekten çekinmeyin. Herkesi sevmelisiniz. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmelisiniz. Herkesin elinden tutmalısınız. Onları daha mutlu bir hayata ulaştırmalısınız. Arkasında bunlar, bütün bunların arkasında hep sevginin var olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin derecesini en iyi Allah bilir. Öyleyse siz de etrafınızdaki herkesi sevin. Kötü olanlar da sizin sevginizin sıcaklığında erisinler. O zaman kötülüğün, nefsin afetlerine kurban olmanın kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını, hep kaybettiklerini idrak edeceklerdir. Onları çok sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün negatif faktörlerin üzerine örtecek olan kar, sevginin beyazlığını taşır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala mutluluğu birlikte yaşamamız için bir araya getirdi. Mutlu olmak hepinizin hem vazifesi hem hakkı. Ama hakka vazifenizi yapınca ulaşabilirsiniz. Mutluluğa bakıyoruz hak ve vazife açısından. Mutluluk herkesin hakkı, sizin de hakkınız. Ama bedavadan mutlu olunmaz. Mutluluğun da bir bedeli vardır. Bu bedel sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar. İlk bedel bir dilektir. Laf aramızda bunu yaptığınız zaman zaten mutluluğa mutlaka ulaşırsınız. İkinci bedel görevlerinizi yapmaktır diyeceğim ama görevleri zaten Allah Teala yaptıracak size. Diyelim ki siz namazı sevmeyen birisiniz, orucu da sevmiyorsunuz. Hem açlık çekiyorsunuz, hem sıkıntınız var. Zekat vermek istemiyorsunuz. Zikri ele hiç mi hiç sevmiyorsunuz? Böyle birisiniz. Ama şu kalbiniz var ya, şu kalbiniz sıcacık Allah'a dönmüş. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Buradan, kalbinizden bir dilek. Bütün bu negatif faktörler yok demektir sevgili kardeşlerim. O günden itibaren Allah sizin namazı mı sevmiyorsunuz? Size namazı sevdirecek. Allah sizin bütün negatif faktörlerinizi birer birer tıraşlayıp devreden çıkaracak. Siz namazı sevmeyen, namaz kılanlara baktıkça hiç ben böyle olur muyum diyen siz, namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Zikir de neymiş? Yani böyle Allah, Allah, Allah, Allah deyip de ne oluyormuş? Bunun zevki mi olurmuş diyen siz, zikrin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Oruç tutmakta hafakanlar boğan, açlıktan ne yapacağını şaşıran siz, oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmeyen birisi haline getirileceksiniz. Ya işte böyle. Laf aramızda inanılmaz gibi görünüyor, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ama deneyin, inanılırlığı bir tarafa, onu yaşamaktan aldığınız zevki unutamayacaksınız. O zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini ve sizin için mutluluğu O'nun seçtiğini ve size mutluluğu O'nun ulaştırdığını ya da sizi mutluluğa ulaştırdığını yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'ın vereceği şeyler hiç kimseye kapalı değildir. Yeter ki kul buna layık olsun. Allah Teala sizi o kadar çok, o kadar çok ve de o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek, onun için yeterli. Kulum diyor bana ulaşmayı dilesin, ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi? Öyle. Hadi gelin bakalım ne diyor ayet-i kerime? Şura 13. Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Hadi ilk suali sorun bakalım şimdi. İyi ama Allah Teala beni seçer mi, benim gibi garip kulunu? Ben ki namazı hiç sevmem, orucu hiç sevmem.
E bugüne kadar namaz bile kılmadım. Benden daha kötü insan mı var? Olmadı kötülükler yaptım insanlara. Ben çok sıkıntındayım. Eğer böyle diyenlerden biriyseniz sıkıntınızın biteceği güne geldiniz. Bütün sıkıntılarınızı Allah-u Teala'nın sizden içinizden çıkardığını, o sıkıntıların toptan buhar gibi yok olduğunu göreceksiniz. Buharlaşıp sıkıntılar yok olacak. Sevgili kardeşlerim, inanması güç değil mi? Ama Halep oradaysa arşım burada. Hadi gelin deneyelim. Bakalım hanginiz, hani şu büyük sıkıntıların içinde olan mesela siz, ne düşünüyorsunuz? Diyorsunuz ki bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? İşte her günün bir sıkıntı. Huzursuzluktan neredeyse öleceğim. Böyle mi diyorsunuz? İşte sizin için Allah-u Teala bütün kapıları açıyor. Deneyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve neler olacağını görün bakalım. Bir süre sonra bize telefon ettiğiniz zaman, bütün söylediklerin doğruymuş, ben çok mutluyum diye telefon ettiğiniz zaman, belki de biz size diyeceğiz ki ne haber, söylediklerimiz doğru muymuş? Şimdi söylüyoruz hepinize, unutmayın, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileği, Allah'a ulaşmaya dilek yoksa, Allah'a ulaşma dileği yoksa, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak istemiyorsanız, o zaman kendinize şu dünyadaki en büyük zulmü yapıyorsunuz. Çünkü sizi o geleceğiniz cehennemden kurtaracak olan şey sizin serbest iradenizdir. O iradeye Allah-u Teala çok değer veriyor. Ve o serbest irade ki, o iradeyi kullanmadıkça kurtuluşa ulaşamazsınız. Ne kadar mutsuz olduğunuz falan şu kadar önemli değil. Şu kadarcık önemi yok mutsuzluğunuzun. Mutsuzlukların en derin kuyusunda olun. Her tarafınızı karanlıklar kuşatsın. Bütün kötülükleri işlemiş olun. Ne kadar sıkıntınız olursa olsun, Allah-u Teala'nın sözü var. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecek. Mutlaka sizi sevapları günahlarından daha ötede olan, yani cennete girecek olan bir insan hüviyetine sokacak. Mutlaka bunu yapacak. Bu güven, bugüne kadar yaşadığımız binlerce örnekten kaynaklanıyor sevgili kardeşlerim. Şaka etmiyoruz. Allah-u Teala mutluluğun formülünü bize öğretmeseydi, biz de insanlığın bugünkü nesillerine bu mutluluğu anlatamazdık. Bunlar çoktan Kur'an gerçekleri olmalarına rağmen hain insanlarıyla tarihe gömülmüş. Şeytan o insanları kullanarak Allah'ın bütün güzelliklerini toprağın altına gömmüş, insanlara unutturmuş sevgili kardeşlerim. Ama şeytanın hegemonyası sona erdi. Artık hidayet çağındayız. İşte öyle mi diyorsunuz? Şu dünyada benden daha bahtsız, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntıda, benden daha çok huzursuz bir insan olabilir mi diyorsunuz? En mutsuz insan benim mi diyorsunuz? O zaman size, biz de diyoruz ki, pencereleri açıp da insanları mutluyum diye bağıracağınız günler gelecek. Mutsuzluk denizinden mutluluk göklerine çıkaracak Allah-u Teala sizi. 7 kat gökleri aşıracak ve ruhunuz
Allah'a ulaşacak. Dört dörtlük bir olgu ve Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şartı ne? Tek bir şart. Siz isteyeceksiniz bunu. Siz istemedikçe Allah da hiçbir zaman gerçekleştirmez. O zaman kendi düşen ağlamaz. Allah Teala diyor ki biz resullerimizi amini olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, olmayanları uyarsınlar diye vazifelendiririz. İşte Allah Teala bizi bununla vazifelendirdi. Şu anda kim huzursuzsa, sıkıntılıysa, mutsuzsa, mutsuzluğun o derin karanlıklarından, kuyularından kör karanlığa inmişse, huzursuzluktan her şey gözünden silinmişse, dünyanın en mutsuz insanı olarak kendini görüyorsa, işte sözüm şu anda onlara, yani size. Bütün bu karanlık dünyanın bütün sıkıntılarını yaptığı yanlışlıklar, hatalar, günahlar sebebiyle omuzlarına yüklenen ve onların ağırlığı altında çöken sizlere sesleniyorum. Onun emriyle. Ve mutlaka kurtulacağınızı Allah Teala garanti ediyor. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ama mutluluğu sadece yaşayan birisi değiliz. Yaşatmakta da metaller olan birisiyiz. Mutluluğu yaşatan Allah'tır. Biz sadece bir vasıtayız. Öyleyse hadi elinizi uzatın. Hadi gelin. Beraberce Allah'a gidelim. Beraberce, gidişimiz beraberce olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bu mutluluğu yaşayanlara sormuyor musunuz? Yahu siz nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsunuz dünyanın bu kadar sıkıntılı halinde? Her gün sadece İstanbul'da bilmem kaç bin tane çantanın çalındığı, elden kapıldığı, bunca ahlaksızlığın, cinayetin, fuhşun, her türlü rezaletin vücut bulduğu bir ortamda mutlu olmak ha? Ne diyorsun şimdi, yoksa benimle alay mı ediyorsun mu diyorsunuz? Allah-u Teala'nın bu vasıtasına. Sevgili kardeşlerim, unutmayın biz sizler için yaşıyoruz. Eğer hayatımız varsa ve uzun bir hayat yaşayacaksak, öyle olduğunu söylüyor. Bu sadece hayatımızı size vakfettiğimiz içindir. Hayatımızı sizlerin mutluluğuna vakfettik. Ve o zaman her şey bizim için en güzel oldu. Evet sevgili kardeşlerim, doğrusunu söyleyelim ki biz mutlu bir insanız. Bunun içinde Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Mutlu bir ailenin sahibiyiz. Mutlu insanlarla birlikteyiz. Herkesin mutluluğu derece derece. Ama bizim kardeşlerimiz bu toplum içinde müstesna insanlardır. Onlara sorun niçin mutlusunuz diye, size güzel şeyler söyleyeceklerdir. Bir gün sizin de camları açıp bağıracağınız günler söz konusu olacak.
mutluluğu yaşamak için sadece bir tek dileğiniz kapıyı size mutlaka açar. Bu cennetin kapısıdır. Dünya mutluluğunun yarısına açılır. Tamamına sizin gayretinizle ulaşırsınız. Ama yarısı Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Yani 24 saatlik bir zaman devresinin 12 saatini mutlulukla geçirmeniz sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey mi? Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda bu dünyadaki bütün kabuslar, şu dünyanın o sıkıntılı, insanı huzursuz eden, mutsuz eden atmosferi size o negatif telkinlerini ve tesirini devam ettiremez. Her şeyin sahibi Allah'tır. Negatif bütün faktörleri sizin omuzlarınızdan çekip alacak olan o yüce Rabbimizdir. Allah-u Teala. Kölesi olduğumuz, azatsız kölesi olduğumuz, bununla kainatın en büyük şerefine sahip olduğumuz o yüce Allah. Siz bilir misiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları mutluluğa ulaştırma davetinin neticesinde etrafınızda binlerce insan artık o mutluluğun sahibi olmuşlarsa, hepinize bir sualim var. Bundan bizim duyduğumuz bu büyük sevinci duymaz mısınız? Onların o mutluluğunda metaller olan biziz. Biz onlara bu teklifte bulunmuşuz. Onlar bu talebi kabul etmek lütfunda bulunmuşlar ve kendilerini kurtarmışlar. Onlar da etrafındakilere anlatmışlar. Onlar da yaşamışlar. Onlar da mutlu olmuşlar. Onlar da etraflarındakilere anlatmışlar. Onlar da yaşamışlar. Onlar da mutlu olmuşlar. Öyleyse şimdi size sıra sizin. Mutluluğu henüz yaşamamış olan siz kardeşlerimizin. Gerçekten ilk bakışta inanılmaz gibi görülen bir şey. Yani diyeceksiniz ki ben sadece bir tek dilekte bulunacağım. Diyeceğim ki ya Rabbi, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam, bitti mi? Evet, aynen öyle. Tamam, bitti. Yalnız bir küçücük farklılıkla söyleyeceğiniz şey sadece sözünüz değil, dilinizin söyledikleri değil. Buradaki kalbinizdeki bir dileği ona ulaştıracaksınız. Bakınız Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ilk sefer tahakkuk ediyor. Etrafındaki herkese haber veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kısım insanlar savaşa katılmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gidip de geri döndüğünde bu oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim onların adına. Oturanlardan birçoğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip de diyorlar ki biz gerçekten seninle birlikte savaşa katılamadık. Çünkü burası bize kıymetli göründü. Mallarımızdan vazgeçemedik, eşlerimizi bırakamadık vesaire. Ama şimdi durum bu değil. Bundan sonra artık sen savaşa çıktığın zaman biz mutlaka seninle geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Aslında kalplerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşa iştirak etmek isteği gene mevcut değil. Mevcut değil. Ama böyle söylemek gereğini duyuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları
daha da güçlenmiş olan bir peygamber sıfatıyla etrafından atmasın diye. Onlardan, ondan yana görünsünler diye kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. İşte siz, sevgili kardeşlerim, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dediğiniz zaman bu sadece kelimelerinizin ifade ettiği bir konu olmamalı. Kalbinizin gerçek anlamdaki bir talebini Allah'a ulaştırmalısınız. Biliniz ki ruh adı verilen bir vücudunuz var. Nefs adı verilen bir başka vücudunuz daha var. Bir de bu fizik vücudunuz var. Ve nefsinizi tezkiye ederek, afetlerden temizleyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ama siz hiçbir gayretin sahibi olmayacaksınız. Yapacağınız her şey size süslü gösterilecek. Allah yolundaki bütün gayretleriniz sizi mutlu edecek olan bir dizaynda sizin tarafınızdan yapılmayacak. Allah-u Teala tarafından size yaptırılacak. Şeytanla aranıza Allah-u Teala bir perde, bir engel koyacak. Şeytanın size saldırmasını ruhunuz Allah'a ulaşana kadar, 22. basamağa kadar kesinlikle engelleyecek. Sizi yaratan kim? Allah. Nasıl yaratmış? Hanif fıtratıyla yaratmış. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte o Allah ki sizi hiç ümit etmeyeceğiniz kadar çok seviyor. Zannettiğinizden çok çok fazla seviyor. Ben insanlara bu kadar kötülük ettim, onlara en kötü davranışlarda bulundum, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işledim, ben çok günahkar bir insanım, hiç benim kurtuluşum bu kadar basit bir sebebe dayalı olabilir mi diye düşünüyorsanız gene yanıldınız. Kim olursanız olun, bilin ki işlediğiniz her şeyden Allah haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Allah'ın bütün güzelliklerini sizlere anlatmaya çalışırken karşımıza engeller çıkıyor. Bazımızda gıcık oluşuyor.

Biz her zaman onu yeneriz sevgili kardeşlerim. Netice itibariyle şeytan bir mahluktur. Ve nedir hilesi? Mesela sihir yapar. Mesela büyü yapar. Ama kim tabiyetini gerçekleştirirse onun üzerinde derin imam olarak bizim ruhumuz oluşur. Oluştuğu andan itibaren o kişiye büyü veya sihir ya da ikisi aynı şey zaten, birisi Türkçe, birisi Arapça. Büyünün dışındaki mesela cinlerin insanlara saldırtılması hüddam, öyle bir insana asla tesir etmez. Kime tesir ediyorsa biline ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir ve tabi olmamıştır. Tabi olduğu andan itibaren bir koruyucu, bir muhafız onun başının üzerindedir. İşte Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki: ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte gireceğiniz yer budur. Size vaat olunan şey budur. Buyurun. Bütün hafiz olan ve evvap olan kişiler için. Evvap, meaba ulaşmış demek. Yani Allah'ın zatı bir sığınaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa o evvaba, sığınağa ulaşmıştır. O meaba, sığınağa ulaşmıştır. O evvaptır. Evvap. Hafiz ise başının üzerinde muhafız taşıyan insanlara denir. Ne zaman kişinin başının üzerine muhafız oluşur? 14. basamakta oluşur. Kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alır. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu an kalbinin içine iman yazılır, nefsinin kalbinin içine. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et der. Yevmüt talakın geldi der. İşte bu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Öyleyse büyüden mi korkuyorsunuz? Hüdamdan mı korkuyorsunuz? Bize en çok ihtiyacı olanlar zaten onlardır. Ama ne yazık ki geç kalmışlardır. Ancak cinlerin saldırısına uğrayan veya kendisine büyü yapılan bir insan, onun nazarında biz kıymetli bir insanız. Çünkü eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Ulaştığı anda, tabiyetini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre onun başının üzerine gelip yerleşecekti ve bir muhafız başının üzerinde yer alacaktı. O artık muhafaza altında bir insan olacaktı. Şeytanın insanlara yaptığı en büyük kötülüklerden birisi büyüdür, diğeri de hüddamdır. Hüddam, süfli cinlerin, zulmani etki altında bulunan cinlerin insanlara saldırtılmasıdır. Büyü ise Kur'an-ı Kerim ayetlerinin farklı şekilde yazılmasıyla olduğundan, farklı bir hüviyette yazılmasıyla Kur'an'a ters düşen bir sonuç çıkıyor ortaya. Büyü yapılıyor. Büyü de insanı manevi olarak dehşetli rahatsız eden bir hüviyettir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir taraftan şeytan

insanlara mutsuzluk vermek için elinden gelen gayreti sarf eder. Bir taraftan da biz insanlara mutluluk ulaştırmak için elimizden gelen gayreti sarf ederiz. Şeytanla büyük bir farkımız var. Biz Allah ile birlikteyiz. Bizim yardımcımız var. Onun yardımcısı yok. O sadece kendisi, başka şeytanları da kullanır. Allah şeytanın yanında değildir, karşısındadır. Biz de şeytanın yanında değiliz, onun karşısındayız. Ve şeytanın her alanda bize yenildiğini göreceksiniz. Neden kuvvetliyiz sevgili kardeşlerim? Şu zavallı varlığımız sebebiyle mi? Hayır. Onunla, Allah'la beraber olduğumuz için güçlü olan biziz. Öyleyse ne şeytanın büyüsü ne hüddamı bizi rahatsız edemez. Kimin başının üzerinde bulunuyorsak onları da rahatsız edemez. O da bunu çok iyi bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünya adı verilen gezegende hasbelkader yaşıyoruz hepimiz. Ama biliniz ki burası kainatın merkezidir din açısından. Burası insan vücudunun kalbinin olduğu yerdir. Kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve onun kalbinin bulunduğu yerde dünyamız var. Ve din bütün kainata bu merkezden yayılır. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, biz seni alemlere rahmet olasın diye yarattık, başka bir maksatla yaratmadık diyor. Ve hidayet çağında yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu hidayet çağının merkezinde de biz varız. Alemlere hidayet olmak üzere. Hidayet nedir? Hidayet insanın ruhunun Allah'a ulaşması ve teslim olmasıdır. Fizik vücudunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hale gelmesidir. Peki, fizik vücut için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet olan bu muhteva nefs içindedir. Aynı statüdür. Nefsin de daimi zikre ulaştığı zaman o hüviyete girer nefs. Nefsin de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale gelmesi. Ne nefs, ne ruh, affedersin, ne nefs, ne de fizik vücut Allah'ın zatına ulaşmaz. Allah'ın zatına ulaşıp da yok olacak sadece ruhunuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah'ı tanıdıkça evvela ondan hoşlanacaksınız. Birinci aşama. Sonra onu seveceksiniz. İkinci aşama. Sonra sevmenin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Sırılsıklam aşık. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonrası Allah'a hayran olacaksınız. İşte biz o evredeyiz, Allah'a hayran olan. Hiçbir şeyin bizim gözümüzde bir kıymeti yoktur hayatımızın da. Biz
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dağlarda meyve veren yabani ağaçlar, yabani armut ağaçları vardır ya, ahlat denir adına. İşte o ağaçlardanız. Ve çok meyve veririz. Bu yüzden çok taşlanırız. Ama onlar bizi hiç incitemezler, atılan taşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir davetiyedir. Hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk hepinizin ulaşacağı kadar yakın bir yerde, elinizi uzatsanız tutabileceksiniz. Elinizi uzatırsanız ahlat ağacının o ahlatından size de pay var. Meyveleri sonsuz. Öyleyse ne diye kendinize bu kadar işkenceyi reva görüyorsunuz? Bu kadar sıkıntı, bu kadar huzursuzluk, bu kadar eziyet, kendi kendinize eziyetinizden bahsediyoruz. Neden? Sevgili kardeşlerim, reva mı bu? Kendinize bu kadar eziyet etmeniz. Mutluluk dururken sadece Allah'ın kanunlarını bilmiyorsunuz diye mutsuz olmanız doğru bir şey mi? Allah Teala hepinizi, ama hepinizi mutluluğa çağırıyor. Kim olursanız olun, hangi seviyede bir insan olursanız olun, sıfır seviyesinde veya sıfırın işlemiş olduğu sayısız cürümlerle sıfırın çok altlarına inmiş birisi olun, dünyanın bir sürü hatasını işleyin, günahını işleyin, gene Allah'a ulaşmayı dileyin ki günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah mutlaka günahlarınızı örter. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları mutlak olarak örtülür. Ötesi mi? Ötesinde 14. basamakta o kişi mürşidine ulaşır, mürşidine tabi olur ve o zaman o örtülen günahları var diye kişinin bu sefer bir de sevaba çevrilir. Bütün işlediği günahlar sevap hüviyetine ulaşır. Allah Teala şaka etmez. Sadece doğruyu söyler ve herkes bu badireden kendisini kurtarabilir. İnsanlar var. Her dizayn içerisinde sıkıntıyı yaşarlar. İnsanlar var. Her safhada mutludur. Onları Allah hep mutlu olarak yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın bir tane yolu var. Allah ile olmak. Onun da başlangıç noktası gene bir tane, bir tek kapıdan girilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi bu kadar sizlere Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlattıktan sonra hala ben niçin Allah'a ulaşmayı dileyecekmişim, dilemiyorum mu diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, karar sizin. Eğer dilerseniz mutluluk Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 3. basamaktasınız, 1. kat cennet o an sizin. Çünkü bütün günahlarınız örtülecek. Cennete girmenin şartını unutmayın. Sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olması. Hemen 7 saniye içinde, en çok 7 saniye içinde bütün günahlarınız örtülecek. Bu sebeple sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşacak. Ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti.
Hiç ibadetiniz yok. Tamam. Hiç ibadetiniz yok. Ama siz gene cennete gideceksiniz. Bu misale çok kızanlar var. Şimdi söyleyeceğim misale. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış. 15 yaşında namaz kılmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. 65 yılda devam etmiş. Ve Allah'a ulaşmayı dinlememiş. Ve ölmüş. He, sakın ama ona söylenmemiş diye bir mazeretin arkasına saklanmayın. O da saklanamaz. Çünkü kendisine bu tebliğ yapılmamış hiç kimse bu dünyada şimdiye kadar yaşamamış. Her cehenneme ulaşan kişiye oradaki bekçiler, cehennem bekçileri Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka şunu söyleyeceklerdir. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve okudukları zaman Allah'ın ayetlerini söyleyerek sizin buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Şimdi bakalım Allah Teala Resulleri neyle vazifeli kılıyor? İki şeyle. Enam suresi 48. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, biz Resullerimizi, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler, cennetle ve dünya saadetiyle müjdelesinler demek bu diye, ve amenü olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye vazifelendirdik diyor Allah Teala. İşte kim cehenneme giderse cehennem bekçileri onlara onu söyleyecekler. Size Allah'ın Resulleri gelip de bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi diyecekler. Ve bu buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Hepsi evet diyecekler, söylediler. Ve azap kafirlerin üzerine hak oldu. Yani bu sözü tutmayanlar hepsi küfürdeler. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi küfürdedir. O kişi dalalettedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Allah Teala diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bölük bölük olmuşlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle, ellerindeki bilgiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir grup var, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir grup var ya da geri kalan bütün gruplar, 72 grup, onların da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bu ayet, bu iki ayet, Rum 31 ve 32 bize neyi ispat etti? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değillerdir.
Öyleyse bir tek fırkada olanlar Allah'laşmayı dileyenler oluşturduğu tek bir fırka, bir de onun dışındaki bütün fırkalarda olanlar iki tane fırka oldu. Bir Allah'laşmayı dileyenlerin tek fırkası, geri kalan 72 fırkada ikinci grubu oluşturuyor. Onlar fırkalara ayrılanlar, o tek fırkanın dışında kalanlar. İşte onların kafir olduğunu söylüyor Allah Teala, o tek fırkanın dışında kalan fırkaların. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bütün fırkalar şeytanın kulu ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu. Allah'ın kulları mümin, şeytanın kulları kafir. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka mı oluşturur? Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu mu olur? Ondan evvel tağutun kulu mudurlar, şeytanın kulu mudurlar? Kesinlikle ikisi de evet. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Allah-u Teala diyor ki sahabe için, onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin, ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele. Allah'a ulaşmayı dileyenler açık bir şekilde tağutun, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Ve onların muhakemelerini yaparken bir zannı var bu insanların. Kendi düşüncelerinin gereğince Allah'a ulaşmayı dilemediklerini düşünüyorlar. Halbuki onları Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden şeytan. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ı ve onun söylediklerini inkar etmeyi ifade eder. Fuhuş da bir insanın nefsinin afetlerine tabi olarak yaptığı bütün işlemlerin, bütün negatif işlemlerin adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan için söz konusu olan şey tağutun kulu olmak değildir. İnsanın Allah'ın kulu olmaktır. Bakınız Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlu için bir karar söz konusudur. İşte sizi cehennemden kurtaracak olan, bütün günahlarınızı örtecek olan, sizler kör, sağır ve dilsizken sizi konuşabilen, idrak edebilen ve işitebilen insanlar haline getirecek olan Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin.
Dilemezseniz hüsrandasınız. Allah Teala Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde kim Allah'a münaki olmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'laştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar diyor. Araf 178'de hüsranda olanların dalalette olduğunu söylüyor. Ama dalalette olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde söyleniyor. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine mülaki kılar. Kendisine mutlaka ulaştırır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a insan ruhunun ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Allah'ta yok olması da 22. basamakta gerçekleşir. Böyle yapan bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka ruhu Allah'a, Allah-u Teala tarafından uzaklaştıracak, ulaştırılacak olan birisidir. Ve 5-6 aylık bir zaman zarfında bu işlem mutlaka gerçekleşir. Bir defa daha altını çizerek, iki defa çizerek söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Sizin göreviniz bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra her şeyi Allah yapacak. Sizi namaz kılmayı sevmeyen, oruç tuttuğu zaman açlıktan ölmek raddelerine gelen, sigara tiryakisi olan, her türlü suçu işlemiş olan bir insan olduğunuzu düşünün, olduğunu düşünün. Onu da Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bütün günahlarını affederek, bütün günahlarını sevaphanesine yazarak günahlarını örtecek Allah Teala evvela, sonra da o kişinin günahlarını sevaba çevirecek. İkisi de üçüncü basamakta başlayan, 22. basamakta son bulan bu fenomende, bu vetirede gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için cehennem kesin. Hüsranda olanlar, fıskta olanlar, dalalette olanlar, bu negatif faktörlerin sahiplerinin gideceği yer mutlak olarak cehennem ve onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar şu dünyadaki ilim tahsilleri ne olursa olsun, ilahiyat fakültesini bitirmiştir, asistan olmuştur, doçent olmuştur, profesör olmuştur ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Gidecekleri yerde diyor cehennemdir diyor. İşte Allah Teala'nın bu dizaynına bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için onun gideceği yer cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennu bihâ ellezîne hüm an âyâtina gafilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksubûn. Onlar ki bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar.
yani doyuma ulaşırlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dinlemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bitirdiği üniversiteler, aldığı diplomalar, doçentliği, profesörlüğü bir şey yazmaz Allah Teala'nın katında. O faydasız bir ilmin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için sevgili kardeşlerim. Eğer öyleyse neden bizi onlara kötülük eden birisi olarak değerlendiriyorlar? Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileyiverseler o diplomaları Allah'ın katında da geçerli olacak. Yetmez. Etraflarındaki bütün insanlara Allah'ın bu güzelliklerini anlatmaya başlayacak. Kim bilir kaç kişinin kurtuluşuna sebebiyet verecek. Şu anda öğretim kıdemeleri vebal altındadır. Çünkü öğrettikleri şey hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Allah Teala devam ediyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır dedikten sonra ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey aslında öylesine güzel ki Allah Teala biz diyor sizin için güçlük dilemeyiz. Biz sizin için kolaylık dileriz diyor. Ve kolaylığın inanılmayacak kadar en kolayını sizin için seçmiş. Diyor ki siz sadece şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız bana. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadarı bana yeter diyor Allah Teala. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Ve sizi bana ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi yaparım. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibi yaparım. Ve ruhunuzu bana ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi yaparım diyor Allah Teala. Üçüncü kat cennetin sahibi ediyor Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Öyleyse benim canım kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileseniz de dilemeseniz de biz size dostuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, sizin düşmanınız olmayız. Bizim hakkımızda eserinizi söyleyin. O sizin günahhanenize bir şeylerin yazılmasına sebebiyet verir. Ama şu kalbimizdeki size olan sevgimizi nefrete çevirmez. Kim olursanız olun, ne söylerseniz söyleyin. Bu sadece sizi Allah'ın katında yaralar ve küçük düşürür. Ama sevgili kardeşlerim, sizlere sesleniyorum, kurtulmak isteyenlere. Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir. Mevlana böyle söylüyordu. Aynı şeyleri söylüyordu etrafındaki insanlara. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hem de 5-6 aylık ömrü varsa 3. kat cennetidir. Devam ederse yoluna 7. kat cennete kadar yolu var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden ateşiniz varsa, ununuz varsa, şekeriniz varsa, yağınız varsa, tavanız da varsa neden helva yapıp da yemiyorsunuz? Neden aklınız var olduğuna göre, çalışıyor olduğuna göre neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir yeni dizaynın içinden sesleniyoruz size. Hamdolsun ki dünyanın büyük bir kısmına seslenebilmek imkanının sahibi kıldı Allah-u Teala bizi. Artık sizlere uydudan ulaşıyoruz. Bu Allah-u Teala'nın bize çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Dünyanın çok büyük bir kısmına hitap edebilmek imkanını Allah-u Teala sağladı. Biliyorsunuz biz Türkçe konuşuyoruz. Ama İbrahim kardeşimiz bu konuşmayı İngilizce'ye çeviriyor. Aynı anda İngilizce olarak da yayınlanıyor. Ve dünyanın büyük bir kısmında da İngilizce önemli bir millet dili haline geldi. Hadi bir İngiltere, bir Amerika tamam İngilizce konuşuyor. Ama Hindistan da Pakistan da resmi dilleri İngilizce olan iki ülke. Ve orada çok Müslüman var. Bangladeş öyle. Ve onların hepsine ulaşabilmek imkanını sahibi kıldı Allah-u Teala bize. Oradakilerin hepsine onların televizyonlarından hitap edebiliyoruz. Türkiye'deki sevgili kardeşlerimiz sizler de bizi televizyonunuzdan rahat rahat izlemek imkanına kavuştunuz. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir ikramı, bir nimeti. Ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. O zaman soralım şimdi. Yeridir yani. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki bir sevinç doldursun içimizi şu anda olduğu gibi. Huzur içinde olalım. Bütün dünyaya seslenelim. Allah Teala'nın bizden ne istediğini biliyorsunuz. Aslında sevgili kardeşlerim, dinler diye bir şey yok. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Aynı din bir kısım insanlarda Hristiyanlık olarak yaşanıyor. Aynı din bir kısım insanlarda Müslümanlık olarak yaşanıyor. Aynı din başka başka ülkelerde başka başka isimlerle yaşanıyor. Ama din adı verilen bu müessesenin üç ana kitabını incelediğimiz zaman, yani sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim, 7 safha ve 4 tane teslim Tevrat'ta da yer almış, İncil'de de yer almış, Kur'an-ı Kerim'de de yer almış. Yer almak kelimesi yeter mi? Yetmez. İncil'in de esasını teşkil etmiş, Kur'an'ın da esasını teşkil etmiş, Tevrat'ın da esasını teşkil etmiş. Üç kitaplı dinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide, tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi 4 oldu. Nefsin Allah'a teslimi 5, muhlis olmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. İşte 7 safa
Birinci teslim ruhun teslimi. İkinci teslim fizik vücudun teslimi. Üçüncü teslim nefsin teslimi. Dördüncü teslim de iradenin teslimi. Allah'a teslim olmak. Niçin İslam kelimesi söz konusu? İslam, teslim kelimesinin kökünden geliyor. Silm kökü. Sin, lam ve mim. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsinde aynı kök söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki size göklerden seslenmek, dünyanın çok büyük bir kısmının neresinde olursanız olun hepinize ulaşabilmek, bizi artık bilgisayarlarınızda değil, televizyonlarınızda seyredebilmeniz. Bunlar bize çok büyük sevinç veriyor. Sizlerle beraber olmanın o doyulmaz hazzını yaşıyoruz. El ele, gönül gönlü olmak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz bizi yakından biliyorsunuz. Biz kendimizden konuşmak yetkisinin sahibi değiliz. Allah Teala bizi konuşturur. Ne isterse onu söyletir. Biz sadece Allah'ın telefonuyuz. Onun size ulaşan sesiyiz. Bir vasıta. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyorum. Allah'ın bize söylediklerini size söylemek ve size ulaştırmak imkanını, hem de uydudan ulaştırmak imkanını bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala bunca senelik gayretlerden sonra bizi, artık onların bizi indiremeyecekleri bir imkana, bir uyduya kavuşturması. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın düşmanları, Allah'a dost olamayanlar, en çok onlara acıyoruz. Allah Teala 7 safa ve 4 teslimi, başında söylediğimiz, konuşmamızın başında söylediğimiz 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an'a da yerleştirmiş. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz burada Norfolk'ta 500 küsür kilise ve sinagogu ve camiyi dolaştılar. Hepsine 7 safa ve 4 teslimi, sözlerime dikkat buyurun, kendi kitaplarından gösterdiler ve ispat ettiler. Netice niye? Nereye çıktı netice? Netice, dinlerin olmadığı, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin olduğu, Hristiyanlığın da sırasıyla konuşalım, Museviliğin de, Musevi dininin de, Hristiyan dininin de, İslam dininin de aslında birbirinden farklı dinler olmadığını, sadece insanlar tarafından öyle isimlendirildiğini Allah Teala bize böylece ispat etmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şeytan ne yaparsa yapsın sonunda yenik düşmeye mahkum. İşte
Şu anda sizlere bilgisayarlarınızdan değil, televizyonlarınızdan seslenebilmemiz. Bizi burada Amerika'daki kardeşlerimiz şu anda bizi nasıl görüyorsa aynı standartlarda, aynı anda izleyebilmeniz. Bu Allah-u Teala'nın biz İslam alemine çok büyük bir lütfu. Yeter mi sevgili kardeşlerim sadece İslam alemine mi? Hayır. Allah-u Teala'nın bize verdiği temel görev İslam alemine bu hususları anlatmanın çok ötesi. Allah-u Teala bize bir görev verdi. Bu görevin adı dinleri birleştirmek. Dinlerin birleştirilmesi neyi sağlar? Dinlerin birleştirilmesi dünya sulhunu sağlar. Allah-u Teala dünyada sulh ve sükunun oluşmasını istiyor. Diyor ki ben Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din koymadım ortaya diyor Allah-u Teala. Hazreti Nuh'un da dini aynı dinde Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın insanlardan istediği bir tek faktör var sevgili kardeşlerim. Başka bir şey istemiyor. Ne istiyor? İnsanların mutlu olmasını istiyor. Cinlerden istediği bir tek şey var. Ne istiyor? Cinlerin mutlu olmasını istiyor. Öyleyse şeytanlar da cin tayfesinden ama hepsi huzursuz. Kim bilir belki bir gün Allah-u Teala şeytanları da böyle bir hedefe doğru yöneltecektir. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Yüz milyar galaksinin içindeki bir galaksinin muhtevasında bulunan 100 milyar yıldız. Bunları bir insanın hafızasında canlandırması bile imkansız sevgili kardeşlerim. Ve Allah-u Teala insan adı verilen bir mahlukuna ruhundan üfürmek şerefini bahşediyor. Allah-u Teala ruhundan üfürüyor. Sadece insan adı verilen bir mahlukuna bunu mümkün görüyor. Bir mahlukuna bu büyük şerefi bahşediyor. Sevgili kardeşlerim, insanların da resulleri var, cinlerin de resulleri var. Ama insanların ruhu var, cinlerin yok. Allah-u Teala insanlara ruhundan üfürmüş. Bu Allah'ın çok büyük bir nimeti. O zaman insan olmak Allah'a en yakın mahluk olmak manasına geliyor. Evet, hepimiz İnsanlar da, cinler de hepimiz birer mahlukuz. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilmişiz, yaratılmışız. Ama Allah-u Teala insana
üfürüyor ruhundan. Ve insan bütün bu kainatta Allah'ın ruhuna onun kendisinde bulunması için yuva olan bir mahluk. Allah Teala da insana ruhundan üfürüyor. Ve o günden itibaren insan Allah'ın ruhuna sahip olan, kendisine ruh üfürülmüş olan bir mahluk olarak yaşamaya başlıyor. Gerçi bu ruhun bizde bulunması olayı çok uzun sürmüyor. Çünkü Allah Teala ruhunun kendisine iadesini farz kılmış. Diyor ki irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et diyor ruha. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ve de sevgili kardeşlerim, insanoğlunun ruhunu Allah'a ulaştırmak gibi bir farz emirle muhatap kılınması Allah-u Teala'nın sadece insana verdiği bir mazhariyettir. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne uçan kuşlarda, ne denizdeki mahlukatta hiçbir muhteva içerisinde Allah'ın ruh üfürdüğü hayvan veya insan, insanın dışında başka bir mahluk yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala ne kadar insan adı verilen mahlukunu seviyormuş ki ona ruhundan üfürmüş. Ona evvela hamein ve mesnun olan insanın önce uzun süre beklemesi gerekmiş. İnsan olarak Allah Teala onu başlangıçta yaratmamış. Sonra şekillendirmiş. Ona insan hüviyetini vermiş. Onun bir salsalin adı verilen toprağın Allah tarafından uzun bir zaman bekletilmesinin neticesinde insanın özü olan bu toprak et ve kemiğe adım adım dönüşmüş. Ve Hazreti Adem ve onun kaburga kemiğinden Hazreti Hava, Hava annemiz. Ve o ikisinden türeyen çocuklar, onların çocukları, onların çocukları, onların çocukları ve dünyadaki bütün insanlar. Sevgili kardeşlerim, ve Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bu kesin bir talep mi? Kesin bir talep. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kılmış. Mürşide tabiyeti farz kılmış. Ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Fizik bedenimizin Allah'a teslimini farz kılmış. Nefsimizin Allah'a teslimini farz kılmış. Muhlis olmamızı farz kılmış ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılmış.
7 tane safha ve teslimlere baktığımız zaman ruhumuzun teslimi, fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi ve irademizin Allah'a teslimi. Dinlerin adları konulmuş. Musevilerin dini denmiş. Hristiyanların dini denmiş. Müslümanların dini denmiş. Ve insanlar uzun süre asli unsurları kaybetmişler. Ne demek istiyoruz? Olay meydanda değil mi sevgili kardeşlerim? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ne kalmış İslam'dan geriye? İslam kalesinden geriye ne kalmış? Bu 5 tane unsur kalmış. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan 5 tane unsur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Nerede Allah'a ulaşmayı dilemek? Nerede teslim olmak? Allah'a teslim olmak. İkisini de iblis allem etmiş, kallem etmiş, devre dışı bırakmayı başarmış. Ve insanlar kitaplar yazmışlar İslam'ın 5 şartı, İslam'ın 5 şartı diye. Ve de zannetmişler ki insanlar bu 5 şartı yaşarlarsa hafif tertip cehennemde bir süre kavrulduktan sonra oradan cehennemden çıkıp cennete girecekler. Kur'an'da Allah-u Teala'nın 10. ayeti kerimesi insanların cehennemden çıkıp cennete gitmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Allah Teala halidine fiha ebeda ifadesini kullanıyor. Orada onlar ebediyen kalacaklardır diyor. Onlar cehenneme gireceklerdir. Orada ebediyen kalacaklardır buyuruyor. Halidine kalacaklardır fiha, orada ebeda, ebediyen. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan olayın bu tarafına bakıyoruz, kapkara bir tablo görünüyor. Öbür taraftan Allah'ın bizlere verdiği müjdelere bakıyoruz. Diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin. E ne olur Allah'a ulaşmayı dilersek? Allah-u Teala diyor ki siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi mürşidinize ulaştırırım. Ben ulaştırırım diyor, siz ulaşmazsınız. Ben, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ondan sonra diyor ben sizi mürşidinize ulaştıracağım. Mürşid sevgisi vereceğim içinize diyor. Mürşidinizi seveceksiniz. Ona karşı sevgi duyacaksınız. Kim mürşidine karşı sevgi duymuyorsa o dinin tabiiyet standartları içine giremez. Allah-u Teala herkese mutlaka onun ölçülerine göre sevebileceği birisini mürşit kılar. Bütün insanlar için bu geçerlidir. Sonuç mu? Sonuç, mürşide tabiyet, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan böyle bir kuruluş, müessese, İnsanın evvela ruhunu Allah'a ulaştırmak.

cereyan alan insanlar bunu kendileri irşat makamına geldikleri zaman başkalarına da ulaştırmak yetkisinin sahibi kılınırlar. Böylece insanlık tarihi boyunca hep insandan insana Allah'ın cereyanının geçmesi ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin sırasıyla Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Ve Allah Teala sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğretir. Nefreti adım adım silecektir. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki size kötülük edeceklerdir insanlar ama siz onlara kızamayacaksınız. Size kötülük edecekler insanlar, siz onlardan nefret edemeyeceksiniz. Kötülük yapmaktan vazgeçmeyecekler, siz gene onlara kızamayacaksınız. Onlardan nefret edemeyeceksiniz. İşte öyle bir gün. O günlere geldiğiniz zaman sözlerimi hatırlarsınız. Daimi zikreden önce gerçekleşmiyor. Sevgili kardeşlerim, o noktaya ulaştığınız zaman her şey öylesine güzel olacak ki o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim orada. O noktada hiç kimseye kin duyamayacağınız bir noktada, sizin aleyhinize olanlara da, size en büyük kötülüğü yapanlara da, en büyük kötülükleri yapanlara da kin ve nefret duyamayacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. Onlar kalbinizi görebilselerdi mutlaka sizin gibi olurlardı. Onlar da Allah'a en yakın insanlar olurlardı. Sevgili kardeşlerim, insanlara bağıran, çağıran, hakaret eden zavallılar, bu söylediğimiz nimetlerden hiç kam veya pay alamamış olanlardır. Allah'a yaklaşmak yerine farkına bile varmadan şeytana yaklaşmışlardır. Şeytan onlara kini, nefreti aşılamıştır. Kin ve nefret içinde bir dünyada yaşamaktadırlar. İşte onlar öfkelidir. Onlar sinirlidir. Onlar hakaret ederler. Bağırırlar, çağırırlar. Ama hüzünleri hiç bitmez. Halbuki Allah'ın dostları her zaman huzur içindedirler. Huzur ve mutluluk nefslerinde afet olmadığı için onlarındır. Nefslerindeki afetin çıkmasına da Allah Teala daimi zikirle sebebiyet vermiştir. Allah'ın yardımı olmadan hiç kimse daimi zikre ulaşamaz. Allah ise kendisine bu hedefe ulaşmak konusunda yardım ettiği insanları bu hedefe ulaştırır. Onlar başkalarına kin tutmayanlardır. Başkalarını onlar kendisine düşman olsa